Hükümdar, onu bana getirin. Onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.

0: أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
1: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.

0: Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ

Yusuf adamlarına, "Onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler," dedi.

Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz," dediler.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.

0: ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.

0: الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız ona güvendim. Güvenecek olanlar da sadece ona güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

0: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme." dedi.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Yusuf onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız."
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
0: Kervan onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler.

0: Onlar, hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da ben buna kefilim dedi.
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ
0: Yakub'un oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler.

0: كذلك نجزي الظالمين.
1: Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.

0: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
0: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi. Onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler.

0: اِذَا لَظَالِمُونَ
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.

0: في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ

0: Hakim.
1: Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi.

Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu," dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.

Oğulları Yakub'a, Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin dediler.

Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.

Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.

0: Yusuf, siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi.
1: قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ

0: وَأَوْصُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
1: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ
1: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
1: Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: Oğulları Yakub'a, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık." dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." dedi.

0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi.
1: Ve rafa'a ebeveyhi alel arşi ve kharru lehu succada ve kâle ya ebeti hâzâ te'vîlu rü'yâye min qablu kad ce'alehâ rabbi hakkâ. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي

0: الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

0: في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.

0: أمرهم وهم يمكرون.
1: Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Ey Muhammed, de ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

0: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
1: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.

0: أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم را. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: aldı.
1: Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
2: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.

0: النار.
1: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
0: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
1: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.
0: Sevâ'un minkum men eserrel kavl.

göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.

Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

0: gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir.
1: Lehu da'vetul hakku.

Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: قال
1: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
2: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ

0: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: سفيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى

0: لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.

0: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.

0: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
1: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ ve yakadir.

0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.
1: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: القلوب.
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
0: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ
1: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

0: العذاب.
1: Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız onadır.

0: kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.
1: وَلَقَدِ

0: أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

0: herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ
0: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
1: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ
0: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ.
0: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır.

Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Evet.

0: قبل حكمه وهو سريع الحساب.
1: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.

0: Elif Lam Ra. Ey Muhammed, bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
1: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
0: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlerin haline.

0: يبتغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذْ

0: Hamid.
1: Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: idi.
1: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
2: Elem ye'ti

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz." dediler.

0: Onların peygamberleri göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.
1: قالت

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.

0: على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, "Şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz?" derler. Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur," derler.

0: من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım.

İman edip salih amel işleyenler altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahul emthale minnâsi leallehum yetezekkerûn.
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.

0: جهنم يصلونها وبئس القرار.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
1: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: قال:
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

0: size devamlı faydası olan, güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
1: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا

0: Allah kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
0: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: "Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır."

Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
1: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin.

0: Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebeli alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimassalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim, beni de soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.
1: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.
0: Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: يوم تشخص فيه الأبصار.
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

0: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
0: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ
0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: النار.
1: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
0: لِيَجَزِيَ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
0: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى ولا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve

0: Süreçlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
10: 103.2.
12: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصرنا
6: بصيرتهم وارفع

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim, bu kez ben yumacığım ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oğlu mu dedim, ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı, her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim, ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Saat 7.
14: 7.
13: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM
1: www.özelefem.net ozelefem.net.
15: Ey yaratıcı Rabbim, sen insanoğluna keremi bağışlamışsın. Sen kendi özel emanetini insanoğlunun omuzlarına yüklemişsin. Sen bütün peygamberlerini kitabı öğretmek ve adaleti gerçekleştirmek için göndermişsin. Sen kendi peygamberlerine ve iman eden insanlara izzeti bağışlamışsın. Ey mustazafların Rabbi, ey Kabe'nin Rabbi, şu ömürleri boyunca her sabah ve her akşam bütün dünyada senin evine yönelen, senin evine dönerek yaşayıp ölen, İbrahim'in evini tavaf eden insanlar, cehalet ve şirkin kurbanı olmuş, Nemrud'un eziyet ve zulmünün bağlıları durumuna düşmüşler ve onu övmekte devam ediyorlar. Ey güç, özgürlük ve uyanıklığın peygamberi, senin evinde yangın çıkmış, kapını tutmuş, senin toprağını batıdan doğma bir sel almış. Senin ailen ise çoktandır illetin siyah örtüleri altında uyuyakalmış. Onların başında dur ve bağır. Kalk ve uyar. Kalk ve uyar. Halkın insanı, aşk ve kılıcın adamı, gel gör Müslümanların başından geçenleri, ey güçlü kolların sahibi. Sen ey Zeynep, ey esirler kervanının komutanı, bizi de bu kafilenin izinde kendine ulaştır.

0: söyleşelim. Ey kurtuluş gemisi, ey kanı çölün bir noktasında ebedileşen, coşan, ey şehadetin büyük üstadı, bizim de bu karanlık gecemize bir ışık ol, bir şimşek çak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sessiz yığınların sesi.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Aksa Akustik.

0: ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
1: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

din, insan hayatında vazgeçilmesi mümkün olmayan bir arayıştır. Ruhlar onunla olgunlaşır, toplum onunla düzene girer. Din, insanın alçalışının önüne geçip onu yaratıkların en şereflisi haline getirir. Din sayesinde insan varlık alemini tasavvur eder ve düşüncelerinde derinlik meydana gelir. Aliye İzzet Begoviç'in veciz ifadesiyle din, dağın doruğunda bir mabettir, bir sığınaktır. Ona ulaşmak için tırmanmak lazım. İblisin hüküm sürdüğü, ıslahı kabil olmayan bir dünyanın bütün boşluğunu arkada

yukarıya tırmanmak gerekir. Saf din işte budur. Dinin vaaz ettiği hükümler ahlak kurallarını belirler. Bizim söz konusu ettiğimiz din İslam'dır. Zira her dinin bir ahlak yapısı vardır. İslam, diğer dinlerden farklı ahlak kurallarına sahiptir. Örneğin bir Budizm, Marksizm, kapitalizm, liberalizm gibi düşünce biçimleri birer dindir. Bu dinler her ne kadar semavi değillerse de insanlar bu sistemler etrafında kümelenmiş bir yaşam biçimi olarak kabul etmişlerdir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve özel işlerini bu dinler çerçevesinde yapmaktadırlar. Demek ki insan hayatının bütün boyutlarını bir programa alan her sistem bir dindir. İslam dininin insana, tarihe ve evrene bakışı diğer tüm dinlerden farklıdır. İslam dini insana en yüksek değer vermiştir. Onu kapitalist sistemlerde olduğu gibi ne ekonomik bir varlık ne de materyalist sistemlerdeki gibi yalnız fiziksel bir varlık olarak görür. İslam insanı eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en seçkini olarak ele alır ve bunun şartlarını belirler. İslam'ın belirlediği esaslara göre yaşayan seçkin insan, ona göre yaşamayıp insan aklının ürünü olan sistemlere, heva ve hevesine göre yaşayan da düşük insandır. İslam bu ayrımı çok belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Âl-i İmrân suresinde, "Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan, yeri de cehennem olan adam gibi olur mu?" diye sorulmuş. En'am suresinde, "Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayan kimse gibi olur mu?" sualine yer verilmiş. Hud suresinde, "Bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten gibidir. Bunların hali bir olur mu hiç?" tespiti bizlere iletilmiş ve Secde suresinde "Hiç inanan kimse yoldan çıkan fasık gibi olur mu? Elbette bunlar bir olamazlar." ilahi prensibi ortaya konmuştur. Siyahla beyazın, geceyle gündüzün birbirinden ayrıldığı gibi Müslüman da kafirden tamamen farklıdır. Müslümanla kafir gerek bireysel yaşamlarında gerek toplumsal yaşamlarında farklı düşünce ve pratiklere sahiptir. Müslümanın kalkış noktası vahiye, kafirin kalkış noktası ise insan aklına dayanır.

Ahlak dinden bağımsız bir kurum değildir. İslam'da insan yararına olan şeylerin yapılması ya emredilmiştir veya tavsiye edilmiştir. Müslüman fert iyilik yaparken hiçbir karşılık beklemez. Fakire, yetime, yolda kalmışa yardım etmeyi emreden İslam, insanoğlunun cimrilik hastalığına yakalanmamasını, malın asıl sahibinin Allah olduğunu bildirmektedir. İnsana sınırsız mülkiyet hakkı tanıyan kapitalist sistemde malın şu kadarı da fakirlerin, yetimlerin, yolda kalmışların hakkıdır denilebilir mi? Kapitalist ferdi yardım etmeye zorlayan bir güç var mı? Onun ahlakı vicdanıdır. Eğer vicdanı ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi taraftarıysa bunu yapar. Yok, eğer bu mallar benim hakkımdır, dolayısıyla ben malımı hiç kimseye vermem derse, onu vermeye zorlayan bir başka güç yoktur. İslam'daysa zekat farzdır ve infak, sadaka gibi kurumlarda tavsiye edilerek sosyal adaletin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

0: Müslüman fert İslam ahlakını insanlara benimsetmeye çalışırken onların mutluluğunu esas alır. Ama kafirler bunun tam tersini yaparlar. Müslüman bilim adamları, keşifleri, ilim hizmetlerini insanlığın saadeti için yapmışlar. Batılı müşrik oryantalistlerse masum kılıflar altında sömürmek için yapmışlardır. Kendi ahlaklarını İslam toplumlarına aktarırken onların bozulmalarını istemektedirler. Misyonerlik faaliyetlerini yürütürken İslam'ı kullanmakta henüz İslam'ı tam kavrayamamış çocukların beyinlerini bulandırmaktadırlar. Bütün bunları yaparken dinle ahlakı birbirinden ayırmak, böylece ahlakı yalnızca vicdanlara sıkıştırmak istemektedirler. İslam ahlakının temelini oluşturan haya duygusunu ortadan kaldırıp yerine kendi haya anlayışlarını yerleştirmek istemektedirler. İslam'ın öngördüğü ahlak sisteminde kamil insan olmanın sırrı nedir? Kamil insan olmanın insan ve toplum açısından yararları nelerdir? İşte İslam bu sorulara cevap arar. İnsanı kamil olmakla elde edilen üstün dereceler saymakla bitmez. İslam her şeyden önce insanı aşağıların aşağısı olmaktan kurtarıp Allah'ın halifesi durumuna getirir. Yükseliş ve düşüş insanın kendi elindedir. Nitekim dinin kontrol altında tutmadığı bir ahlak anlayışı eksik ve yetersizdir. İnsan yaşadığı toplumun örf ve adetlerinden etkilendiği için kendisini kontrol edecek temel değerlerin olması kaçınılmazdır. Bozulmamış fıtrat sahibi herkesin kabul edeceği değerler olan adalet, fazilet, doğruluk, iyilik gibi olgular insanın yükselişini sağladığı için insanlığın ortak kabulüdür. Bütün bu açıklama ve alıntılardan sonra şu soru anlam kazanıyor. İnsan fıtratını koruyan temel güç nedir? Bu sorunun cevabını hiçbir açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde Nisa suresinde hangi insan din yönünden iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dosdoğru İbrahim dinine tabi olandan daha güzel olabilir ifadesiyle dile getirilmiştir. Bu ilahi meydan okuyuş karşısında teslim olmaktan başka yol var mıdır? Elbette yoktur. Çünkü Ali İmran suresinde Allah katında din İslam'dır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim Müslümanların hayat kılavuzudur. Yaşamlarının temel esaslarını o belirler. O İslam hukukunun asıl kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'le birlikte ona eş bir yükümlülük kaynağı kabul etmek, Allah'a şirk koşmak anlamına gelir. Bu bakımdan Müslümanların yükümlülüklerinin kaynağının başında Kur'an-ı Kerim gelmektedir. İbadetten muamelata, ticaretten sosyal hayata uzanan her alanda yegane yol gösterici bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Nitekim Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'e gelmesiyle birlikte cahiliyet karanlığında boğulan Arap Yarımadası aydınlık bir güneşle ışıklandı. Kısa bir sürede tevhid inancını yayarak insanlığın kurtuluşuna vesile olmuş, nice bataklıkta yüzenlerin dünya ve ahiret saadetini sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim içerdiği mesaj, üslup, ihtiva ettiği ilimler, ferdi, ailevi ve sosyal hayatı kapsayan esaslar, ahlaki, siyasi ve hukuki meselelerde getirmiş olduğu inkılapla eşsiz ve benzersiz bir kitaptır. Dünyanın bütün bölgelerinde Müslümanların yaşantılarında esas aldıkları bu yüce kitap aynı heyecanla okunuyor, aynı inançla emirleri yerine getiriliyor, aynı saygıyla yüceltiliyor. Onu okurken zencisi de, beyazı da, Arabı da, Acemi de, Farsı da, Türkü de aynı şeyleri anlıyor, aynı inancı taşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in iniş gayesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla insanları uyarmak, tevhid dinine davet etmek ve kafirlerin her türlü meydan okumalarına cevap vermekti. Çünkü Kur'an indiği zaman onu yalanlayanlar pek çoktu. Bu bakımdan Kur'an onlara meydan okuyarak, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sure getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer doğruysanız bunu yapın buyurmuş. De ki, andolsun eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka olup yardım etseler de bunu yapamazlar demiştir. Çağımızın büyük alimlerinden Mevdudi, Kur'an'ın asıl fonksiyonuna dikkatleri çekerken şunları söylemektedir. Kur'an'ın asıl fonksiyonu, İslam dininin entelektüel ve ahlaki temelini açıkça ortaya koyup, bunları örneklerle güçlendirmek ve kalplere işlemektir. İslami hayat tarzının her yönü söz konusu olduğunda ise, Kur'an ancak hayatın her yönüyle ilgili sınır ve hadleri belirler. Ayrıntılı kanun ve düzenlemelere koyulmaz. Bunun yanı sıra bazı önemli yerlerde parçaların Allah'ın dilediğine uygun bir biçimde nasıl birleştirileceğini öğreten kılavuzlar, yol işaretleri yerleştirir. Kur'an-ı Kerim birçok ayette insanların kendisine uymalarını istemektedir. Arap suresinde, "Ey insanlar, Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara uymayın" denilerek, Maide suresinde ise, "Sana da kendinden önceki kitabı doğrulayıcı ve onu kollayıp koruyucu olarak bu kitabı gerçekle indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma." Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın buyurarak, Enam suresinde, "İşte bu Kur'an'da mübarek kitaptır, onu biz indirdik, ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin" tavsiye edilerek, ve Zümer suresinde, "Allah müteşabih, yani benzeşmeli, ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korku duyanların ondan derileri ürperir. Sonra da onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar, yatışır. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi saptırırsa artık onun içinde bir yol gösteren yoktur" şeklinde ifade edilerek ilahi kurallar bizlere aktarılmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Müslümanın ticaretlerinde, ahlaklarında, siyasetlerinde, ibadetlerinde, kısaca bütün hayatlarında en temel kaynaktır. Kur'an'ın hükümleri her yer ve zamanda geçerlidir. Onun hükümlerinin çağımıza uymadığını, geçmişte kaldığını iddia edenler İslam dairesinden çıkmış olur. Müslümanlar yaşadıkları her dönemde onunla amel ederler ve kıyamete kadar da onun yolundan ayrılmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'den sonra ahlakın ikinci kaynağı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnetidir. Onun her sözü ve davranışı Müslümanlar için örnek teşkil etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'in sünneti şeriatın kaynaklarından biri olarak görmesini ikrar etmiştir. Bu ashab tarafından yazıya geçirilmiştir. O kendi döneminde valisi Ebu Musa el-Eş'ariye yazdığı mektupta sünneti Kur'an'dan sonraki kaynak olarak kabul etmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet rehberi olarak Allah tarafından gönderilmesinin nedeni insanları her türlü kötülüklerden arındırmak için doğru yol alan İslam'a davet etmesidir. Bu bir risalet görevidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek Kur'an'ı tebliğinde gerekse kendi söz ve davranışları anlamına gelen sünnetiyle Müslümanların rehberi olmuştur. Bu bakımdan Kur'an'dan sonra onun sünneti Müslümanların ikinci kaynağı olarak kabul edilmiştir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamaları ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur kalıp.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir çiftçi için toprak ne demekse, tarla neyi anlatıyorsa, insanlık içinde aile onu anlatır. Aile toprağımız, bahçemizdir. Bahçemiz ne kadar ürün verirse o kadar insanca ve insanlık için bir iş yapabiliriz demektir. Ne kadar da insanca isek o kadar Müslümanız. Daha fazlası, bu ayarların daha değişiği olması mümkün değildir. Bizim aileyi bütün üyeleriyle beraber, aile kavramını bu kutsallıkta ve bağlayıcılıkta görmemiz Allah'ın emridir. Herhangi bir şekilde büyük sözler yaparak, büyük iddialarda bulunarak ama camiye gitmeden, seccadenin başına geçmeden Allah'ın emri olan namazı yerine getiremeyeceğimiz gibi, aile konusunda da üzerimize düşeni yapmadan ailenin kutsallığı, büyüklüğü, önemi hakkındaki iddialarımız, edebiyatlarımız, reklamlarımız, şurada buradaki konuşmalarımız hiçbir işe yaramayacaktır. Allah namaz vakti namaza gidin buyurduğu gibi, çoluk çocuğunuzun, yuvanızın koruyuculuğunu da yapın buyurmuştur. Sel gelip tarlamızı götürdüğündeki zararımız, şeytan ve şeytanın yaranlarının ailemize karşı saldırılarında ortaya çıkacaktır. Aziz kardeşlerim, çok açık ve sarih bir şekilde, net, anlaşılır bir cümleyle söyleyebiliriz ki, ailemizdeki görüntü yüzde kaç insanca ve Müslümanca ise, bizim Allah'a giderken ki Müslümanlığımız da yüzdesi o kadardır. Çünkü Müslümanlığımız insanlığımıza bağlıdır. İnsanlığımızın toprağı da ailemizdir. Sadece boşanmalar çok yaygın demek istemiyorum. Boşanmıyor, karı koca bir arada durabiliyor olsalar bile, aileden beklenen sadece boşanmadan bir odada yaşamaları değildir. Ailenin ifade ettiği anlam, boşanmak veya boşanmamaktan çok daha yüksek bir anlamdır. Boşanmak, selin tarlayı, toprağı götürüp bitirdiğini gösteriyor. Ama ondan önce de böceği, haşeratı vesairesi tarlayı batırabilir. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ımız kitabımızdır. Sadece okumak, ölülerimize sevap göndermek için değildir. Eğer Kur'an'ımıza imanımız tamsa, ki inşallah öyledir, Kur'an'ımızın Tahrim suresinin 6. ayetinde Allahu Teala bizi yüzlerce sene öncesinden uyarmıştır. Aileyi koruyamadığımız sürece insanlığımızı ve Müslümanlığımızı aktif tutamayacağımızı bize haber vermiştir. Herhangi bir Müslüman mahallesine cami yapmadan önce evine aile oluşturmalıdır. Tarlaları olmayan bir köyde değirmen olsa ne olur, olmasa ne olur? Tarlası olur insanın da, buğday eker de, mısır eker de, onu mahsul olarak alır, o zaman değirmene gider. Buğday siloları yapıyorsun, tarlan yok. Depoculuk bu o zaman. Kar değil. Mahallemize cami yapmadan önce kendimize aile yapmak zorundayız. Camilerimize sadaka vermeden önce nesil yetiştirecek eğitim mantığına sadaka vermeliyiz. Çünkü cami imamların doğurup büyüttüğü çocuklarla dolmayacak. Camiye annelerin, babaların, ailede büyüttükleri nesiller gelecekte dolduracaklar. Meşrebi ve karakteri bakımından çürük diniyetliler, yani olmayan veya bozuk kalan ailenin ürünü nesiller camiye gitmez. Gitse de camiye de fitne götürür zaten. Tarlada sorunsuz, böceksiz, sıkıntısız buğday üretirsin, değirmende öğütürsün, ekmek yaparsın, yersin. Mantık budur. Camilerin tarlası, medreselerin tarlası, yani insanlığın, insanların menşei, kaynağı, tarlası ailedir. Aile üzerinde yapılan yatırımlar, aileye gösterilen ihtimam, koruma ve özenti ve özellik cami demektir, namaz demektir, oruç demektir. Çünkü insan demektir. İnsan da Müslüman, Müslüman da insanın eşitlendiği kavramların adıdır. Aziz kardeşlerim, tekrar vurguluyorum. Boşanma zaten tabuta konacak ölüm demek. Oraya gelmeden hastalıklarıyla, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ailenin üzerinde gösterdiğimiz ihtimam Allah'ın kulluğunu ne kadar benimsediğimizi gösteren bir işarettir. Görkemli camiler, büyük minareler iki yüzlülüğümüzü gösteriyor da olabilir. Başkaları namaz kılsın diye cami yaptıranın durumuna düşmüş olabiliriz. Sen niye kılmıyorsun sorusuna birileri de kılsın canım. Bize namaz düşmedi mi diyecek Müslüman. Hayır. Önceliğimiz toprağımızdır. Karnımızı doyurmak istiyorsak şüphesiz. Ölülerin elbette topraktan buğday beklentisi de yok, kiraz beklentisi de yok. Onlar ölü toprağın altında çünkü. Yaşıyorsan ve yaşamak istiyorsan topraktan bir şey yetiştireceksin. Bunun için evlilik dediğimiz zaman, bunun için kadın dediğimiz zaman, koca dediğimiz zaman, çocuk dediğimiz zaman, kaynana, kaynata, gelin, damat dediğimiz zaman biz toprağı kastediyoruz. Buğdayı, arpayı, mısırı kastediyoruz. Elmayı, armudu, kirazı, vişneyi kastediyoruz. Ya hayatı kastediyoruz. Ne yazık ki bütün dünya ülkeleri istisnasız kanunlarıyla, yönergeleriyle aileye önem verdiklerini gösteriyorlar ama ya hormonu basarak hormonlu ürün çıkardıkları toprağı bize gösteriyorlar ya da sel yatağında sellerin gelip köküyle beraber mahsulümüzü götüreceği bir zeminde bize tarla gösteriyorlar. Yaptıkları şeytanlık insanlıktan kat kat fazla olduğu için dünya devletlerinin aile konusundaki çalışmaları ya aileyi parçalamak ya da fitne fesada düşürmek veya geleceğini tamamen kurutmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Özellikle Fransız devriminden sonra bütün dünyada kadını Allah'ın koyduğu yerden kaldırıp başka yere koydukları için aile esasını kaybetmiştir. Yani biz dozerlerle kamyonlara doldurulup götürülmüş üstündeki mümbit toprağa kaybedilmiş kayalık çakıllar kalmış bir yerde artık mahsul almaya çalışan çiftçi durumuna düştük. Kardeşlerim, ey iman edenler, namaz kılın namaz, zekat verin zekat, hac edin hac diyen Allah Celle Celaluhu aynı Allah Tahrim suresinin 6. ayetinde, ey iman edenler, kendinizi, ailenizi, yakıtı taş ve insan olan cehennemden koruyun diye ikaz etmiştir. Çok net bir şekilde, ben Müslümanım, ben Allah'ın kitabına iman ediyorum, ben Kur'an-ı Kerim ne derse öyle yaşıyorum diyen bir Müslüman, ailesi konusunda, sadece boşanma değil ama, sadece boşanmayı konuşmuyoruz, mahsul konuşuyoruz, tarla için ne konuşulursa onu konuşuyoruz, ailesi konusunda 5 vakit namaz ciddiyetini, Ramazan orucu ciddiyetini, Arafat'ta vakfe yaptığımız hac ciddiyetini düşünmediği sürece o Müslüman Allahu Teala'nın rızasına yönelik bir gayret yaptığını söyleyemez ki. Bir eli olan öbür eli olmayan birisi gibidir o. Bir gözü kaybolmuş öbür gözüyle görmeye çalışan birisi gibidir. Kıyamet günü kılmadığımız, camisinden, seccadesinden uzak kaldığımız namaz için hangi hesabı vereceksek, ey iman edenler, ailenizi, yakıtı taş ve insan olan cehennemden koruyun ayetinden dolayı da aile için aynı hesabı vereceğiz. Dün 3 vakit namaz kılmayan nasıl dünün 5'te 3'ünü kaybettiyse, dün ailesi konusunda şirketteki işinden dolayı, vakıftaki faaliyetinden dolayı, siyasetle uğraşıp dünya insanlığını kurtaracağından dolayı, ülkesine fabrikalar yapacağından dolayı, köprüler yapacağından dolayı, hayır kurumlarıyla fukarayı kurtaracak bir iş yaptığından dolayı dün ailesini ihmal eden, tıpkı dün öğle namazını kılmayan gibi olacak Allah katında. Hiç kimse kıyamet günü, velev ki sahabi olsun, ben büyük işler yapıyordum, insanlığı kurtardım, onun için çocuklarım berbat oldu diyemeyecektir. Ve bunun denmemesi için çalışmış olmak, çocuğu Kur'an kursuna götürmek değildir, İmam Hatip Lisesi'ne yazdırmak değildir, tatil günlerinde camiye götürmek değildir. Aile hayatı 24 saat 365 gün yaşanırken aileyi kurtarmak yaz aylarına tahsis edilmiş bir çalışmanın adı olamaz. Tarlayı sadece Haziran'da yağan yağmurdan korursan, Eylül'de yağacak yağmurdan, selden, afetten korumazsan, dere yatağında bırakarsan onu, toprağın gider senin. Geçenki yağmurdan korudun, bu yağmurdan, bu selden korumadığın için tarlan gitti olur. O senin tarlansa, her afetten onu koruyacaksın. Çekirgeden de koruyacaksın, böcekten de koruyacaksın, zararlı böceğin her çeşidinden koruyacaksın. Yoksa çekirge süpürür götürür senin tarlanı, solucanlar da sürükler götürürler onu. Allah Celle Celaluhu, alkole dikkat edin ha, buyuran Allah değil mi? Kumar size haramdır ey kullarım buyuran Allah değil mi Allah Celle Celaluhu? Evet, o Allah'tır. İşte o Allah ailenizi taş ve insan yakacak olan cehennemden koruyun buyurmuştur. Burada mümin, Kur'an'ını düşünen insan olduğuna göre, taş ve insan yakacak olan ateşten koruyun sözünden mesaj çıkarıyordur. Yakıt malzemesi olarak taşı kullanan bir cehennemle muhatapsın sen ey insan. Yani dünyada taşı eriteceksin bu aileyi korumak için. Çünkü aileni koruyamadığın zaman senin muhatap olacağın cehennem taş yakıp tüketecek. Unutma bunu. Sen köyde fırın yaparken taşlardan duvar yapıyorsun fırına, taş yanmaz çünkü o dünya ateşi. Cehennem ateşi taş yakacak, taş. Aile konusunda ümmeti Muhammed'in mücadelesi, çalışma temposu taştan su çıkararak Allah'ın rızasını kazanma temposudur. Ayet bunu çok açık söylüyor. Ey müminler, ey müminler, taş ve insan yakacak olan cehennemden koruyun kendinizi ve ailenizi dediyse ayet, mümin büyük bir filozof olarak düşünmeye ihtiyacı yok ki. Bu taş ve insan niye bu ayette bir araya geldi? Taş yakmayı çap olarak ayarlamış olan cehenneme düşmemek için taşı sıkıp içinden su çıkaracak kadar yoğun gayret edeceksin, yoksa ailen yüzünden cehenneme düşersin buyurmuş oldu Allah. Bu ayeti, ki Kur'an'ın her ayeti hem başımızın üstündedir hem kalbimizin ortasındadır, her ayet, bu ayeti iman edip bağrına basan mümin bilir ki bu dünyada önce ben kendim için çalışmak zorundayım, kendimi kurtarmak zorundayım, sonra ailem, sonra yakın çevrem, ondan sonra insanlık, ondan sonra insanlık. İnsanlığa bu ilk üç kademeden sonra gücüm ne kadar yeterse o kadar katkım olacak benim. Ailen çöktükten sonra, ama boşanmayı kastetmiyorum. Boşanma cenaze işlerine kalmış bir iştir. O morg, morg bölümüne bakmıyorum şimdi. Ondan önceki süreçte ailen çöktükten sonra nasıl çöker aile? Eşler arasında Allah'ın hakem olduğu bir hayatı yaşamaya razı olmamak, çocuklarla eş, anne baba arasında uyumsuzluk, sevginin kaybolmuş olması, öbür taraftan Allah için, Allah'ın şeriatına göre yaşanması gereken hayatı dizilere göre ve sosyal medyadaki dedikodulara göre yaşama düzeyine düşmüş ve böylece cehennemde taşlarla beraber yanacak düşüklüğe inmiş, kaybolmuş, erimiş aile demek bozuk aile. Apartmanları olmayan, büyük daireleri olmayan, arabası olmayan, iyi okullara gitmeyen aile demek değil. Belki o aile mutlu bir ailedir. Evleri yok, barakaları vardır ama birbirine kenetlenmiş ailedirler. Onlar mutludurlar. Allah Celle Celaluhu sizin için mutlu olasınız, huzurlu olasınız diye eşler yarattım buyurduktan sonra eşinden dolayı hayata küsmüş ise bir insan, işte bahsettiğimiz ateşin taş yaktığı yerde bulunmaya hazırlanan bir ailedir o. Kardeşlerim, hepimiz Allah'a ve peygamberine teslimiz. Şu yaşadığımız hayatı değerlendirirken şöyle oldu, böyle oldu, ne kadar kötü, insanlık kalmadı, ahlak kalmadı, medeniyet kalmadı, kalmadı, kalmadı, hiçbir şey kalmadı diye diye hakikaten bir şey bırakmadık sonunda. Öyle olmadı, olmadı, olmadı diye diye. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne demişti, ne buyurmuştu, ne uyarmıştı? Bitti bu millet diyenin kendisi bitiktir buyurmuştu. Hep kötüyü gördük, hep zararı gördük, hep pahalıyı, hep kötülük yapanı gözümüze gördüğümüz için sonunda öyle dediğimiz gibi oldu. Konuşa konuşa bunu da becermiş olduk sonunda. Ama bir gün bu noktaya gelecek olursak, ne yapmalıyız diye merak ediyorsak, Ebu Davud'da 4343. hadisi şerifte Ashab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Amr İbni Al-As radıyallahu anhuma diyor ki, şimdi dikkat edelim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında huzur içerisinde oturuyorduk. Konuşurken buyurdu ki, fitneler çıkacak, dikkat ediniz. Fitne ne demek? Şu bahsettiğimiz şey var ya, döviz pahalandı, eşya pahalandı, o gitti, bu boşandı, bu kavga etti, o kapandı, bu açıldı, bu döküldü, o kavga etti, o konuşmuyor. Bu olaylar, fitne işte. O namaz kılmadı, bu namazı bıraktı, o kadın başını açtı, o kız babasını dövdü, babası kızını dövdü. Bu olaylar işte. Toprak yok, taş yemek zorunda kalıyorsun. Fitne bu demek. Toprağını kaybettin demek. Ama cami var ha. Cami var. Büyük camiler var hem de. Miting meydanı gibi camiler var hem de. Cami çok. Aile nerede? Yetişecek inşallah. Yetişecek. Böyle fitnelerden söz edince Allah onlardan razı olsun, ashab-ı kiram gözlerini dikip peki ne yapalım ya Resulallah diye sormuşlar. Buyurmuş ki insanları böyle ellerini de birbirine geçirmiş, bu şekilde birbiriyle boğuşur. Artık huzur kalmaz. Herkesin kimseye güveni olmadığı bir zaman olarak görürsen, o zaman yapacağınız şudur: evinize kapanın, ağzınızı tutun, ileri geri konuşmayın, bildiğine karış, bilmediğine karışma ve özellikle kendi dertlerinle ilgilen, milletin ne yaptığıyla ilgilenme, buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki bugünü tarif eder gibi bir hayatı bize tarif ettikten sonra, kurtuluş olarak, nereden kurtuluş ama? Ateş taş yakmaya başladığı zamanki olaydan kurtuluş, yani cehennemden kurtuluş olarak neyi tarif ediyor? Evinize kapanın buyuruyor ve ağzınızı tutun diyor. Eve kapan, ağzını tut. Böylece evden tweet at, milletin dedikodusunu yap demiyor. Çünkü tweet de ağız, o da ağız. Kendi derdinle uğraş. İnsanların dertleriyle uğraşma buyuruyor. Bu yangında ve afette ilk yapılacak şey listesi. Biz eve kapanmayı ve ağzımızı tutmayı becerebildiğimiz kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reçetesine uyabileceğiz. Eğer eve kapanmayı beceremezsek, ağzımızı da tutamazsak, kendi işimizle, derdimizle, ahiretimizle değil, birilerinin, başkalarının işleriyle uğraşmayı avuntu olarak tercih edersek, geleceğimiz nokta toprağımızı kaybetme noktasıdır. Toprağını kaybetmiş bir çiftçi gibi olacağız. Buğday ithal edeceksin. Başka türlü ekmek bulamazsın. Ailenin buğday ithal etmesi ne demek? Senin evin Kur'an evi olmadığı halde Kur'an kurslarına yardım ederek cennete gireceğini zannedeceksin. Senin Kur'an'ın ne olacak? Devletin açtığı Kur'an kursuna umut bağlayacaksın. Senin evinde Tevrat da yok, İncil de yok, Kur'an da yok. Senin evin boş. Toprağın yok çünkü senin. Başkasının ektiğine, biçtiğine para vermek zorundasın. Hazıra dağlar nasıl dayanacak? Kardeşlerim, böyle fitne dönemlerinde ne demekti fitne? Alabora olmuş her şey. Her şey birbirine karışmış. Böyle fitne dönemlerinde, gençlerin ihtiyarlardan daha güçlü konuştukları dönemlerde, insanların doğurduklarından korktuğu dönemde, insanların rızkının helal mi haram mı olduğunun soruşturulamadığı dönemde, yani insanlığın tarlasız kaldığı dönemde, adeta sarhoş gibidir insanlık. Bağırır çağırır, tweet atar, gürültü yapar, dediğini anlamaz. Yanlış şeylere tutunur. Çocuğuna tutunur gibi yırtıcı bir hayvana tutunur. Köpeğe tutunur. Sarhoştur çünkü. Sarhoşluk sadece alkolle olmuyor. Soluduğun şirk ve nifak havası, sekülerist havada insanı sarhoş ediyor demek ki. Bunun için ey insanlar diyen ayetler boşluğa konuşur. Cehennem tehdidi hiçbir zaman maaş ve işsizlik tehdidi gibi ürkütücü olamaz. Sarhoş çünkü. Duymayan birilerine hutbeler okur imamlar cumalarda. Ama camidedirler. Herkes kutsallıktan, önemden aileyi öne çıkarır ama fedakarlık yapmaz. Herkes çocukları için aileyi ayakta tuttuğunu iddia eder ama çocuğunu cehenneme o sürükler. Sarhoş çünkü. Toprağa gitmiş çiftçinin köy meydanında naralar atması gibi büyük sözler söylemekten başka bir iş yapamayabilir insanlar. Biz ne yapacağız peki? Tahrim suresine geri geleceğiz. Ey insanlar, ey iman edenler diye bizi çağıran Allah'a kulak vereceğiz. Çoluk çocuğunuzu taş ve insan yakacak olan cehennemden koruyun, kendinizi koruyun buyuran Allah ne demişti? Onu hatırlayacağız. Kardeşlerim, tekrar ve tekrar bağırarak söylüyorum. 8 yaşına gelince, 10 yaşına gelince camiye götürmek, Kur'an kursuna vermek, hatta ve hatta hafızlığa vermek Allah'ın bahsettiği şey değildir. O değildir. Ondan öncesi var. Düğünde o çocuğun kaderi yönlendirilmiş hatalar yapıldıydı zaten. Oradan başlayacağız. Eve giren çıkan rızkın helalliği, temizliği ve şeriata uygunluğu üzerinden devam edeceğiz. Seccadenin günde kaç defa evde serili olduğundan bahsedeceğiz. Bu evde kul hakkına yönelik bir sorun var mı? Ona bakacağız. Bizim çocuklarımızı bir fanus içinde, bir camekan içinde hijyenik yetiştirmemiz gerekecek kadar fitnenin, fesadın ve kötülüğün yaygınlaştığı bir zamanda akraba da dahil olmak üzere çocuklarımızı ne kadar kötü görsellerden, haram görsellerden koruyup korumadığımıza bakacağız. Çocuğumuz sadece çıplak bir vücut görmesin diye uğraşmamız da yeterli değil. Bir banka reklamı görmesi bizim için çıplak bir insan görmesi kadar tehlikeli olmalı. İkisi de Allah'ın haramı çünkü. Maazallah. Bir milli piyango bileti mesela çocuğumuz gördüğü zaman, tuttuğu aldığı zaman değil, birisinin elinde, birisinin telefonunda, resimde gördüğü zaman bile ellerimizi açıp ya Rabbi çocuğumu helakten koru diye bir virüse bulaşmış gibi. Çünkü gözüne piyango bileti girdi çocuğumuzun maazallah diye düşünürken biz sadece alkol içerse çok fena, sigara içerse çok fena, uyuşturucuya bularsa fena diyoruz. Be Müslüman, be Allah'ın kulu, şeytan için uyuşturucu şart değil. Değil mi piyango bileti de haramdır? Değil mi faiz de haramdır? Şeytan ha ön kapıdan alkolle giriş yaptı, ha arka kapıdan piyango ile giriş yaptı. Şeytan için bir şey değişmiyor ki. Şeytan

vurucudur veya bir cinayettir. Şeytan bizim ruh balonumuzu bir yerden delmeye çalışıyor. Onu dayısının fisku fucuruyla delmiştir. Bunu televizyon dizisiyle delmiştir. Öbürünü internetten bir sinyalle delmiştir. Biz bir alkol savaşçısı görüntüsünde diğer haramlara karşı boşlukta bulunan Müslüman olduğumuz sürece biz sadece mel'un İsrail'i, dünyanın düşmanı, Çin'i de Doğu Türkistan'daki melanetlerinden dolayı insanlık düşmanı olarak görüp burnumuzun dibinde kendi akrabalarımızdaki Yahudi'den geri kalmaz, Çin zalimından geri kalmaz insanları görmezsek şeytan bize minnettar bile olur. Emeksiz, zahmetsiz Kur'an okuttuğumuz çocuğumuzu bile elimizden alır. Alır. Şeytan acemisi mi bu işin? Peygamber torunlarını nasıl kandırdı? Alkolle mi kandırdı? Her model ve herkese uygun mızrağı vardır şeytanın. Sorun, ailemizi soğuğa karşı koruyoruz ama virüse karşı korumuyoruz mesela. Gene ecel, gene ölüm geldi. Hatta soğuğa karşı koruduğun kadar çok sıcağa karşı da koruman lazım. Aile bu. Yaz günü bebeği serinletemezsen derisi kaşınır, yara olur, boğulur çocuk. Mümin kalmak, haramlardan uzak kalmak, farzlarla beraber kalmak, insanca kalmak, bu ümmetin çocuğu olarak kalmak. Siyasetimiz bu bizim. Mümin kalacaksın. Müminliğimize zarar gelmeyecek. Haramlar bize bulaşmayacak. Farzlarımız eksik olmayacak. İnsanca yaşayacağız ve bu ümmetin çocuğu olarak yaşayacağız. Bu kaliteyi koruyabildiğimiz zaman Allah bizimle beraber olacak. Evin babası böyle, annesi böyle, çocukları böyle, evin diğer büyükleri varsa onlar böyle, hep böyle kalacağız. Bu kardeşlerim iddia ile, temenni ile, sonradan devşirme dualarla olmaz. Ana seçerken, baba seçerken, yakışıklılık, araba, zenginlik, diploma ölçü olduğu sürece belanı bulmuşsun sen zaten. Bir hadisi şerifi ola ki unutmuşuzdur, bir daha hatırlayalım. Canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ahlakından ve dininden razı olduğunuz bir genç sizden kızınızı ister de dudak büker vermezseniz belanıza hazır olun dememiş miydi? Dememiş miydi? Herkes öyle yapsın ama bizimki biraz zengine gitsin demedik mi biz de? Tarla şimdi niye gitti anladık mı? Tarla nereye gitti? Kardeşlerim, ana seçerken, baba seçerken, Allah seçtiği zaman nasıl seçiyorsa insanı öyle seçeceksin. Diploma, iş, para, yakışıklılık, saç dekoru gelirken, talepte gelirken ki çikolata çeşidine göre karar verenler tarlalarını çekirge sürüsü istila ettiği zaman ağlamaya bile hakları yoktur. Ağlamak bile onların hakkı değildir artık. Ve nerede yaşıyorsun? Hangi semtte yaşıyorsun? Ezana yakın mısın? Sizin apartmanın asansöründe çocuğunun gördüğü insanlar hangi modelleri oluşturuyor o çocuğa? Çocuğunu filan gerekçeyle gönderdiğin okulda ona bulaşacak mikroplara dikkat ediyor musun? Tarla selin önünde mi, korumalı bir yerde mi? Bundan sonra çocuğa Kur'an öğrettin mi, ilmihal öğrettin mi diyeceğiz. Ve ne kadar sabrettin ona bakacağız. Ne kadar dua ettin ona bakacağız. Senin afetlere karşı tedbirin nedir ona bakacağız. Kardeşlerim, dedim ya herkesin aile konusu var. Ben de aile konuşuyorum. Aileyi tarumar eden rezaletlerde imzası olanlar da ah aile, vah aile diyorlar. Müdürlük üstüne müdürlük kuruyorlar aileler için. Başka bir müdürlük de o müdürlüğü yesin bitirsin diye çalışıyor zaten.
Herkes

0: müdir. Herkes müdir. Herkes çeviriyor. Bir şeyler çeviriyorlar. Müdür Arapçada müdir kelimesinden geliyor. Müdir bir şeyi evirip çeviren demek. Herkes müdir bu dünyada. Ama Allah da her şeyin göreni ve meleklerine yazdıranıdır. Evlilik, aile, boşanma, bu konularda edebiyata gerek yok. Ticaretimizi yaparken, okul tercihi yaparken, ev, oturulacak ev filan alırken, arkadaş çevremi oluştururken, bir siyasete, bir kuruma oy verirken, bir kooperatife üye olurken, hatta mahallemdeki iki camiden birisini tercih ederken, önceliğim ve önemlim nedir benim? Bunu tespit ettiğimiz zaman, aile hakkındaki samimiyetimizi, gerçekçiliğimizi, meleklerin nasıl kaydettiğini de görmüş oluruz. Konuşurken ki kelimelerimde, evde çocuklarıma örneklik olsun diye tercihim var mı? Kendime yasaklı kelime koymuş muyum? Severken, aşık olurken, yarınki aileyi düşünerek mi sevdim, aşık oldum? Yoksa bugünkü kıpırdayan cinselliğimi tatmin düzeyinde mahkum bir aşık mı oldum ben? Bunların hepsinin ortak cevabı Allah'ın bizi nasıl gördüğünün cevabıdır. O cevap da taşlarla beraber maazallah yanıp asırlarca azap çekmek ya da karşılıklı koltuklara oturup cennetlerde Allah'ın nimetlerinde bulunmak meselesidir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah'ım.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyüp Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Vaslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanla değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr.

0: NP.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da Radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802.

0: Gayri cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535-501-60-16.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat. 0535 594 0102.
7: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77. Reklam.

0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuştuğumuz programa devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
1: Teşekkürler hocam. Bugün de sözü uzatmadan hocam haftalardır konuştuğumuz malum İran'la ABD arasında yaşananlarla ilgili bugün de bilgi verebilir misiniz öncelikle ve son yaşananlarla ilgili bugün neler söylemek istersiniz?
2: Bugün itibariyle tabii her şeyden önce hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün itibariyle savaş veya işte savaşın arasında mola da var. 73. günde girmiş durumda, 28 Şubat'tan bugüne aradan 73 gün geçmiş durumda. Henüz dediğimiz gibi ne savaş hali belirginleşmiş ne de barış hali mevcut. İkisi arasında gidip geliyor taraflar. Taraflar birbirinden şikayetçi. Özellikle Trump tabii İran yönetiminden şikayetçi. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki bir anlaşma yapıyorlar, sonra da cayıyorlar. Anlaşmayı bozuyorlar vesaire diyor. Son olarak kendisine tevdi edilen İran'ın şartlarıyla alakalı, İran'ın talepleriyle alakalı maddeleri incelemiş. Daha sonra bu maddeleri çöpe atmış. Yani

0: Yani işte Beyaz Saray'daki o çalışanlara göre yani değerlendirmeye uygun bulmamış. İran'ın cevabını yeterli bulmamış veya dediğim gibi kendi taleplerine cevap olarak görmemiş. Görmediği için de elinin tersiyle itmiş tabiri caizse. Ama arada Pakistan gibi ülkeler, Türkiye gibi ülkeler vesaire ülkeler arabuluculuklarına devam ediyorlar. Yani barışı kazaya bırakmak istemiyorlar veya işte ateşkesi kazaya bırakmak istemiyorlar. İran tabii barış istiyor her şeyden önce. Amerika Birleşik Devletleri de ateşkes istiyor. Belki o da barış istiyor ama kendisini tatmin eden bu şekilde barış istiyor. Bu arada tabii İsrail ile doğrudan İran arasında misillemeler veya çatışmalar veya ne diyelim füze atışları olmuyor. Ama son sıralarda İran yine Körfez ülkelerine yönelik olarak füze saldırılarında bulunuyor. Bunlardan bir tanesi tabii Katar gemisini hedef aldı veya Katar gemisi isabet aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne burada birden kalkan gemi, hamule yüklü, yani yüklü gemi. Sonuç itibariyle Katar'a doğru giderken bombardımanın maruz kalmış. Katarlılar şikayet ediyorlar. Bu arada Katar'la İran arasındaki ilişkiler de her ne kadar medya ayağı üzerinden iyi gitse de öyle umuluyor. Ama gerçekten diplomatik anlamda bir uzaklaşma, bir şey var. Ne diyelim, memnuniyetsizlik söz konusu. Hatta Katar'da kitap fuarı varmış bugünlerde. İran davet edilmemiş. Yani birçok ülke Katar'daki kitap fuarına katılmış ama İran Enformasyon Bakanlığı Katar'daki kitap fuarına katılmamış. Bu Katar'ın tepkisinin sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla İran ile Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Bahreyn ve Katar arasında zaman zaman gerilim hattı oluşuyor. Bu hatta dediğim gibi bombardımanlar vesaire yaşanıyor. Şöyle söylüyor o ülkeler, ya şu anda herhangi bir çatışma yok. Bizim İran'a yönelik olarak bir yaptığımız bir iş de yok, yani teknik de yok. Dolayısıyla İran neden bizi vuruyor şeklinde değerlendirmede bulunuyorlar. İran da onları Amerikan cephesinde, yani Amerikan ne diyelim hendeğinde cephesinde görüyor. Dolayısıyla Amerika'yı vuramayınca işte oradaki mahalli vekillerini vesaire vurduğunu düşünüyor veya savunuyor. Öyle bir savunması söz konusu. Ama o da dediğim gibi Körfez ülkeleriyle, Arap ülkeleriyle İran arasındaki mesafeyi azaltmıyor, daraltmıyor, artırıyor. Dolayısıyla savaştan sonra bu ülkelerin Körfez ülkeleriyle İran ilişkiler nasıl olur tahmin etmek güç. Tahmin etmek güç ama yaralar sarmak uzun bir dönemi kapsayacağı söylenebilir. Yani kolay kolay bu yaraları sarmak mümkün olmayacak. Tabii ekonomik yaralar da var. Sadece Körfez ülkeleriyle İran arasında değil, dünyayı ilgilendiren bir biçimde ekonomik şeyler de var. Diyelim hasarlar da var. Bu hasarların tamiri de zaman alacaktır deniliyor. Hakikaten öyle. Dolayısıyla dünyada bu kriz, sayılı krizler arasında işte Hürmüz'ün kapatılması özellikle. İran şöyle diyor, yani biz Hürmüz'ü açmaya hazırız. Çünkü Hürmüz sonuç itibariyle Hürmüz'ün kapalı tutulması sadece başka ülkeler değil, İran'ı da ilgilendiriyor. İran ekonomisini de yakından alakadar ediyor. Ama bunu karşılıklı yapalım. Yani Amerika ile birlikte karşılıklı yapalım. Biz bir taraftan bir adım atalım. Amerika Birleşik Devletleri de bir adım atsın. Böylece kademeli bir şekilde şeyi kaldıralım. Ne derler? Ablukayı. Hürmüz'e olan ablukayı kaldıralım. Seyim sefer yeniden başlasın diyorlar. Amerika ne istiyor? Amerika İran'ı tuzağa düşürüp Birleşmiş Milletler'in 7. maddesini işletmek istediği söyleniyor. Nedir bu? Ortak mukabele. Yani İran'ı yönelik olarak uluslararası camiayı ve tam Trump'ın avrularından bir tanesi de oydu. Harekete geçirmek. Yani İran'ın kendisine göre ya Amerikalılar aydınlık yapıyor, deniz aydınlığı yapıyor, korsanlığı yapıyor, buna karşı ortak bir mukabele gerekir havası vermek istiyor. Öyle bir ortam meydana getirmek istiyor. O ortam meydana getirdikten sonra tabii müeyyide müayide uygulamak istiyor, uygulatmak istiyor. Yani dünyayı yanına almak istiyor. Ekonomik anlamda, ekonomik zarara giren ülkeleri vesaire yanına almak istiyor. Şimdiye kadar bunu başaramadı. Bundan sonra başarını bilemiyoruz. Tabii İran'ın da tutumuna bağlı. İran Hürmüz Boğazı ile ilgili esnek tutumunu sürdürürse veya daha da genişletirse o zaman Trump'ın fazla söyleyecek bir sözü kalmıyor. Ama Trump'ın amacı İran'da sıkıştırmak tabii. İran'da bakalım nasıl davranacak. Zaman zaman istenmeyen davranışlar sergileyebiliyor. Körfez ülkeler açısından en azından. Onların işte çıkarlarını vesaire bombardımana tabi tutuyor, gemilerini vuruyor vesaire. Dolayısıyla Hürmüz bu buhranı denildiği gibi devam ediyor. İnşallah bir gün çok yakında bir gün inşallah bu buhran devam eder. Zaman faktörü tabii Amerika'nın lehine değil, Trump'ın lehine değil. Herkes de biliyor bunu. Nedir zaman faktörü? İşte ara seçimler Kasım ayında ara seçimler yapılacak. Yenileme seçimleri yapılacak. O seçimlerde Trump seçimleri kazanmak istiyor. Onun için de elini çabuk tutması lazım. Yani elini çabuk tutması derken askeri olarak elini çabuk tutma imkanı yok. Yani kara harekatı diyelim ki başlatacak oldu veya Ürmüt'te harekat başlatacak oldu. Bugün macera olur. Ne zaman ne kadar devam eder bilinmez. Dolayısıyla en azından ateşkes sağlanması noktasında elini çabukması lazım. Yani ateşkesin bir şekilde Kasım ayı seçimlerine yetişmesi lazım. Bu arada tabii unutmadan şunu da söyleyelim. Trump'ın Çin ziyareti var. Çin ziyaretinden önce de İran'la bir mutabakata varmak istiyor. Onun dışında Çin liderlerle Çin'le görüşmek istiyor. Bu çok enteresan bir şey. Eskiden mesela neydi? Amerika ile Rusya arasında, Sovyetler Birliği arasında bu tür anlaşmalar olurdu. Yani dünya o zaman iki bloktu. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Çin fazla şeyde değildi, gündemde değildi. O zaman Malta'ya Yalta sözleri meşhur oldu. Malta'da ne oldu, Yalta'da ne oldu? Orada dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği bir araya geldiler. Dolayısıyla dünyanın geleceğini veya kendi nüfuz alanlarını belirlediler. İzlanda'da da Gorbaçov'la şey arasında, Reagan arasında en son böyle toplantılar olmuş. Daha sonra da bu tür toplantılar devam etti. Şimdi ise Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında evet Alaska'da bir Putin Trump zirvesi oldu ama başarılı olduğu pek fazla söylenmez. Bu genel olarak Ukrayna hattıyla alakalıydı. O hatta olumlu bir gelişme olmadı şimdiye kadar en azından. Ama Çin devreye girdi. 1971 yılından itibaren Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ilişkiler giderek metanet kazanıyor veya ilişkiler kuvvet kazanıyor. Niye? Çin yükselen ekonomik güç. Yani sadece askeri güç değil. Elbette askeri gücü de var. Ama önemli tarafı ekonomik güç. Sovyetler Birliği ardından Rusya o ekonomik güce ulaşamadı. Çin ise dediğim gibi dünyanın artık ikinci gücü hatta birinci gücü olma yolunda ilerliyor. Ondan dolayı Amerika Birleşik Devletleri Çin'in gücünü dikkate almak zorunda ve İran'da iyi ilişkilere sahip artık İran'a işte silah teknolojileri, füze teknolojileri vesaire aktardı biliniyor. Daha doğrusu İran-Irak Savaşı sırasından beri Çin İran'a kendi şeyle teknolojisiyle besliyor ve teknolojisiyle destekliyor. Onun üzerine İran bu aşamaya geldi işte. Füze şehirleri kurduğu ifade ediliyor vesaire, nükleer anlaşmalar nükleer faaliyetler sergilediği, nükleer faaliyetlerde bulunduğu biliniyor. Bu arada Trump'ın bir şeyi var, diyor ki uzaydan biz diyor şeyi izliyoruz, İran'ı izliyoruz, İran'ın nükleer tesislerinin Natanz'da, işte İsfahan'da, Fargo'da vesaire İran'ın nükleer faaliyetlerini izliyoruz. Dolayısıyla İran ayağını denk alsın, bize teslim etsin. Oradaki 450 kilo civarında zenginleştirilmiş uranyum stoklarını bize devretsin diyor. Yani üçüncü ülkelere devrini pek kabul etmiyor mesela Amerika Birleşik Devletleri. Bu da taciz edici bir şart tabii ki. Yani İran zaman zaman ima ediyor, tam yani üçüncü ülkelere devredelim falan demiyor ama Rusya'ya yönelik olarak veya Rusya devrini imkan dahilinde görüyor olabilir İran. Ama Amerika Birleşik Devletleri ona bile rıza göstermiyor. Tam tersine diyor ki işte nükleer stokların veya nükleer bu zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bu şekilde bize teslim edilmesi gerekir diyor. Dolayısıyla bu talepler noktasında veya bu alanda, dar alanda paslaşmalar veya müzakereler devam ediyor ama dediğimiz gibi henüz bir sonuca ulaşılmadı. Dünyanın çok fazla yapacak bir şeyi de yok çünkü Trump'ı ikna etmekte güç. Bakalım ne olacak ama Trump'ın vakti de geniş değil. Dar bir vakit. Dolayısıyla karar vermesi lazım. Barış mı, savaş mı? İranlılar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki savaşta istediği neticeyi alamayacak. Barış da kötüdür. Barış olacak diyorum. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü veya o sözcülerden bir tanesi öyle söylüyor. Yani Trump istediği kıvamda bir barış anlaşması yapamayacak. Savaşta da dediğim gibi çok fazla varlık göstermesi mümkün değil. İran'ın da kendisine göre savunma pozisyonu var, savunma gücü var. Bunu da istenildiği anda harekete geçiriyor. Trump da kabul ediyor. Daha önce her şeyi yıktık yaktık falan diyordu. Şimdi %70 civarında onların gücünü berhava ettik. Ama %30 civarında güçleri devam ediyor. Güçleri var diyor. Yani karşılık verme güçlerinin olduğunu vesaire söylüyor. Bakalım yani bu çerçevede yani durum bu çerçevede. Bakalım nereye evrilecek? İnşallah dünyanın selameti çerçevesinde bir gelişme olur. Bir sonuca varırlar.
1: Teşekkürler hocam. Savaşın yaşandığı diğer bir bölge olan Rusya ve Ukrayna arasında da son yaşananlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Evet. Bunu da Putin'in bir açıklaması oldu. İşte Zelenski barış istiyor ve Putin'le görüşmek istiyor. Putin'le görüşmek istediğini söylüyor. Yani hiçbir zaman Zelenski Putin'le görüşmekten imtina etmedi, kaçınmadı. Aksine her zaman görüşmek istediğini vesaire söylüyor. Ama Putin burada bir ön şartı var. Putin'in burada bir ön şartı var. Diyor ki garanti olsun diyor. Yani müzakereler uzamasın. Yani bir çatı anlaşmasına varalım. Bu anlaşmayı zirvede yani Putin Zelenski zirvesinde imzalayalım. Yani eğer müzakereler sürecek olursa bu işten çıkmak mümkün, sıyrılmak mümkün değil. Yani uzun süre. Dolayısıyla Tavsar sonuç alamayız diyor. Ondan dolayı çerçeve anlaşmasına varılmasının, bu anlaşmanın da ivedilikle bir an önce imzalanmasını istiyorum. Dolayısıyla Putin de evet olumlu bir duruş sergiliyor bu hususta, yani barış hususunda Zelenski ile veya Ukrayna ile, ama dediğim gibi sonucu garanti bir zirve istiyor. Görüşelim ama fakat sonuç garanti olsun diyor. Orada diyor bir anlaşmaya varalım diyor. Ondan sonra da müzakere devam etmesin diyor. Yani müzakerelerle vaktimizi harcamayalım. Değerli vaktimizi harcamayalım şeklinde ifadelerde bulunuyor. Tahlil veya yorumlarda bulunuyor vesaire. Bilemiyoruz tabii Zelenski ne der bu hususta, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin oynak politikalarından dolayı Zelenski'nin de çok fazla manevra kabiliyeti yok. Avrupalı ülkeler her ne kadar Zelenski'nin arkasında durduklarını söyleseler de, işte Almanya'da şudur budur, onların Rusya'yı dengeleyecek bir gücü olduğunu söylemek mümkün değil. Güç Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama Amerika Birleşik Devletleri esnek bir politika izliyor. Yani Rusya'ya açılım politikası izliyor. Eskisinde olduğu gibi NATO'nun merkezi ülkesi gibi davranmıyor. Veya NATO'nun lideri gibi davranmıyor. Aksine dediğim gibi Rusya'yı da adeta NATO ülkesi gibi görüyor veya öyle uygulamada bulunuyor. Dolayısıyla Zelenski'nin bütün bunları dikkate alması lazım. Barışabilirler mi? Her zaman kağıt üzerinde barışa varmak mümkün ama dediğim gibi Rusya bazı tavizler istiyor. 4-5 yıllık savaşın değmesini bekliyor. Yani savaş ettiğimizde değdi gibisinden anlaşma belki bekliyor. Ama öbür taraftan şeyde bütünlüğünü Ukrayna'da bütünlüğünü korumak istiyor. Ukrayna bütünlüğünü koruyamazsa o zaman dediğim gibi onlar açısından da bu savaş 4-5 yıl sonra savaş boşa gitmiş olacak. Dolayısıyla tarafların pozisyonu bu. Yani Rusya'yı ikna edecek bir güç de yok. Hatta Putin'in bu noktada bir ifadesi var. O diyor ki Amerika Birleşik Devletleri sanırım bu şekilde bu sorunu bir çözüm bulmak istiyor ama eninde sonunda bu sorun bizim sorunumuz. Yani Rusya'nın sorunu, şeyin sorunu değil. Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa ülkelerinin sorunu değil. Dolayısıyla kararı biz vereceğiz. Evet, onların iyi niyetleri bizim açımızdan da değerlendirmeye müsait veya değerlendirmeye açık. Bununla birlikte ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsun sonuçta tabii bu bizim savaşımız, bizim çıkarlarımızla alakalı bir savaş vesaire diyor Putin. Bakalım Ukrayna hareketlenebilir mi diplomatik açıdan? Onu bilemiyoruz. Şu anda çok fazla bir şey yok. Yani hareketlenme yok. Ama ne zamana kadar devam eder savaşlar? Geçmişte savaşlar tabii 30 yıl savaşları var. 100 yıl savaşları vesaire diye bitmeyen savaşlar bu 10 Avrupa tarihinde. Ama son dönemlerde böyle savaşlar bu kadar uzun sürmemiş. Blok savaşlar veya işte Ukrayna-Rusya arasındaki savaş gibi savaşlar 4-5 yılı aşmamış. Dileriz o hatta da bir sükunet hasıl olur. Böylece dünyadan daha barışı yakalar. Böylece ekonomik durum da, ekonomik şeyi de göstergeler de müsbete doğru, pozitife doğru döner. Dünya bir felaketten yani felaket, savaş felaketlerinden barış saadetine, ekonomik saadete ulaşabilir temenni ediyoruz.
1: Teşekkürler hocam. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de bulunduğu bazı kişilerin Ermenistan'ı ziyarette bulunmasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Evet, Avrupa Birliği ile alakalı Avrupa Birliği Ermenistan ilişkileri yavaştan yavaştan gelişiyor. Tabii Ermenistan eksen değiştiriyor. Son sıralarda bilindiği gibi daha önce Sovyetler Birliği'ne yakın duruyordu veya Rusya'ya yakın duruyordu. Son sıralarda bu pozisyonunu biraz tadil etti, değiştirdi vesaire. Neden değiştirdi? Yukarı Karabağ meselesi burada temel mesele haline geldi. Bu Karabağ, Yukarı Karabağ meselesinde Ermeniler daha önce bulan kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Rusya pozisyon değiştirdi. En azından Ermenistan tam arkasında durmadı. Ermenistan da ondan dolayı alındı. O Avrupa Birliği'ne yakınlaşmaya başladı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden heyetler Ermenistan'a, Ermenistan'a gidiyor. Ermenistan'da bir anlamda dayanışma gösterisinde bulunuyorlar. Dolayısıyla Ermenistan ekseni Avrupa Birliği'ne doğru kayıyor. Daha doğrusu tavır değiştiriyor Ermenistan. Daha önce hangi ülkelere yakındı Ermenistan? Amerika Birleşik Devletleri'ne yakındı. Tabii Rusya'yı istisna edecek olursak şeye yakındı. Ne derler? Fransa gibi ülkeler. Bu ülkelerde çok sayıda diaspora Ermenisi bulunuyor. Yani göçmenlerin oluşturduğu şeyler, kitleler mevcuttu. Ermenistan'ı destekleyen kitleler mevcuttu. Bunlar daha radikal tavırlar sergiliyorlar. Yani Ermenistan sonuç itibariyle Türkiye ile komşu ve komşu olarak yaşamak zorunda. Yani Türkiye ile ilişkiler kestiği zaman veya civar ülkelerle ilişkiler kestiği zaman bu kendisini olumsuz olarak ekonomik anlamda, siyasi anlamda vesaire olumsuz olarak görüyor. Ondan dolayı Paşinyan geldikten sonra seleflerine aykırı olarak Türkiye ile yakınlaşma politikası izledi. İşte Zengezur hattının açılması noktasında olumlu pozitif ifadeler kullandı ve Yukarı Karabağ meselesinin Ermeni meselesi değil Azeri meselesi olduğunu. Dolayısıyla o toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu gerçekten de öyle yani daha önce ne vardı o da Ermenilere, yaşayan Ermenilere özellik verildi. Ama topraklar kime aitti? Azerbaycan'a ait. Dolayısıyla bunu itiraf etti. Paşinyan dedi ya biz Türkiye'de ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bu topraklar da Azerbaycan'a ait topraklar. Dolayısıyla artık bu politikamız sabit politika haline geliyor. Yani biz duruşumuzu değiştirdik. Yani Yukarı Karabağ meselesinde vesaire duruşumuzu değiştirdik diyor. Ama burada Rusya'ya yönelik zimni tepkilerin olduğunu da söylemek lazım. Buna mukabil şimdi Ermenistan kiminle daha sıkı hukuki ilişkiler kurmakta. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ile vesaire diasporadan dolayı ilişkileri var. Ama son sıralarda Hindistan bu ülkeye Ermenistan olarak ilgisini yoğunlaştırdı. Niye yoğunlaştırdı Hindistan durduk yerde? Hindistan yani şöyle Pakistan'la Türkiye arasındaki münasebetlere bir misilleme olarak veya nispet olarak Ermenistan'a olan ilgisini artırıyor. Halbuki tam tersinde Ermenistan da yine Türkiye'ye olan ilgisini veya Türkiye ile ilişkilerini pozitif olarak geliştirmek istiyor. Ondan dolayı biraz Hindistan geç kalmışa benziyor. Bu ilişkiler daha önce 15-20 yıl evvel olsaydı ya 10 yıl evvel olsaydı. Evet yani Türkiye-Ermenistan ilişkilerini kurcalayabilirdi. Olumsuz anlamda tabii negatif anlamda kurcalayabilirdi. Belki buradan bir şey daha elde edebilirdi az çok. Ama şu anda Ermenistan Türkiye'ye muhtaç Azerbaycan'la ilişkilerini geliştirmek istiyor. Yani Türkiye ile full diplomatik ilişkiler kurmak istiyor. Belli bir şey. Yani o yönde pozitif ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de tabii karşılıksız bırakmıyor Ermenistan'ın bu yaklaşımını. Dolayısıyla burada bir bütünleşmeye, bölgesel bütünleşmeye doğru en azından problemlerin asgariye indirildiği bir bütünleşmeye doğru veya yaklaşıma doğru gidiliyor. Türkiye de memnun bundan, Ermenistan da memnun. Ama dediğim gibi Hindistan işte Yunanistan gibi klasik Hindistan klasik değil de Yunanistan mesela klasik Türkiye düşmanı. Bu düşmanlıklarını bir şekilde Ermenistan yanından değerlendirmeye çalışıyorlar. Değerlendirmeye çalışıyorlar. Ya, buna bir de Hindistan ilave olmuş oldu. Ama dediğim gibi Ermenistan çıkarları adına o Hindistan'ı dikkate alarak Türkiye ile ilişkilerini boşaltmak istediğini zannetmiyorum pek. Ondan dolayı geç kalmış bir manevra ve geç kalmış bir adım veya yaklaşım diyebiliriz Hindistan açısından. İlişkileri bozmak istiyor Türkiye-Ermenistan ilişkilerini. Ya da ilerleme trendinde olan tırmanma trendinde olan ilişkileri bozmak istiyor. Ne kadar başarabilir onu bilemiyoruz. Ama Ermenistan'da bu şeyler değişiyor. Artık Ermenistan'ın tanıdığı bir Ermenistan değil veya dünyanın tanıdığı Ermenistan değil. Farklı bir Ermenistan. Detant diyorlar eskiden. Detant. Yani yumuşama politikası diyor Türkiye, Azerbaycan'a karşı. Yani daha önce hayal olan bu tür yaklaşımlar şimdi gerçeğe dönüşmüş durumda. İlerlemeye devam ediyor. İnşallah bir gün tam full diplomatik ilişkiler de kurulur. Türkiye-Ermenistan ilişkileri rayına oturur.
1: Teşekkürler hocam. Son olarak da Siyonist işgalcilerle ilgili son yaşananlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
0: Evet. Şöyle söyleyebiliriz. İsrail suikast politikalarına devam ediyor. Bu politikalar tabii yeni değil. Öteden beri yani aslında İsrail'in suikast politikaları uyguluyor. Kime karşı? İşte bazen Mısır ve ilim adamlarına karşı, Nasır döneminde Mısır'da ilim adamlarına karşı uyguluyor. Sonra Saddam döneminde şeyli ilim adamlarına, Iraklı ilim adamlarına yönelik olarak suikast politikaları uyguluyordu. Ama sürekli olarak Filistinler aleyhinde suikast politikaları uyguluyor. Bununla ilgili Zarrun Necati, Mısır'ın merhum jeoloji profesörü ama aynı zamanda dış politikayla da yakından ilgilenen zatın bir kitabı vardı. Yani İsrail'in suikastlarına dair gelmiş geçmiş anlamda. Dolayısıyla İsrail bir suikast ülkesi. Hatta Türkiye'de bile şüpheleniyor. Bazen Türkiye'nin teknik ekipmanları falan uçak kazalarında vefat ediyorlar. TÜBİTAK çalışanları vesaire yani sahanın uzmanları bazı uçak kazalarında hayatlarını kaybediyorlar tabiri caizse. Onların da aynı zamanda İsrail'in şeyiyle diyelim, İsrail çabalarıyla bu şekilde suikasta maruz kaldıkları düşünülebiliyor. Daha önce birkaç ay evvel Türkiye'de Libya Genelkurmay Başkanı Uşağı mürettebatı ile birlikteydik. Şu vardı zannediyorum uçakta, tam hatırlayamıyorum. Geçmiş gün. O da yere çakılmıştı Ankara'da. Esenboğa'dan kalktıktan sonra bir süre sonra Ankara civarında yere çakılmıştı. Genelkurmay Başkanı beraberindeki heyet bu şekilde vefat etmişlerdi. Hayatlarını kaybetmişlerdi. Onun da Mossad parmağı olabileceğini, onun da Mossad parmağı veya İsrail parmağı olabileceğini söyleniyor. Dolayısıyla bu konularda olan zanlı İsrail. Asıl şey burada tabii Filistin'de. Filistin'in liderleri yönelik işte İsmail Haniye'dir, işte başkaları, hatta Halit Meşal'de Ürdün'de bulunduğu sırada bilindiği gibi Mossad ajanları kendisine zehirli yine zerk etmişlerdi. Daha sonra Ürdün kralı o dönemde olan Hüseyin bin Talal İsrail'i tehdit etmişti. Onun üzerine panzehiri temin etmişlerdi. Panzehirle birlikte Halit Meşal hayatta döndürülmüştü. Tabir caizse hayatta döndürülmüştü. Ve tabii daha önce Tunus'ta birçok Filistin lideri Ebu Cihad vesaire Halil Vezir aynı şekilde İsrail suikastlarını yine ortadan kaldırdılar. Yani İsrail kimi tehlikeli görüyorsa ona karşı suikasttan kaçınmıyor. Bunlar ilim adamları olabilirler, siyasetçiler olabilirler. Ama bir de çoluk çocuğu da hedef alıyor İsrail. Yani ne gibi? İşte Halil Hayye müzakereci, Filistin müzakereci son sıralar onun oğlu Azam daha önce başka çocuklar da aynı şekilde suikasta kurban gitmişler. Azam çocuğunu bir şekilde uçakla vurmuşlar. Dronlarla vurmuşlar daha doğrusu. İsrail şöyle iddiada bulunuyor. Halbuki diyor ki Filistinliler işte çoluk çocuğunu garantiye almak için Gazze'den hicret ettiler veya Gazze'den ayrıldılar. Halbuki bu suikastleri dronlarla nokta atışları suikastları gösteriyor ki İsrail de farkında aslında Hamas'ın ileri gelenler müzakere heyeti veya ileri gelenler kurucuları, ileri gelenlerin çocukları hala büyük oranda Gazze'de yaşıyorlar. Dolayısıyla Gazze'deki o hedefleri o şeyleri, insanları, isimleri hedef alması İsrail'in bunu bildiğini bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla İsrail şeylerini sürdürüyor. Suikastlarını sürdürüyor. Hem de masum kitlere karşı, masum insanlara karşı. Yani şimdi senin Hamas'la bir hususundaki olabilir. Yani Hamas liderlerine yönelik olarak suikastlar zinciri şey yapabilirsin. Suikastlar zinciri yapabilirsin. Ama yani onların yakın akrabaları, eşleri, çocuklar, şunları, bunları, onları öldürmen insanlık dışı bir şey. Mesela Yair Netanyahu'nun oğlu Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Birileri çıksa Müslümanlar adına veya Filistinliler adına çocuğu da dili de uzun birisi. Türkiye'ye saldırıyor, herkese saldırıyor. Birisi cezalandıracak olsa dünyayı ayağa kaldırırlar adamlar. Yani şimdi dediğimiz gibi kendilerini düşünüyorlar, kendilerini masum olarak görüyorlar ama Filistinlileri, çoluk çocuğunu, ailelerini vesaire suçlu kapsamına alıyorlar veya suçlu muamelesi gösteriyorlar bunlara karşı. İsrail'in her zaman yaptığı bu ama bir gün herhalde faturayı toptan ödeyecek.
1: Teşekkürler hocam. Bugün bizim sorularımız sona erdi. Eklemek istedikleriniz varsa son sözlerinizi buyurun.
0: Evet, şunu söyleyeyim. Dünyada siyasi atmosfer değişmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'da gelişmeler. Bulgaristan bizim sınır komşumuz bilindiği gibi uzun dönem sıkıntılar da yaşadık. İşte Jekol döneminde özellikle Belene kampı vesaire hafızalarında kazıldı. Türkler, yaşayan Türkler teşhir edildiler, Türkiye'ye gönderdiler. 1989 yılında Özal dönemi Yani uzun yıllar gerginlikleşti. Şimdi ise ekonomik olarak Bulgaristan tabii Türkiye'yi önemsiyor. Niye? Avrupa ülkelerinden daha yakın Türkiye coğrafi olarak Bulgaristan'a. Dolayısıyla Edirne'de geliyorlar alışveriş yapımları. Bulgaristan'a nazaran, Avrupa'ya nazaran daha ucuz olan emtia alıyorlar. Ülkelerini taşıyorlar, götürüyorlar vesaire. Dolayısıyla memnunlar. Yani Türkiye ile ilişkilerden özellikle ekonomik olarak memnunlar. Yalnız her yerde olduğu gibi Bulgaristan'da da yolsuzluklar gırla gidiyor. Ondan dolayı gençler, Z kuşağı olarak da ifade edilen gençler son sıraları gösterilerde bulunmuşlar. Yani bu Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı aldı. Erken seçim kararında Roman isimli birisi ipi göğüsledi. Roman isimli bir Bulgar şey, daha önce siyasi hayatı geçmiş olmayan birisi aslında bu. Ama dediğimiz gibi bu gençlerin tetiklediği zeminden ortaya çıkan partilerden veya liderlerden bir tanesi bu seçimleri kazandı. Önemi şu Bulgaristan bilindiği gibi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden bir tanesi, son dönemde Romanya, Polonya vesaire Avrupa Birliği'ne dahil olan Doğu Avrupa ülkeleri. Bulgaristan da bunlardan bir tanesi. Daha önce Demirbek veya işte Sovyetler Birliği dönemindeyken şeyin bir parçasıydı. Doğu Avrupa komünist ülkelerinin bir parçasıydı. Moskova tarafından idare ediliyor. Daha sonra işte Demir Pergan'ın yıkılmasından sonra Bulgaristan'da özgürlüğüne kavuştu. Kendi yolunu çizdi. Avrupa Birliği ile nikah kıydı tabiri caizse. Yani siyasi anlamda tabii söylüyoruz. Ama son sıralarda özellikle Avrupa Birliği partilerinin yolsuzluklarından dolayı ters istikamette bir eğilim hakim olmuş ülkeye gençler tarafından. Dolayısıyla seçimlerde şey değil, Avrupa Birliği yalnız partiler değil, aksine Türk partiler de kaybetmiş. Çok varlık gösterememişler. Bilindiği gibi hala etnik Türk unsuru Bulgaristan'da önemli bir unsur. Bedenli bölgelerde nüfus ağırlığı var. Dolayısıyla AB yanlısı şeyler, partiler yine Türklerle ilintili partiler diyelim, çok fazla varlık gösterememişler. Buna mukabil tam tersi işte Rusya yanlısı bazı partiler gibi ipi göğüslemişler. Bizde bir laf var. Neydi o? Diyorlar ki eski yer adet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Demek ki bit pazarına bazen nur da yağabiliyor yani işte. Bu şey yalnız olabiliyor insanlar. Bu seçeneksizlik en aslında. Yani Avrupa Birliği'ne kızan, onların yerel unsurlarına kızan adam bu sefer Rusya'ya yakın duruyor. Yani öyle duruyor. İşte dediğimiz gibi Polonya Rusya'ya yakın duruyor. Orban eski Cumhurbaşkanı, seçimleri kaybeden Cumhurbaşkanı Rusya'ya yakındı. O da buna tepki olarak seçimleri kaybetti. Keza Ermenistan Rusya'ya yakındı. Karabağ meselesinden dolayı, Yukarı Karabağ meselesinden dolayı Rusya'yla yollarını ayırdı bu şekilde. Kendisine başka eksen arıyor. Dolayısıyla dünyada herkesin kendisi özel şartları var. O özel şartlar serserisinde dediğim gibi tavır ve eksen değiştirebiliyor. En son örneklerinden bir tanesi Bulgaristan. Bulgaristan'da yeni dalga, yeni eğilim dediğimiz gibi Avrupa Birliği'nden ziyade Rusya ile ilişkileri geliştirmek. Rusya ekonomik anlamda küçümsenecek bir ülke değil. Petrol tedarikinde, doğal gaz tedarikinde önemli bir ülke. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki bu bunalımdan, buhrandan dolayı daha fazla önem kazanmış durumda. Amerikalılar, başkaları abluka uygulamışlardı veya ambargo uygulamışlardı. O ambargoyu mecburen kaldırıyorlar. Çünkü Rus petrolüne ihtiyaçları var. Bu petrolün tedarikini önemsiyorlar. Bu da Rusya'nın şansını bölgesel ve uluslararası rolünü artırıyor.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar. Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı geç.

0: Balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr
4: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma 0507-047-48-43.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5.000 lira, küçükbaş 6.000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212-569-3333 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532-293-4997 Başakşehir.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212-916-2361. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546-123-1237 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554-007-3446 uhvet.org.tr.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
15: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
11: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 11.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik.
0: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Derken oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik.
0: فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık.
0: وَف۪ي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ
1: Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik.
0: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ
1: O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi.
0: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
1: Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ
1: Ağ halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik.
0: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِينَ
1: Bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu.
0: وَف۪ي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ
1: Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti.
0: فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
1: Onlar Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpıverdi.
0: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
1: Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
1: Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.
0: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
1: Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.
0: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
1: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik.
0: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
1: Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız.
0: فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
1: O halde Allah'a kaçın, çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim.
0: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
1: Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim.''

0: İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse, mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler.
1: اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler.

0: Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.

Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teâlâ'dır.

0: Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Ama tehdit olundukları günde gelince, çekeceklerinden dolayı vay o kafirlerin haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 49 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vattur.
0: Tura. O da.
1: Ve kitabin mestur. Fi rakkim menşur.
0: İnce deri üzerine yazılmış o kitaba.
1: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
0: Beyt-i Mahmur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki,
1: اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ
0: Rabbinin cezası, mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا
0: Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak.
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
0: Dağlar süratle yürüyecektir.
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: O gün hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
0: Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar.

0: O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş.
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz?

0: Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve naîm.
0: Müttakiler ise cennetlerde nimet içindedirler.
1: Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vakâhum rabbuhum azâbel cehîm.
0: Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur.

Ve onlara denilir ki, dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız.

0: Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur ne de günaha girilir.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar.

0: biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu.
1: İnna kunna min qablu ned'uhu innehu huvel barur rahim.
0: Çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten O berdir, rahimdir. Hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur.
1: Tedekkir fema ente bi ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun.
0: Ey Resulüm! Sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kâfirlerin iddia ettikleri gibi kâhin de değilsin, deli de değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Ne o? Yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar?
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ.
0: O halde bu iddialarında tutarlıysalar, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar?

0: Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da, o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse o haber dinleyenleri kim ise, meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin.
1: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: Yoksa kız çocukları onun da, erkekler sizin mi?
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa onlardan vahyi tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı?
1: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك۪يدُونَ
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kafirler olacaklar.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh, ve yücedir.

0: Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler.

0: Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğin de, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben Risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى.
0: Kayan yıldıza yemin olsun ki
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

0: Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan Melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.
1: فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا
0: O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ
0: Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى
0: Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
0: Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü.
1: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى
0: Me'va cenneti de onun yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى
0: O dem ki, sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu.
1: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
0: Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
0: Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
0: Şimdi baksanıza şu

0: Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor.
1: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا
0: Ne o? İnsanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor?
1: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى
0: Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder.

Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez.

Evet, ahirete inanmayanlardır ki melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar.

0: Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan, hakikat karşısında ne ifade eder ki?
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak.

0: Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Göklerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir.

0: O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir.
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى
0: Şimdi iyice dikkat edin şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de sonra cimrilik ederek vermeyene.
1: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
0: Gaybların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor?
1: أَمْ

Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

0: Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى
0: Artık ey insan, şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin?

İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden ne zaman olacağını bildirecek, geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur.

0: Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin. Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabatis sa'atu venşakkal kamer.
0: Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü.
1: وَاِنْ يَرَوْا اَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
0: Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌ
0: Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
0: Oysa onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmişti.
1: Hikmetun baliga fema tughnin nudur.
0: Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda? Uyarmalar kâr etmiyor.
1: Fetevalla anhum yevme yed'u'd da'i ila şey'in nukur.
0: Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır.
1: Huşşan ebsaruhum yahrucun min el ecdafi ke ennehum ceradun munteşir.
0: Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar.
1: مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
0: Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ
0: O da, ''Ya Rabbi, ben mağlubum, artık sen bana yardım et.'' dedi.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
0: Biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ
0: Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik.
1: Tecri bi a'yunina cezaen limen kana kufir.
0: O kadri bilinmemiş değerli insana bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Biz bir ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim? Görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ
0: Ad kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: İnna arsalna aleyhim rihan sabsaran fi yevmi nahsin mustamir.
0: Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik.
1: تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ
0: Öyle ki insanları kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?

0: Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ
0: Biz de peygamberleri Salih'e dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler.
1: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاسْطَبِرْ
0: Biz imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret.
1: وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ
0: Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır.
1: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ
0: Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip deveyi kesti.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.

0: yaktadır.
1: Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
1: Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar.

0: Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
0: Lut, onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler.
1: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
0: Onlar, Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
0: Bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırıverdi.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ
0: Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
0: Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi.
1: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
0: Onlar ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık.

0: Şimdi söyleyin ey Mekkeliler. Sizin kafirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var?
1: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
0: Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar?
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
0: İyi bilsinler, onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ
0: Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
0: Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler.
1: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
0: O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir.
1: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
0: Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık.
1: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
0: Bizim emrimiz sadece bir kere, hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Gerçekten biz, sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ
0: Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
0: Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
0: Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar.
1: ف۪ي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ
0: Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar. Rahman Suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ar-Rahman. Allama'l Kur'an.
0: Rahman Kur'an'ı öğretti.
1: خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
0: İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti.
1: اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانَ
0: Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler.
1: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ
0: Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler.

0: Göğü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.
1: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ
0: Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: Allah, yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi.
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ
0: Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise halis ateşten yarattı.
1: فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Gelin sözlerin en güzeli Allah'ın kelamından bahsedelim. Siz isteyin, biz okuyalım. Her harfine 10 sevap alalım. Neyden çok bahsederseniz o sizin hayatınıza gelir. İnsana lazım olansa Allah'ın kelamıdır. Gelin imanımızı tazeleyelim.
1: Canlı Ayet İstek programıyla Abdullah Nusret her pazartesi, salı ve çarşamba saat 13'te radyonuz Özel Efendi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an

0: bereket olsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyük baş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Samimiyet yetmezliği. Yeryüzünde Müslümanca bir hayat yaşamanın önündeki en büyük engellerden birisi de samimiyet yetmezliğidir. Müslüman fert için samimiyet yetmezliği, kalp yetmezliği kadar tehlikelidir. Samimiyet yetmezliği, yarım imanın imansızlığa dönüşmesidir. Şurası bir hakikattir ki, yarım iman imansızlığı doğurur. Bu noktada bakıldığında görülecektir ki, samimiyet yetmezliği, din yetmezliğine davetiyedir. Bu nedenle diyoruz ki, kendi dinlerini kendileri belirlemeye kalkışanlar, Allah'ın gönderdiği dine karşı samimiyetleri kalmayanlardır. Allah yolunda kişinin yüreksizliği, yürüyüşünü engelliyorsa, samimiyet yetmezliği var demektir. Samimiyet yetmezliği, yürüyen peygamberin, oturan ümmeti olmaktır. Allahü Teala buyuruyor, ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denildiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Tevbe suresi 38. ayet-i kerime. Günümüz Müslümanlar arasında tevilden tahrife uzanan yaklaşımlar, hile-i şer'iye manevraları tamamen samimiyet yetmezliğinin tezahürleridir. Şunu bilelim ki, samimiyetin tükenişi dinin tükenişini zorunlu kılar. Samimiyet yetmezliği zaaflar sınıfında kalmaktır. Samimiyet iddiasında bulunan bir kimse kendi nefsine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın girdiği zaaflar sınavında ben olsaydım gömleğim arkadan mı yoksa önden mi yırtılırdı sualini sormalı ve peşinde koşan Züleyha'lara kesin bir karar olarak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın şu cevabını vermelidir. Rabbim, benim için zindan, bunların beni çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Yusuf Suresi 33. ayet-i kerime. Dünyada ihlasına tanık tutabilen herkes samimidir ama sözdeki ihlasını ameliyle yalanlayan ise gayri samimidir. Samimiyet saadetin garantisidir. Samimiyeti olmayanın saadeti de olmaz. Bu nedenle diyoruz ki, meşru münasebetlerin dili sade ve samimi olmaktır. Sadeliği ve samimiyeti kaybedenler meşru münasebetler meydanında kaybolmaya mahkumdurlar. Samimiyet yetmezliği idarecilerin ücretini Allahü Teala'nın ecrine tercih etmektir. Samimiyet yetmezliği İslam devletini devlet İslamı ile engellemektir. Samimiyet yetmezliğinin Kur'an'daki resmi Yahudileşen İsrailoğullarıdır. Mazeretlere tutunarak şahıs perestlik yaparak sorumluluktan kaçmak samimiyet yetmezliğinin bir sonucudur. Dini hassasiyetlerdeki çözülmenin ve dökülmenin ismi samimiyetsizliktir. Cahiliyenin kuşatması altındaki beldelerde İslam'ı temsil iddiasının Allah yolunda yürüme gayretinin sonuçsuz kalması samimiyet yetmezliğindendir. Müminler için samimiyet yetmezliği hezimetin garantisidir. Davayı İslamiyenin geleceği adına yola çıkıp yumuşak koltuklarda tükenen devletlü muhlislerin derdi samimiyet yetmezliğidir.

0: güçler karşısında Müslüman insanın direncinin kırılması, iradesinin çökmesi, bilincinin körelmesi samimiyet yetmezliğindendir. Kişi samimiyetten kopunca izzetten de kopar. Çünkü izzet samimiyetsiz olmaz. Samimiyet yetmezliği kişinin yüzünün yöneldiği kıbleyi, kalbinin ilgisini çeken kıblelerin çarpışmasıdır. Makam koltuğuna oturmak için günlük cirolarını katlayarak büyütmek için, şöhret rüzgarını arkalarına almak için dinlerini, dinlerinden kaynaklanan değerlerini askıya alanlar da samimiyet ne gezer? Samimiyet, vefa ve sadakatle yüreklere uzanmaktır. Yeni yürekleri kazanmak için Müslüman hayatına da mal olsa Rabbani değerlere tutunmasıdır. Müslüman, zor zamanların sözleşmesine imza atan insandır. O canından vazgeçer, imanından vazgeçmez. Bu, ondaki samimiyetin bir gereğidir. Kendi dininden, dininden kaynaklanan çağlar üstü değerlerinden vazgeçenler, samimiyetleri tükenmiş olanlardır. Dinini dünyasından daha çok sevenin dinine karşı herhangi bir samimiyet olamaz. Samimiyet, Allah yolundaki mücadelede ihtiyaç hissedilen maddi ve manevi ihtiyaçların özüdür. Samimiyet olmazsa Allah yolunda ne tüketilecek, güç ne harcanacak, mal ve ne de feda edilecek mesai bulunur. Hayatlarında her şey zaman ve imkan buldukları halde sıra İslami hizmetlere geldiğinde imkanları ve zamanları tükenenler samimiyet yetmezliğine sahip olanlardır. İslam dinine hizmet hususunda zamanları ve imkanları tükenmiş olanlar samimiyeti tüketmiş olanlardır. Birçok Müslümanla İslami hizmetleri başlatabilirsiniz, sürdürebilirsiniz ve hatta hedefinize de ulaşabilirsiniz ama biri var ki onunla hiçbir şey yapamazsınız. O da samimiyet yetmezliğine sahip olanlardır. Samimiyet yetmezliğinin birçok manaları vardır. Bunlardan birisi de kişinin kendisini zamanıyla ve imkanlarıyla birlikte nefsi emmare ve şeytan adına İslam dininden çıkmasıdır. Veyahut da kasten nefsi emmare ve şeytana kendisini çaldırtmasıdır. Kendilerini İslam dininden çalanlar ile şeytana ve nefsi emmarelerine kendilerini çaldırtanların Allah'ın dininde ve bu dine hizmet etmede nasipleri yoktur. Sonuç olarak Allah yolunda başlatılmış hizmetleri hezimete dönüştüren belanın adı samimiyet yetmezliğidir. Bizler en gizlilerimizin bir görenin olduğunu, en ince hesaplarımızı bir bilenin olduğunu, en mahrem kulislerimizin bir işitenin olduğunu unuttuğumuz an samimiyet yetmezliği ile karşı karşıyayız demektir. Kısacası samimiyet yetmezliği Allah'ı unutarak yaşama serüvenidir. Allah ile güçlenmek yerine Allah'ın dışındakilerden güç beklemektir. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-00 Demkur Kalıp.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: Canlı performans, ayet istek programı.
18: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
19: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
20: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
21: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
20: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
22: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
16: Özel FM.
23: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
24: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
25: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yetişecek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli, Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle var olmaya, dirilmeye, direnmeye inşallah. Hep birlikte gayret ediyoruz. Hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye ediyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. İlahi kelimetullah için mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Rabbim sizden, bizden ve dinleyen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Kıymetli dinleyicimiz, hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla ya da irtibat numaralarımızdan sekreteryadaki kardeşimize hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiği noktasında isteklerinizi yazdırıyorsunuz. Varsa kısa mesajlarınız bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir de programımızın muhtevası gereği her programımızda sorular gündeme getiriyorduk. Kitab-ı Kerim'i tanıma adına, Kitab-ı Kerim'i hayatlaştırma adına, ayetleri hayat bulması için hayatlaştırma adına, hayatımızı da ayetleştirme adına inşallah. Bu minvalde de sorularımızı gündeme getiriyorduk. Sorularımıza gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimize ikişer adet nadide güzel eser gönderiyorduk. BK Yayınları ve selamkitap.com'un katkılarıyla. Rabbim Allah Azze ve Celle katkılarda bulunan selamkitap.com ve BK Yayınları'na hayırlı işler, bereketli kazançlar ihsan eylesin diyelim. Ve sorumuzu hemen kardeşlerimize yöneltelim inşallah. Bugünkü sorumuz şöyle kardeşler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle beyan buyurdu ayet-i kerimesinde. Sonra seni dine dayalı bir şeriatla görevli kıldık. O şeriata uy. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Rabbimiz beyan buyurdu. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçmekte kardeşler? Ve bu ayet-i kerimemiz bizlere ne vermekte ya da bizden ne beklemekte? Bizler bu ayet-i kerimeden neler yüklenmekteyiz? İnşallah güzel bir şekilde anlayanlardan ve hayatını aktaranlardan oluruz. Ezan-ı Muhammediyemiz gelmiş diyor kardeşimiz. Ezana gidelim inşallah. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Ezan-ı Muhammediye kulak verdik. Ve dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duası temennisiyle hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sorumuza gelmiştik. Sorumuzu kardeşlerimize sormuştuk. Bir kez daha sorumuzu kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Sonra seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy, onu bilmeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Ayet-i kerimesi hangi suremizde geçiyor kardeşler? Sorumuz bu şekilde sormuş olduk. Kardeşler dikkat edecek olsa Rabbimiz Allah Azze ve Celle Resullerini ki son Resul, son Nebi, kutlu Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem, kutlu Nebimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bir şeriat üzere kurduğunu, şeriat üzere kıldığını bizlere beyan buyurmaktadır ki bizler de onun ümmeti olarak, onun yolunu takip eden ümmeti Muhammed olarak Allah'a layık kulluğumuzu yerine getirmek kaydıyla bu şeriata tabi kılındık. Bu şeriata tabi olmakla emrolunduk. Kim bu şeriattan yüz çevirir, kim bu şeriatı beğenmez, kim bu şeriatın kanunlarına uymaz, kim bu şeriatın kanunlarını devre dışı bırakır, kim bu şeriatın kanunlarını kulak arkası yapar, hükümsüz bırakmak için çalışır, koşturursa onların dinle, imanla hiçbir ilişiği kalmamıştır. Adam namaza gidiyor, namazdan çıkıyor, anket yapıyorlar. Amca şeriat gelsin mi, şeriat gelmesin diyor. Niye diyor? Çünkü şeriatı öyle bir karaladılar ki, öyle bir kötülediler ki şeriat kelimesini, şeriatın ne olduğunu bilmiyor amca. Şeriatın ne olduğunu bilmiyor. Bakın kardeşler, Yüce Allah şeriatı bilmeyenlerin hevalarına uyma diye bizi uyarmaktadır ayet-i kerimede özellikle. Şeriata bilmeyenlerin hevalarına uyma diye bizi uyarmakta. Heva neydi? Heva Allah'ın uluhiyet ve Rabbini kabul etmeyenlerin en büyük putuydu. En büyük put. İşte şeriata uymayanlar kendi hevalarının putuna uymuşlardır. Başka bir ayette vahye dayanmayıp yalnız hevasına uyanlar sapıklıkla nitelendirilmektedirler. Hangi ayet-i kerimeler? Maide suresi 48-49'a bakabilirsiniz kardeşler. Veya başka ayetler. Gerek Mekke müşrikleri, gerek hevasını ve ona bağlı olarak aklını putlaştıranlar, gerekse ideolojiler, İslam dinini daima değersiz ve geçersiz olarak göstermeye çalışmışlardır. Bunun mücadelesini vermişlerdir. Bunun mücadelesini vermek için şeriatı geçersiz kılmak, şeriatı kötü göstermek, öcü göstermek için filmlerinden tutun, dizilerinden, filmlerinden, siyasetlerinden, bilimlerinden, teknolojilerinden hepsinden yararlanmışlardır. Şeriatı kötü göstermek için. Oysa şeriat neydi? Şeriat Allah Azze ve Celle'nin kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve aracılığıyla bizlere göndermiş olduğu bir hayat yöntemi, hayat sistemi, kanunları, yasaları, anayasası Allah Azze ve Celle'nin. Kim Allah'ın anayasasına karşı çıkabilir? Kim Allah'ın anayasasını devre dışı bırakabilir? Mümin bir şahsiyetten bahsediyoruz. Mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Kim bunu yapar peki? Dediğimiz gibi heva ve heveslerini ilahlaştıranlar, putlaştıranlar veya kendine bir ideoloji, bir sistemi din olarak benimsemiş olanlar. İşte Kemalizm, komünizm, sosyalizm, faşizm, işte feminizm, misal çoğaltabiliriz bunu, bu izimleri çoğaltabiliriz. Laikizm, birçok izimler, birçok ideolojiler, hepsi İslam'ın, şeriatın karşısında farklı. Şeriat yol demek ya kardeşler, onu bir kere bilelim. Şeriat neydi? Kanun, yasa, yol, takip edilen yol manasına gelir kelime anlamıyla. Onlar kendi şeriatlarına, kendi yollarına, bizlerse Allah'ın bize belirlemiş olduğu şeriata uymakla yükümlüyüz. Dediğimiz gibi kim burun kıvırır, kim kabul etmez, kim onu devre dışı bırakır, kim onun devre dışı kalması için çalışır, başka uygulamalar, başka kanunları gündeme getirirse onların İslam'la ilişiği kalmaz. Ama abi öyle diyorsun da adam 5 vakit namazını kılıyor, Allah'ı inkar etmiyor ki. Allah'ı inkar etmesi yetmez kardeşim bir kişinin kafir olması için, dinden çıkması için. Evet. Fiili ameller gündeme gelirse, fiili ameller, onlar da kişiyi dinden çıkarır. Bir kez daha söylemiş olalım. Neydi? Elfaz-ı küfür vardı değil mi? Ehval-i küfür vardı. Bir de ahkam-ı küfür vardı. Evet. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeden neler yüklenmemiz gerektiğini inşallah bizlere beyan buyurdu. İnşallah hayatımıza aktaranlardan oluruz. Sorumuzu sorduk. İrtibat numaralarımız 0216 611 01 23 0216 611 01 23 numaralı telefonun WhatsApp arayarak sekreterdeki kardeşimize mesajlarınızı, isteklerinizi ve sorumuza cevabınızı yazdırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ından ve SMS bölümünden bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz. Kur'an'ın anasına mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Duamız, niyazımız olur ki heva ve hevesini putlaştırmış olanlardan uzak eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri ve kendi lütfundan nimetlendirdiği kimselerin gittiği o yola bizi iletmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Fatiha suremizin son bölümünde bu duayı gerçekleştirirken kardeşler, bir kez daha yinelemek gerekirse bu duanın vücut bulabilmesi için, bu duanın karşılık bulabilmesi için bizler de hemen bu duanın önündeki ayet-i kerimeye, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ayet-i kerimesine kulak kabartmamız gerekmektedir. Gönül vermemiz gerekmektedir. İliklerimize kadar indirmemiz gerekmektedir ki Rabbimiz de bizim duamıza icabet etsin. Kesin kardeş, bu kesin. Kesin bir şey. Ya nereden biliyorsun? Etsin. Çünkü Allah Bakara suresi 186 ve Kaf suresi 16, Furkan suresi 77 bize çok yakın olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edeceğini beyan buyurmakta. Buradan biliyoruz. Aksi takdirde etmez. Niye etsin ki? Niye etsin? Dilin bir şey istiyor ama amelin yalanlıyor. Ya da amelin küfür işliyor ama dilinle sen bir şeyler istiyorsun. Birbirinizi yalanlıyorsunuz. Birbirinizi yalanlıyorsunuz. Bu hiç uygun bir şey değil iman için. Evet, mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımıza hemen bakıyoruz inşallah. Öncelikle Doğan Koç kardeşim mesajını iletmiş bizlere. İstanbul trafiğinde Rabbim yardımcıları olsun, havalar da ısındı. Taksicilik yapan Doğan kardeşim. Selamünaleyküm. Câsiye suresi sorumuzun cevabı. Nur suresi 55. ayet-i kerimeyi seslendirirseniz sevinirim demiş. Rabbim sahabe devri gibi bir devir ölmeden önce görmeyi nasip etsin bizlere demiş. İnşallah kıymetli kardeşim. Rabbim dualarını kabul eylesin. Ve bir başka mesajımıza hemen geçiyoruz. Muhammed Alıcı kardeşim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sorumuzun cevabı Câsiye suresi. İstek olarak da İbrahim suresi 52. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum demiş. Allah razı olsun, notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Mehmet Koç abim. Rabbim kendisinden razı olsun. Çok kıymetli, sevdiğimiz bir abimiz. Selamünaleyküm Nusret abi. Nasılsın? İyisin inşallah. Elhamdülillah kıymetli abim. Sen de iyisindir. Rabbim sana sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Câsiye suresi sorumuzun cevabı. Araf suresi 128. ayet-i kerimeyi okur musunuz demiş. İnşallah Mehmet abi, hemen notumuzu alıyoruz. Ve Sinop Gerze'ye uzanıyoruz. Ethem Albayrak kardeşim, selamünaleyküm kıymetli abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Câsiye suresi. İsteğim de İsra suresi 105 ve 111. ayet-i kerimeler. Teşekkür ederim şimdiden demiş. Allah razı olsun, Rabbim sizleri var etsin, ümmeti Muhammed'e selam olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü, ümmeti Muhammed adına da selamını alalım kardeşimizin. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Necm suresi son 5 ayeti okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. İnşallah kıymetli kardeşim. Ve Lokman aleyhisselamın Lokman suresinde geçen 17. ayet tavsiyesini bizlere paylaşmış kardeşimiz. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Amenna ve saddakna kardeşim, Allah razı olsun. Ve Coşkun Musullu abimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Tüm Özel FM ekibine ve çalışanlarına hayırlı işler diliyorum, selam olsun demiş. İyi ki varsınız demiş. Allah razı olsun Coşkun abim. Câsiye suresi sorumuzun cevabı demiş ve mikrofonlarımızı Nur suresi 55. ayete önce bir çevirelim inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri seçip yönetici yaptığı gibi onları da yeryüzünde seçip yönetici yapacağına, onlardan razı olduğu dinlerini egemen kılacağına, onların korkularını güvene çevireceğine söz verdi. Çünkü onlar bana ibadet etmekte, bana hiçbir şey ortak koşmamaktadırlar dedi. Bundan sonra kim inkar ederse işte onlar günahkarların ta kendileridir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 55. ayet-i kerime kardeşler. 55. ayet-i kerime aslında Allah'ın dinini hakim kılmak hususunda Müslümanlara güven vermekte. Dikkat ettiyseniz eğer. Az önce Doğan Koç kardeşim güzel bir mesaj yazmıştı. Sahabe devri gibi bir devir yaşamayı ya da o devri görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin demişti. Rabbimizin vaadi var kardeşler. İşte Nur Suresi 55. ayet-i kerime ki yine dediğimiz gibi Allah'ın dinini hakim kılmak hususunda Müslümanlara güven vermekte ve onlara kötülüğün ve inkarcılığın yaygınlaşması durumunda ümitsizliğe düşmemelerini bildirmektedir. Rabbimiz beyan buyuruyor. Fahşa ve fuhşiyat ne kadar artarsa artsın, ne kadar çoğalırsa çoğalsın. Bu bizim elimizde değil kardeşler. Sizler emin olun, ümit var olun, Allah'a kulluğunuzu yerine getirin, hakkıyla ibadetlerinizi gündeme getirin. Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olmaya çalışın. Kardeşler, İslam devletini kurmak, bakın dikkat edin, bizim gücümüzle olacak bir şey değil. Sayının çokluğu önemli değil. Biz nice az kişilerin çok kişilere galip geldiğini gördük. Yani eğer ki ihanetleri gündeme getirmeseler de bugün Gazze'de öyle olacaktı. Nice az kişilerin çok kişilere galip geldiğini gördük Gazze'de haseten. Yani 2 yıldan beri yapılan o sıcak savaşlarda küçümsemiyorum. Kardeşlerimizin cesaretiyle, meleklerin ve Rabbimizin ikramıyla çok güçlüler ama sayı olarak baktığımız zaman zahiren çok azlar. Gazze halkı, Gazze direnişçileri koskocaman dünya üzerlerine geldi, yine de yenemediler, yine galip edemediler, şimdi mağlup edemediler. Bu sadece güncel bir örnek ve diğer örneklere baktığımız zaman Talut ve Calut örneğine, nice az toplulukların çok topluluklara galip geldiğini yine Rabbimiz bizlere Bakara suresinde beyan buyurmakta ve biz de iman ediyoruz. Bizim az olmamız, yani müminlerin, muvahhidlerin az olması bizi ya da sizleri asla yese düşürmesin. Yani ümitsizliğe düşürmesin. Sizi pasif duruma düşürmesin. Bizler emrolunduğumuz gibi dosdoğru olursak, Rabbimize layıkıyla kulluğumuzu yerine getirirsek, ümmeti paramparça etmeyip de güç birliği yapabilme adına bir araya toplanırsak, ki bu da kulluğun bir parçası neticede, Allah Azze ve Celle vaat ediyor kardeşler. Bakın Nur Suresi 55. Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri seçip yönetici yaptığı gibi, yani bizden öncekilerde olduğu gibi yönetici yapılanlar gibi bizleri de yeryüzünde seçip yönetici yapacağına, bizlerden, yani illa günümüzden bahsetmiyorum, müminlerden bahsediyorum, bizlerden derken onlardan razı olduğunu, dinlerini egemen kılacağına, onların korkularını güvene çevireceğine söz verdi Allah. Bitti. Bu belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın demiş ya şair. Olabilir. Ama biz acaba buna hazır mıyız? Önemli olan burası işte kardeşler. Biz buna hazır mıyız? Yani Allah rahmetini indirmiyorsa, Allah belki bugün dinini hakim kılmıyorsa, Allahu alem, biz sevap. Belki de bizim yüzümüzdendir. Biz buna hazır olmayabiliriz. Allah bizi buna hazır görmüyordur. Biz kendimize çeki düzen vereceğiz. Kendimize, ehlimize, çoluğumuza, çocuğumuza usulen ve kitabın, sünnetin bize koyduğu düsturla hareket ederek tebliğimize, davetimize devam edeceğiz ki Rabbim de arkasını inşallah toparlar ve dinini hakim kılar. Mesajlarımıza döndük. Muhammed Mücahit kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, sorumuzun cevabı Câsiye suresinde geçmekte demiş, notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza geçtik. Adem Kahraman kardeşim, Kahramanmaraş'tan yazmış bizlere, selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlarınız olsun, Rabbim azminizi arttırsın. Cevabımız Casiye suresidir. Sizden Nahl suresi 91. ayet-i kerime istiyorum. Rabbim ahitleşildiği zaman ahdini yerine getiren salih kullardan kılsın bizleri demiş. Fi emanillah. Sen de ona emanet ol. Onu unutma inşallah kıymetli kardeşim. Ve bir başka mesajımız. Alper Demir kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Casiye suresi abi. Sizi Allah için seviyoruz. Rabbim bereketli eylesin demiş. Notumuzu aldık ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Mikrofonlarımızı İbrahim suresi 52. ayet-i kerimeye bıraktık.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu Kur'an hem kendisiyle uyarılsınlar, hem onun sadece tek bir ilah olduğu bilsinler, hem de aklı ve vicdanı temiz olanlar öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edilmiştir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 52. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu: bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. O tebliğ, o Kur'an. Rabbim Kur'an'ı öğüt alanlardan eylesin ki ondan başka ilah yoktur. Allah'ın tek ve bir olduğuna dair delillerimizle birlikte kardeşler, hiçbir şekilde ondan başka ibadet edilecek mercinin, otoritenin olmadığını bildiğimiz gibi, bakın ibadetten kastımız şu, namaz, oruç, hac, zekat diyebiliriz. Bir de tazimler var. Tazimler de ibadettir kardeşler. Medet ummak, yardım dilemek, bir şey istemek, ona sığınmak gibi. Bunlar da ibadettir ya, bunlar da kulluktur ya. Bunlar da Allah'tan başkasına yapılmaz. Şimdi sen namazı Allah'a kılacaksın, sonra gideceksin falanca kabirden medet umacaksın. Sen orucu Allah için tutacaksın, sonra gideceksin Allah'ın hükmünü bir başkasına vereceksin ya da hakimiyetini başkasına vereceksin. Mümkün mü? Bu neye benzer biliyor musunuz kardeşler? Bu şuna benzer. 4 rekatlık bir namaz kılarken 2 rekatını Allah'a kılmak, 2 rekatını başkasına kırmak. Ya hiç öyle şey olur mu canım? Diyenler ya da öyle saçmalık mı olur diyenlere öbür türlü oluyor ya, aynı şey. Değişen bir şey yok. 2 rekat namazı Allah'a, 2 rekat namazı da puta kılmaya kabul etmiyorsun da, ya da 2 rekat namazı Allah'a, 2 rekat namazı da siyasi liderine veya işte falanca reisine kılmıyorsun da, Allah'ın hakkı olan hakimiyeti alıp nasıl bir başkasına verebilirsin? Allah'ın hakkı olan medet umma, yardım dileme ve Allah'a sığınılma, af dileme gibi özelliği alıp nasıl bir başkasına verebilirsin? Değişen bir şey var mı? Aynı şey. Subhanallah. Allah'tan başka ilah olmadığına kabul ettiğimiz gibi, Allah'tan başka ne bir kanun koyucu, ne bir hüküm belirleyici, yasa belirleyici, ne Allah'tan başkasına sığınıp medet ummak asla kabul edecek bir şey değildir. Bu tür insanların, bu tür kişilerin de İslam'la ilişiği kalmaz kardeşler. İman böyle bir şey değildir. Allah Azze ve Celle imanı bize tarif ederken Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinde ve 257. ayet-i kerimesinde çok net bir şekilde açıklamaktadır. 1. Tağutu inkar etmeyenlerin imanlarının geçersiz olacağını, kabul edilmeyeceğini. 2. Hemen 257. ayet-i kerimesinde Allah iman edenlerin velisidir, diğerlerinin velisi değildir. Veli nedir kardeşler? Veli kavramı çok geniş bir kavramdır. Veli kavramını iyi okumak lazım. Veli sadece dost demek değildir. Dost demek veli kavramının bir özelliğidir. Yani özelliklerinden bir tanesidir. Veli demek velayeti verdiğimiz kimselerdir. Velayet verilen kimseye veli denilir. Benim velim odur. Velayetim ondadır gibi. Velayet neydi peki? İyi araştıralım inşallah. Habib Pekdemir abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar ve rahmetullahi ve berekatü demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü abim. Abdullah abi, Rabbim yayınınızı bereketli kılsın inşallah. Rabbim dini, şeriatı yeryüzünde hakim olsun diye yeryüzünde canıyla malıyla cihad edenlere yardımcısı olsun. Zulüm ve zillet altındaki bütün mümin kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Dualarımız onlarla. Sorumuzun cevabı Câsiye suresi, Ankebût suresi 61 ve 63. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma kıymetli abim. Hayırlı işleriniz, bereketli kazançlarınız olsun. Rabbim dualarınızı, dualarımızı kabul eylesin diyelim ve mikrofonlarımızı Araf suresi 128. ayet-i kerimeye bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Musa halkına Allah'tan yardım isteyin. Acıya tahammül edip dayanın. Muhakkak ki yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini varis kılar. Akıbet muttakilerindir dedi. Evet, Musa Aleyhisselam'ın kavmine tavsiyesi ve nasihati inşallah bizler için de geçerli olan bir nasihattir. Başımızın tacları Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam hepimizin peygamberi aynı zamanda kardeşler. İman ettiğimiz peygamberlerden bir tanesi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın diliyle bizlere bu ayet-i kerimeyi beyan buyurdu ve bu ayet-i kerimeden yüklenmemiz gereken görevimiz Allah'tan bolca yardım dilemek kardeşler. Allah'tan bolca yardım dilemek, yalnız Allah ona da kulluktan geri durmamak. Allah yardım dileyen ve acıya, zorluğa tahammül gösteren, aynı zamanda o kullarını yeryüzüne varis kılmıştır kardeşler. Yani şu bir gerçek: zahmet olmadan rahmet olmuyor kardeşler. Zahmete katlanacağız, zorluğa katlanacağız, çile çekeceğiz. Eğer bir şey istiyorsak, bir mükafat bekliyorsak ya da bir ödül kazanmak istiyorsak, her ödülün, her mükafatın, her kazancın bir çilesi vardır. Bugün işe giden abiler, sabah erkenden kalkıp veya akşama kadar işte makine başında oturanlar, ayakta duranlar, işte ayaklarım yoruldu, koptu, işte belim kırıldı falan vesaire diyen abiler, çile çekmeden, o işi yapmadan karşılığını alabiliyorlar mı? O parayı kazanabiliyorlar mı? Kazanamıyorlar. Gelelim diğer işlere. Eğer Allah için bir şey yapacaksanız, Allah'tan bir şey istiyorsanız, yani dinin hakim kılınması veya Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsanız, kimse kusura bakmasın, yattığı yerde öyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin, dikkat edelim kardeşler, yardımlarına bizzatihi tarihe baktığımız zaman, ayetlere, hadislere baktığımız zaman, Bedir Savaşı mesela. Bedir Savaşı'nda 300 kişiye 900 kişi karşı karşıya geldiklerinde, küsuratları bir kenara koyalım, karşı karşıya geldiklerinde Allah Azze ve Celle onların durumunu bilmiyor mu? 300 kişiye 900 kişi, hani normalde güç olarak adaletli değil, adil değil. Ve Allah onların biraz yorulacaklarını, yenileceklerini veya ezileceklerini bilmiyor muydu? Biliyordu. Niye göndermedi meleklerini o zaman? Kardeşler, önce Allah kulundan ortaya koyacağı şeyi bekliyor. Ortaya koyacağını bekliyor. Yani ne kadar mücadele edecek, ne kadar sabredecek, ne kadar dayanacak. Ondan sonra güç bitti mi, yetmedi mi, Allah yardımını gönderiyor. Bu böyledir genel itibariyle. Rızıkta da böyledir, savaşta da böyledir, cihatta da böyledir vesaire. Çoğaltabiliriz bunları. O yüzden Allah da o kullarını yeryüzüne varis kılıyor kardeşler. Allah dilediği kullarını da yeryüzüne varis kılıyor. Ama mükafatı hak eden kullarını. İşte az önce dedik ya, hak etmemiz lazım kardeşler. Hak etmemiz lazım. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan. Mesajlarımıza bakıyoruz. Mehmet Çoruk kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı, Câsiye suresinde, Asr suresini yayınlar mısınız? İnşallah, notumuzu aldık. Ahmet Haydari abim, selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Var mı? Yoksa hemen mikrofonlarımızı İsra suresi 105 ve 111. ayetlere çevirdik. Buyurun, bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hak

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Biz o Kur'an'ı gerçek bir amaçla indirdik. O da bu gerçek amaçla indi. Ey Muhammed, biz seni ancak sevabımızın müjdecisi ve azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. O Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık. Evet, onu biz parça parça indirdik. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Çünkü bundan önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda çeneleri üstü secdeye kapanırlardı. Rabbimizi her türlü eksiklikten uzak tutarız. Eğer Rabbimiz bir sözü varsa o mutlaka gerçekleşecektir derler. Ağlayarak çeneleri üstü secdeye kapanırlar. Bu onların Allah'a olan gönülden bağlılıklarını artırır. De ki, ister Allah diye dua edin, ister de Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin, bütün güzel isimler O'nundur. Bununla birlikte namaz kılarken pek bağırma, sesini pek de gizleme. İkisi arasında bir yol tut. De ki, her türlü övgü çocuk edinmeyen, egemenlikte bir ortağı bulunmayan, zayıflıktan korunmak için bir koruyucusu olmayan Allah'ındır. Durup dinlenmeden onu büyükleyip ulula. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İsra Suresi 105 ve 111. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Mikrofonlarımızı Necm Suresi'ne çevireceğiz inşallah. Son 5 ayetine kulak vereceğiz. Bir mesajımız var inşallah, mesajımıza baktıktan sonra. Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Câsiye Suresi'nde geçmekte demiş. Notumuzu aldık ve bir başka mesajımız. Erol Emre Kaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Câsiye Suresi, sizlerden Lokman Suresi 33 ve 34. ayetleri istiyoruz demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Necm Suresi'ne bıraktık inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Allah'tan başka onu bildirecek yoktur. Yaklaşan kıyamet yaklaştı. Allah'tan başka onu bildirecek yoktur. Şimdi siz bu söze mi hayret ediyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Siz gafiller kafa mı tutuyorsunuz? Haydi Allah'a secdeye kapanın ve kulluk edin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Necm suresinin son 5-6 ayetinde mealen böyle buyurdu kardeşler. Bu arada bir hatırlatma yapmış olayım kardeşlerime. Az önce İsra suresinde de okuduğumuz gibi 106. ayetti. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 107. ayet-i kerime. Ve Necm suresinin son ayet-i kerimesi secde ayeti geçmekte. Ama siz dinleyenler için veya bilgisayardan, telefondan, tabletten, bu tarz cihazlardan dinleyenler için fıkhen bunun papağanın tekrar ettiği bir şeye benzer kardeşler. Canlı bir kişi, yani üzerine vacip olan bir kişi bunu okumuş olsa fiilen o amelin gerçekleşmesi gerekir. Yani tilavet secdesinin gerçekleşmesi gerekir ki Hanefiler nezdinde vaciptir. Bunu biliyoruz. Ama dediğimiz gibi radyodan dinlemek, cihazdan, CD'den, telefondan, tabletten dinlemek secde ayetini vacip kılmıyor kardeşler. Bunu hatırlatmış olayım kardeşlerime. İsteyenler araştırabilirler. Yok biz kılmak istiyoruz diyenler de kılabilirler inşallah. Bir sakıncası da yoktur. Yani tilavet secdesini gerçekleştirebilirler. Fıkhen bunu anlatmış olalım kardeşlerimize. Ve mikrofonlarımızı hemen bir isteğimizi daha çevireceğiz. Nahl suresi 91. ayet-i kerime. Adem Kahraman kardeşimizin isteğini dinlemiş olacağız. Buyurun bismillah.

Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Bir de anlaşma yaptığınızda Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılmışken sağlamlaştırdığınız yeminleri bozmayın. Şüphe yok ki Allah ne yaparsanız haberdardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 91. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurmakta kardeşler. Bir de anlaşma yaptığınız zaman ahitlerinize sadık kalmak kardeşler. Ve Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmekle alakalı Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere beyan buyurur bu ayet-i kerimesinde. Hatırladık mı Mü'minun suresi ilk ayet-i kerimesini? قَدْ اَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuluşa ermiştir. Talebenin bir tanesi dedi ki, üstadım bu ayeti anlayınca, üstad anlatmış tabi hangi müminler nasıl, yani müminler kurtuldular işte, öyle bir cennetteler ki cehennem ateşinden uzaklar, o azabı anlatıyor işte, cennetin nimetlerini anlatıyor falan filan. Hemen talebenin bir tanesi, üstadım diyor, bunu hemen diyor müminlere haber vermem lazım, müminler kurtuldu elhamdülillah. Yani kesin bir kurtuluştan bahsediyor, kesin bir kurtuluş. Evet, gerçekten müminler gerçekten kurtuldular. Müminim diyen bir kimse gerçekten felah buldu. Ateşten, cehennemden uzak ve ebedi cenneti kazandı. Bu müjdeyi ben de size veriyorum. Ama durun, durun, hemen yaymayalım. Bu müjdeyi verirken arkasına bakalım. Mümin derken mümin kim? Mümin nedir? Müminin vasfı nedir? Bunu bir bulalım. Bunu bir ortaya koyalım. Bunu netleştirelim. Şimdi sokaktan geçen işte sarı çizmeli Mehmet Ağa vatandaş, o da müminim diyor. İşte ne bileyim, kendisine bir ideoloji seçmiş, aynı zamanda umreye giden, hacca giden hacı amca da müminim diyor falan, namazı kılan da kılmayan da müminim diyor. Müminim diyor sorsan yani. Bunlar da kurtuldular mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Kad eflehel müminun ayet-i kerimesinden sonraki ayetlere bakalım. Diyor ki, o müminler ki ahitlerine, ahdettikleri zaman ahitlerine riayet ederler. Sözlerine sadıktırlar, söz verdikleri zaman asla caymazlar, R yapmazlar, yani vitesi R'ye takmazlar, geri dönmezler. Onlar kurtuldular. Emanetlere ihanet etmezler. Emanetleri baş tacı yaparlar. Kendi malları gibi, kendi canları gibi sayarlar. Müminlerin özelliklerinden bahsedilir. İşte o kurtulan müminlerin, o kurtulan müminlerin özelliklerini üzerimizde taşıyorsak, taşıyanlara o müjdeleri verin. Ama herkese vermeyin. Bu doğru bir şey değil zaten. İşte Allah Azze ve Celle burada bakın beyan vuruyor kardeşler. Bir de anlaşma yaptığınızda ahitlerinize, Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılmışken sağlamlaştırdığınız yeminlerinizi de bozmayın. Şüphe yok ki Allah her ne yaparsanız tamamen haberdardır. Tamamen bilir hepsini. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Ömer Ekşi abim mesajını iletmiş, hemen bakalım. Malcolm X'in bir sözünü paylaşmış bizlere. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter demiş Malcolm X. Rabbim razı olsun kendilerine, şehadetlerini kabul eylesin. Talat Dinçer abim Tevbe suresi 72. ayet-i kerimenin mealiyle katılmış bizlere. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler, adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Bakın işte. Allah Azze ve Celle vaat etti. Allah vaadinden dönmez. Mümin erkekler ve mümin kadınlar adın cennetlerindeler. Ama hangi müminler diye soracak olursak, ya da soralım mı? Aslında sormamak lazım ama toplumumuz o hale geldi. Mümin bellidir kardeşler. Öbürleri mümin olduğunu söyleyenler. Onu geç. Mümin bellidir. Evet, Rabbim razı olsun Talat abimizden. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Hayırlı yayınlar dilemiş. Allah razı olsun. Rabbim cennetine talibiz, nasip eyle demiş. Amin, amin. Rabbim dualarınızı kabul eylesin kıymetli abim. Ve bir başka mesajımız var mı yoksa hemen? Ahmet Aydoğdu kardeşim. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Câsiye suresi, istek olarak da Nur suresi 22. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ankebut suresini mi mikrofonlarımıza bırakalım? Ankebut suresini dinleyelim inşallah. Habib Pekdemir abimizin isteğindeyiz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan kimdir diye sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı bolca verir. Ona dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Yine sen onlara gökyüzünden su indiren, sonra onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir diye sorsan elbette Allah'tır diyecekler. De ki her türlü övgü Allah'ın hakkıdır. Fakat onların çoğu akıllarını kullanıp düşünmezler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 61 ve 63. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Kısa aramız geldiği için çok üzerinde duramayacağım. Bir mesajımız var inşallah. Bakalım ve kısa aramıza gideceğiz. Murat kardeşimiz Yalova'dan selamünaleyküm hocam ve aleyküm selam. Yüce ve ulu Rabbim yardımcımız olsun ve bizleri razı olduğu müminlerden eylesin. Amin. Müslümanların dualarına ihtiyacım var. O dualara ulaşmama vesile olur musunuz? Allah Azze ve Celle bizlere sabreden ve takdir ettiği sınavlardan alnımızın akıyla çıkanlardan eylesin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selam ve saygılarımla demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşim, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze de razı eylesin. Bu çok önemli. Ve Rabbim seni bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın. İmtihanını kolay kılsın. Kaldıramayacağın imtihanla imtihan etmesin seni Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve kardeşlerimize Yalova'dan Murat kardeşimize de dua ederlerse inşallah sevinir kardeşimiz, öyle dedi mesajında. Alaaddin kardeşim, Alaaddin Atiz, Bağcılar'dan yazıyorum sizlere demiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Hayırlı haftalar, sizden Furkan suresi 5 ve 6. ayet kerimeler istiyorum. Sorumuzun cevabı Câsiye suresi. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Şimdi kısa aramızdayız.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ikinci bölümümüze ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hemen sorumuzu kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki sonra seni dine dayalı bir şeriat ile görevli kıldık. O şeriata uy, bilmeyenlerin arzularına uyma. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçmekte kıymetli dinleyicilerimiz? Sorumuz bu. Ve bu ayet-i kerimemizden almamız gereken dersleri de inşallah not edelim ve inşallah hayatımıza aktarmış olan kullarından olalım. Ki rızayı bariye ulaşmış olalım. Evet, mesajlarımıza bakacağız. Mesajlarımıza geçmeden önce sorumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyurdu. Sonra seni dine dayalı bir şeriat ile görevli kıldık. O şeriata uy, bilmeyenlerin arzularına uyma buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet, mesajlarımızı açtık kardeşler. Mustafa Derin kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli abilerim. Allah sizden razı olsun. Hakkı ortaya koyan, eğmeden, bükmeden konuşan bir radyomuz var. Elhamdülillah. Allah razı olsun sizlerden de kardeşim. Yani olabilir, insan hata da edebilir. Ama hatalarımızı birbirimize nasihatle düzeltmiş olacağız inşallah hep birlikte. Sorumuzun cevabı Casiye Suresi demiş Mustafa Derin kardeşim. Notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Ersin Özer abim, özür diliyorum. Hemen onu da netleştirmiş olayım. Özer Metal'den selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilemiş. Allah razı olsun ve aleyküm selam. Özer Metal'e de selam olsun bizden kardeşler. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Rabbim bereketini arttırsın işlerinizin. Sorumuzun cevabı Casiye Suresi. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız? İnşallah notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı Lokman Suresi 33 ve 34. ayetlere bıraktık. Buyurun Bismillah.

0: بسم صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın oğluna bir şey yapamadığı günden sakının. O gün oğul da babasına bir şey yapamaz. Şüphesiz Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Bir gün gerçekleşecektir. Bu değersiz dünya hayatı sizi aldatmasın. Mağrur olan şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde ne var o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 33 ve 34. ayetlerde mealen böyle buyurdu kardeşler. İnsanlara seslendi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Hiç kimsenin kimseye faydası olmayan bir günün geleceğini bizlere haber veriyor. Hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak. Babanın oğula, oğlun babasına hiçbir fayda sağlanmayacak kardeşler. Ve o gün gelecek. O gün geldiğinde her kim ne yaptıysa karşılığını bulacak. O günün geleceği günden önce, ölümün kime, ne zaman, nasıl, nerede geleceği hiç belli değil. Hiç kimse bilmiyor. Ya ben daha gencim. Daha yaşım şu anda 35-36. Ben daha 40'ıma yeni girdim. Ya da 45'teyim. Yani 70-80'i bulmuş olsam o zamana kadar bir şeyler yapalım mantığıyla hareket edenler mutlaka yanılmışlardır. Allah Azze ve Celle hiç fark etmez, sapasağlam olun. Hiçbir hastalığınız yok. Bazen insanlar şaşırıyorlar. Mesela dün akşam derste olduğumuz kardeşlerden birisi bugün vefat etmiş olsa, abi nasıl olur, hiçbir şey yoktu, sapasağlam bir arkadaştı o. Yani hiç rahatsızlığı yoktu. Yani bırakın onu, bel fıtığı ağrımaz, ayağı ağrımaz, kaşı ağrımaz, gözü ağrımaz, hiçbir yeri ağrımayan, sapasağlam, iyi beslenen birisiydi. Spor yapan birisiydi. Abi ölüm spora bakmıyor ki, ölüm sağlığa bakmıyor ki. Ölüm turp gibi olmaya ya da ölüm yatalak birisinin ölümü beklediğine bakmıyor ki. Ölüm ne zaman yazılmışsa o zaman geliyor. Belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın. Ya da ne güzel demiş şair, demiş ya, dün geçti yarın var mı, dön bak mezardakilere, ölenler hep ihtiyar mı? Ölenler hep ihtiyar mı? Gençler de ölüyor. Yani ya yatakta ölüyor, ya kalp kızınıyor, ya top sahasında maç yaparken ölüyor. Sapasağlam adamdı, maç yapıyordu, bir anda kalbi durdu, öldü. Yolda gidiyordu, bir anda birisi geldi arabayla vurdu, öldü. Ölüm gelecek kardeşler, kapımızı çalacak. Hiç kimse ne zaman nerede öleceğini bilmiyor. Hazırlıklı olmamız lazım. Evden çıktınız, markete giderken ölebilirsiniz. Eve döndünüz, yatakta ölebilirsiniz. Yemek yerken boğazınıza bir şey kaçıp ölebilirsiniz. Çoğaltabiliriz bunları. Anahtarı taktınız, kapıyı açıyordunuz, kalbiniz durdu, ölebilirsiniz. Yani illa şurada öleceğim, burada öleceğim, hastayım, sağlamım, hiçbir şeyim yoktur demeye gerek yoktur. O gün gelecek. İşte o gün için hazırlık yapmak lazım. Çok önemli. En önemlisi de burası kardeşler. Evet, hep o günü düşünerek yaşayamıyor olabiliriz. Hata ediyor olabiliriz. Ama birbirimize nasihat edeceğiz, hatırlatacağız. Ve akabinde inşallah en güzel şekilde hayatımızı idame ettirmeye gayret edeceğiz. Birbirimize destek olarak Allah'a layıkıyla kulluk görevimizi yerine getireceğiz. Evet, mesajlarımıza hemen döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Ahmet Şahin abimiz mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yine aynı güzel nesille beraber aynı güzergahta sizleri dinliyoruz demiş. Sorumuzun cevabı Câsiye Suresi. Eyvallah kıymetli abim. Hayırlı yolculuklarınız olsun öncelikle. Alemdağ Özel Kolej'den bizlere yazıyor kardeşler. Bizi dinliyorlarmış seyir halinde. Genç kardeşlerimizle beraber maşallah, isimlerini tek tek sıralayalım o zaman. Abdullah Ömer Uygun, Azra Uygun, Nisa Aydın, Şeyma Söylemez, evet Şeyma Söylemez, Fatma Zeynep Şahin, Sare Sözkesen, Usayit Sözkesen ve Reyhan Çınar kardeşlerimiz, aynı zamanda hocalarımız bize kulak veriyorlarmış. Rabbim hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Allah'a emanet olsunlar. Rabbim zihin açıklığı versin kendilerine. Rabbime layık kul, Resulüne layık ümmet olmayı kendilerine nasip eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve onların soylarından da inşallah o şekilde evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Mikrofonlarımızı Furkan suresi, Nur suresine çevireceğiz. Ahmet Aydoğdu kardeşimizin isteğine yer veriyoruz inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. İçinizden hali vakti yerinde ihsan ikram sahip olanlar akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeyeceklerine dair yemin etmesinler. Onların kusurlarını bağışlasınlar. Aldırmasınlar. Allah'ın size bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 22. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Yahut vermemek üzere yemin etmesinler buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Hatalarını affetsinler onların, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Evet, mesajlarımıza tekrardan hemen dönelim ve mesajlarımıza bakalım. Yoksa hemen mikrofonlarımızı Furkan Suresi 5 ve 6. ayetlere çevirdik. Alaaddin kardeşimizin isteğine yer veriyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Sözlerine devam ederek şöyle dediler: Bu Kur'an onun yazdırdığı öncekilerin efsaneleridir. Bu sabah akşam kendisine okunmaktadır. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Gerçekten o çok bağışlayan, çok acıyandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 5 ve 6. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Kur'an'a iftira atanlar, Kur'an'a el yazması diyenler, Kur'an Arap oğlanının uydurmalarıdır diyenler, şunu bilmeliler ki kardeşler, Allah Azze ve Celle Kur'an'ı göklerden Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla bütün sırları bilen, en ince detayına kadar, zerresine, hardal tanesine, hücresine, DNA'sına kadar her şeyi en iyi gören ve bilen Rabbimiz Allah Azze ve Celle tarafından inmiştir. Birileri kendilerini parçalasalar da, birileri kendilerini paralasalar da, onların hoşuna gitmese de Allah dinini yeryüzüne hakim kılacaktır. Tevbe suresi 32. ayet-i kerimeyi hatırlatmış olalım kardeşlerime. Evet, kafirler istese de istemese de olmaz. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan. Hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Herhangi bir mesajımız gözükmüyor. O zaman Asr suresine mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asır suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ki Asır suresiyle alakalı Mekke döneminde nazil olmuş 3 ayetten oluşan suremiz, adını ilk ayette geçen kelimeden almıştır. Asra, yemin etmekle alakalı kardeşler. Yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazına yahut Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrı olan saadet çağına veyahut da dehre, yani bütün zaman için kastedilir, zamana yemin etti Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İnsan hüsrandadır. İnsan perişan olacak, mahvolacak insan. Evet, mahvolacak, perişan olacak. Ne demek mahvolması, hüsrana düşmesi? Demek ki Allah'ın lütfuna, Allah'ın ikramına gark olmamış, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın merhametinden uzak bir insan haline gelmiş. İnsanın hüsrana düşmesi, mahvolması, perişan olması. İnsan, bütün insan, bütün insanlar. Ancak Allah Azze ve Celle orada bir ayrıma gidiyor. İllellezine amenu. Ancak iman edenler hariç. Ve amilus salihat. Salih amel işlemeyi, salih amelleri gündeme getirenler de hariç. Ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabr. Hakkı ve sabrı birbirine tavsiye eden kullar da hariç. Bu kullar hüsrana uğramayacaklar. Bu kullar zarar görmeyecekler. Bu kullar perişan olmayacaklar. Bu kullar Allah Azze ve Celle'nin rahmetine gark olmuş olacaklar. Bu kullar kurtuluş erenlerin ta kendileri olacaklar. Kardeşler, ashab-ı kiram bu sureyi bundan dolayı birbirlerine tavsiye etme adına her buluştuklarında ayrılırken mutlaka gündeme getirirlerdi. Hakkı tavsiyede iyiyi, doğruyu ve tevhidi, sabrı tavsiyede ise ibadetlere devamı, nefse uymamayı ve ilahi imtihanlara katlanmayı tavsiye ederlerdi birbirlerine o ashab-ı güzin. İşte bundan dolayı İmam Şafii Rahimeullah ne güzel söylemiş değil mi? Anlayanlar için, aklını kullananlar için, idrak edenler için, Kur'an'da başka hiçbir sure inzal olmuş olmasaydı, sadece ve sadece Asr suresi inzal olmuş olsaydı, insanların dünya ve ahiret saadetini temine yeterdi anlayan insanlar için. Rabbim bizleri anlayanlardan eylesin, anlayıp hayatını aktaran kullarından eylesin ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eylesin diyelim. Naciye Oruçoğlu ablamız seyir halinde bizlere kulak veriyorlarmış. Allah razı olsun. Rabbim yollarını açık eylesin. Selam ve dua ile demiş. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dualarımızdasınız. Selam sizin de üzerinize olsun kıymetli ablam. Ve Ümit Kaynar kardeşim. Selamünaleyküm. Cevabımız Câsiye suresi. Rabbim kolaylıklar versin. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Seviyoruz sizi abi demiş. Allah razı olsun. Rabbim de sizleri sevsin kıymetli kardeşim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Şöyle hemen bakalım. Ümit kardeşimizi de yazdıktan sonra Selahattin kardeşimizin mesajına Bağcılar'dan yazmış. Biz de yoğunuz abi yazamadık demiş ama en azından selamımızı göndermiş olalım. Eyvallah, notumuzu aldık kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Câsiye suresi demiş. Yasin Zengin abim mesajını iletmiş. Sorumuzun cevabı Câsiye suresi. Maşallah son anda iyi ki mesajlarımız gelmedi dedik. Hemen yazmışlar. Hemen notumuzu aldık onu da. Ve Selahattin kardeşimiz. Evet, böylelikle 26 kardeşimiz bizlere ulaşmış. 26 kardeşimizden de 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? 1 numara İlyas kardeşimden rica ederken Mustafa Beyazkaya kardeşim, hocam 11 olsun demiş. Bakalım 11'de kim var? Doğan Koç kardeşimiz var. İstanbul trafiğinde taksicilik yapan, gerçekten çok zor bir meslek. Rabbim sabır versin kendilerine. Doğan kardeşimiz 11 numarada. 1 numarada İlyas kardeşimden rica edeyim o zaman. 25'e kadar İlyas kardeşim. 22 olsun diyor o zaman. 22'ye de baktık. Talat Dinçer abimiz var. Bizlere ulaşırlarsa inşallah kendilerine hediyelerini göndermiş olacağız. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla, hoş kalın, ayetlerde kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz.

0: Devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Molotov'i, Molotov'i, Rus şaşı, Rus

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir, düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü "ben Allah'a inanıyorum" demenin yeterli olduğunu zannederler. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Birkaç haftadan beri Allah Teala'nın Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gaybla ilgili, yani akıl ve duyularla bilinmeyen konulardaki haberlerle ilgili verdiği bazı malumatı okuyoruz. Ona devam edeceğiz bugün de. İnşallah önümüzdeki hafta bitireceğiz. Geçen hafta bir cümleye başladım. Tekrar alıyorum o cümleden. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ بَحْرِ كَائِنَاتِ عَلَيْهِ اَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ Efendimiz Hazretleri yanında oturan ashab-ı kiramına buyurdu ki دِرْسُ اَحَدِكُمْ فِي النَّارِ اَعْزَمُ مِنْ اُحُدْ İçinizdeki birinin azı dişi, sizlerden birinin azı dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olacak. Böyle diyor. Yani ne demek? Kafir olarak ölecek o demektir. Bir başka hadisi şerifinde de Efendimiz kafirin azı dişi Uhud dağından daha büyük olacaktır buyurmuştur. O toplantıda bulunanlardan birinin kafir olarak öleceğine böylece işaret etmiş oldu. Kale Ebu Hureyre, Ebu Hureyre radıyallahu anh bu olayla ilgili olarak dedi ki فَزَهَبَ الْقَوْمُ يَعْنِي مَاتُوا وَبَقِيْتُ اَنَا وَرَجُلٌ فَكُتِلَ مُرْتَدًّا يَوْمَ الْيَمَانِ Efendimizin bu hadisi şerifini Ebu Hureyre radıyallahu anh da duymuştu. Dedi ki Ebu Hureyre Hazretleri, Fahri Kainat Efendimiz o sözü söylediği zaman o mecliste bulunan sahabilerin hepsi vefat etti. Geriye iki kişi kaldı. Bir ben, bir de bir başka adam. O başka biri dediği adamın adı Reccal İbni Unfüve. O adam da, yani Reccal dediğimiz adam da Yemame Savaşı'nda dinden döndü. İslam dinini bıraktı. Mürted oldu. Mürted diyorduk. Ve Müseylimetül Kezzab'a katıldı. Yani ben peygamberim diyen yalancı peygamber vardı ya, Müseylimetül Kezzab diyoruz ona. Ona katıldı ve mürted olarak öldü. Ve böylece Efendimizin o haberi de gerçekleşmiş. Evet. İçinizden birinin azı dişi Uhud dağından cehennemde daha büyük olacak dediği adam böylece kafir olarak ölmüş oldu. Ve aleme billezî galle harazen min harazi yehud ve vücidet fî rahmihi. Hayber savaşı kazanılınca Yahudilerden ganimetler alındı. Adet öyleydi. Bir savaşılan bir grup efendim savaşı kaybedince esir alınıyor ve malları da ganimet olarak alınıyor. Yahudilerden alınan ganimetlerin arasında inciler de var. Bu incilerden biri daha ganimet taksim edilmeden çalındı. Server-i Kainat Efendimiz o inciyi kimin çaldığını söyledi. Adını verdi. Ve gerçekten de çalınan inci o adamın eşyaları arasında bulunuyor. Yani bu inciyi falan çaldı dedi. Aradılar. O adamın eşyaları arasında o inciyi buldular. Ve billezî galle şemlete ve haysuhiye. Bir defasında bir ganimet malı olan bir hırka çalınmıştı. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hırkayı kimin çalındığını, hatta hırkanın nerede olduğunu da haber vermişti. Bu olay Hayber Savaşı'ndan sonra oldu. Medine'ye dönerken Efendimiz'in kölesi vardı, Mid'am. Mid'am'a serseri bir kurşun isabet etti ve öldü. Ve sahabiler konuşmaya başladılar. Mid'am'a cennet mübarek olsun filan diye konuşmaya başladı. İki cihan güneş Efendimiz buyurdu ki, hayır, Muhammed'in canını kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Hayber Savaşı'nda taksim edilmeyen ganimetlerden aldığı hırka onun üzerinde alev alev yanmaktadır. Çalmaması gerekiyordu, almaması gerekiyordu. Ashab-ı kiramın onun hakkındaki hüsnü zannını böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruladı. Hayır, o bunu hak etmiyor. Çünkü o cehenneme girecek. Evet, yani günahı nispetinde cehennemde kalacak demektir. Bir başka Efendimizin haber verdiği mucize, وَنَاكَتُهُ ه۪ينَ ضَلَّتْ وَكَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِالشَّجَرَةِ بِخِتَامِهَا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tebuk Savaşı'na giderken devesi kaybolmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveyi arayan ashab-ı kirama buyurdu ki, o filan yerde yuları ağaca takılmış vaziyette duruyor. Gidin ona, onu alın getir. Şimdi bundan önce bir olay meydana geldi. Önce ashab-ı kiram deveyi bulmak üzere gittiler, bulamadılar, geldiler. Efendimiz bir yerde bazı sahabilerle konuşuyordu. Tabii yani binlerce asker katılmış o savaşa. Efendimiz'den uzakta bir yerde bir adam, bir münafık. Hem peygamber olduğunu söylüyor, hem de devesinin nerede bulunduğunu bilemiyor, dedi. Efendimiz de yanında bulunan adamlara buyurdu ki, biri böyle konuştu. Hem peygamber olduğunu söylüyor, hem de devesinin nerede olduğunu bilemiyor, dedi diye haber verdikten sonra buyurdu ki, ben sadece Allah tarafından bana bildirilen şeyleri bilirim. Peygamber dediğin her şeyi bilmez. Allah Teala bildirirse bilir. Yani peygamber hakkındaki kanaatimizi böylece düzeltelim ya. Peygamber ancak ne zaman bilirmiş? Allah Teala ona bir şeyi haber verirse bilir. Ve sonra buyurdu ki, deve falan vadide yuları bir ağaca takılmış olarak duruyor. Gidin onu bana getir. Deveyi orada bulup getirdiler. Orada bulunanlardan biri, olayı tamamlayayım ki kumandanlardan biriydi. Efendimizin yanında bulunan bu zat kendi askerlerinin yanına gelince, bugün dedi şöyle bir şey oldu yahu. Adamın biri demiş ki, hem peygamber olduğunu söylüyor, hem devesinin nerede bulunduğunu söylemiyor ve bilmiyor demiş. Peygamber Efendimiz onu bize haber verdi deyince, dediler ki şu adam söyledi, senin askerlerinden şu adam söyledi dediler. O da defol dedi. Sen benim askerlerimin arasında bulunamazsın, çık dedi. Ve onu kovdu, gönderdi. İşte münafık bu. Tam iman etmemiş adam. Niye gidiyor harbe diyeceksiniz? Ganimet kazanmak için. Böylesi çok olmuştur. Yani gidelim de biz de istifade edelim filan diye gitti. Ama münafıklığını askerin arasında da gösterdi. Söylemekten çekinmedi. Ve bir şeyini kitabı Hatib'in ila ehli Mekke. Bedir gazilerinden Hatib bin Ebi Belta'a var. Muhterem bir insan. Onun Mekkelilere yazdığı bir mektubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına haber verdi. Bu sahabinin Mekkelilere bir mektup yazarak Peygamber Efendimiz'in Mekke fethi için geleceğini haber vermişti. Olayı şöyle anlatayım. Efendimiz Mekke fethine gideceği vakit bu işi gizli tuttu. Birkaç kişi biliyordu. 10 kişiden az birkaç kişiye söyledi. Ve kimseye söylemeyin, aniden gideceğiz. Aniden baskın yapacağız ve Mekke'yi alacağız. Nitekim giderken de başka bir yere gidiyormuş gibi. Efendimiz bazı seferlerini öyle yapmıştı. Yani değişik bir tarafa doğru yola çıkar, sonra asıl hedefe gider. Muhatip bin Ebi Belta, dedim ya Bedir Savaşı'na katılmış bir muhterem insan. Hicret sırasında çoluğunu, çocuğunu, karısını Mekke'de bıraktı, Efendimizin yanına geldi. Şimdi Mekke fethi söz konusu olunca içine bir korku düştü. Bu fetih esnasında bu kalabalıkta ya benim çoluğuma, çocuğuma bir şey olursa efendim, Mekkeliler onları öldürürse diye içine bir korku düştü ve bir mektup yazdı. Peygamberimiz Mekke'yi fethetmek üzere geliyor diye Efendimizin gizli tuttuğu haberi onlara bir mektupla bildirdi. Olayı bir hatırlarsınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra Hatip bu mektubu bir Mekke'ye giden kadına verdi. O kadın saçının içine sakladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi ve birkaç kişiyi gönderdi. Dedi ki bir kadın filan yerde onu bulacaksınız. Saçının içinde de bir mektup var, onu alın gel. Alıp getirdiler. Hazreti Ömer dedi ki bunu demek ki Hatip yazdı ha. Biz onu Müslüman biliyorduk. Ya Resulallah izin ver şunun boynunu vurayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yok. Hatip Bedir gazilerindendir ve Allah Teala da onların günahlarını affettiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Bir hata etti. Biz onun hatasını bağışlayalım dedi ve bağışlayalım. Yani insan cennetlik de olsa hata yapabiliyor. Evet. Ve bir kadiyeti Umeyr'in ma'as-Saffan hine sarrahu ve şaratahu ala katlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hepsi enteresan olaylar. Yani hakikaten dikkat çekici hadisenin. Fahri Kainat Efendimiz'in verdiği haberlerden biri de Umeyr İbni Safvan ile Umeyr İbni Vehb ile Safvan İbni Ümeyye'nin Allah'ın Resulünü öldürmek üzere yaptıkları gizli anlaşma. Peygamber Efendimiz bu gizli anlaşmayı açıklamıştır. Şeyimiz bu. Okuduğumuz Arapça metnin manası bu. Şimdi ben size anlatayım bunu biraz. Anlatmamız lazım. Yani anlaşılmıyor şeyden. Bu ibareden anlaşılmıyor. Bu hadisi başka hadisler ile mukayese ettiğimizde durum ortaya çıkıyor. Yani neymiş, ne olmuş filan diye daha iyi anlıyoruz. Bu iki müşrik, ikisi de müşrik, kafir. Kabe'nin yanında oturdular. Bir anlaşmaya vardılar. Bunlardan Umeyr'in oğlu Uhud gazvesinde Müslümanlara esir düşmüştü. Umeyr dedi ki borçlarım olmasaydı bir de çoluk çocuğuma birilerinin bakacağını bilseydim Medine'ye gider şu Muhammed'i öldürürdüm. Hem benim oğlumu esir aldı hem de bu kadar adamı öldürdü. Onun yanında bulunan Safvan dedi ki ya mesele bu mu dedi. Zengin de bir adam. Ben senin hem borçlarını veririm hem de çoluğuna çocuğuna bakarım. Gerçekten bu karardaysan sen git ve Medine'de Muhammed'i öldür dedi. Gerisini merak etme dedi. Umeyr kılıcını biledi, ona zehir sürdü ve Medine'nin yolunu tuttu. Mescid-i Nebevi'ye kadar vardı. Hazreti Ömer adamın haline, tavrına baktı, şüphelendi. Yakasına yapıştı. Müslümanlara dedi ki benim yanımdan ayrılmayın. Ve onu doğruca Peygamber Efendimiz'in yanına götürdü. Efendimiz sordu buna, niye geldin? Oğlumu esir almıştınız da dedi, onu kurtarmaya geldim. Başka bir niyetin yok mu? Yok başka bir niyetim. Peki Kabe'nin yanında Safvan İbni Ümeyye ile ne konuşmuştunuz dedi. Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Çünkü biliyor ki başka hiç kimse yok orada. Ve Efendimiz anlattı. Şöyle şöyle demedin mi sen ona dedi. Sen bu maksatla gelmedin mi? Evet, o maksatla. Beni affet dedi. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Yani Efendimizin o olayı bildiğini görünce adam şaşırdı tabii yani. Peygamber olmasa bir insan böyle gizli konuşmayı nereden bilir, bilecek dedi ve Müslüman oldu. Evet, Efendimizin haber verdiği böyle olaylardan bir başkasını okuyoruz. Ben ibareyi okumadan ama burayı anlatmışım. Yani hadiste yokmuş gibi. فَلَمَّا جَاءَ اُمَيْرٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاصِدًا لِقَتْلِهِ وَاَطْلَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاَمْرِ وَسِرْ اَسْلَمَ. Anlattığım gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sen şunun için gelmedin mi deyince adam evet onun için geldim dedi ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Ve sonra Efendimiz'den sarığını istedi. Şu sarığını bana ver, Mekke'ye gideyim ve senin yapmak istediğin tebliği ben oradaki insanlara yapayım dedi. Ve yaptı yani. Yani samimi bir Müslüman oldu. İşte bu sarık da Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sarığıdır. Efendim, o şuna davet ediyor. Ben de Müslüman oldum, işte içinizden biriydim. Ben gerçekleri gördüm. Benim oraya niçin gittiğimi bildi. Ve peygamber olduğunu ben anladım. Ben Müslüman oldum, siz de Müslüman oldum diye. Efendim, İslam daveti yaptı bu adam. Samimi Müslüman olunca böyle oluyor. Ve akbere bil mali lezi terakehu ammuhu el Abbas radıyallahu an inde ummil fadl ba'de en ketemehu fekale ma ilmehu gayri ve gayruha fe eslem. Şimdi güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas hakkında bir haber okuyacağız. Sizin eski bilgilerinizle çatışabilir düşüncesiyle buraya biraz açıklama getirin. Hazreti Abbas hakkında iki rivayet var. Hatırlar mısınız? Medine'den Akabe biatları için bir grup insan gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye davet etmişlerdi. Yani demişlerdi ki senin Mekke'de işin zor, gel Medine'ye. Biz sana yardımcı oluruz, seni destekleriz. Ailemizi koruduğumuz gibi seni de koruruz. Ve orada bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma yapılırken Hazreti Abbas da vardı orada. Hazreti Abbas, Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas, o devirde akrabalık bağı çok güçlü. Yani Müslüman olmasa bile bir insan, işte şeyi düşünün, Peygamber Efendimiz'in amcası Müslüman oldu mu? Olmadı. Ama Efendimiz'i teslim etti mi kafirlere? Etmedi. Efendimiz'in en büyük yardımcısı kimdi? Ebu Talip. Müslüman olmadığı halde korudu. Hazreti Abbas da Müslüman olmadığı halde o zaman Medinelilere dedi ki bakın yeğenime sahip çıkacaksanız götürün. Yok, sahip çıkmayacaksanız şimdi söyleyin vaziyeti, gitmesin filan dedi. Onu korudu. Şimdi bazı rivayetlerde denir ki Hazreti Abbas Müslüman olduğu, Mekke'de kaldığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haberler gönderirdi. Böyle bir rivayet var ama o rivayetin tam doğru olmadığını buradan öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nı yaptığı vakit amcası Hazreti Abbas da o zaman Müslüman değildi, kafirdi ve kafirlerin safındaydı. Gayrimüslimler, kafirler esir alınınca Hazreti Abbas da esir aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirlere dedi ki, buyurdu ki, bazen dedi ki diyorum, siz kusura bakmayın. Efendimiz'den bahsedince buyurdu ki dememiz lazım. Efendim, fidye veren canını kurtarır. Onun için parası, pulu olanlar geldiler, getirdiler ellerindeki imkanı verip esirlerini aldılar, götürdüler. Sıra Hazreti Abbas'a geldi. Efendimiz dedi ki sen de fidye ver ve hayatını kurtar. Hazreti Abbas dedi ki buradan öğrendiğimize göre, şimdi okuduğum hadisten öğrendiğimize göre benim param yok ki dedi. Ben ne vereyim sana? Efendimiz de buyurdu ki Bedir Savaşı'na çıkmadan önce hanımın Ümmül Fazl'a teslim ettiğin altınlar vardı ya, onlardan öde dedi. Hazreti Abbas, o şafın yağı kesildi derler ya, hakikaten Hazreti Abbas'ın söyleyecek sözü kalmadı. Evet dedi, yani bunu ikimizden başka, karımla benden başka kimse bilmiyor dedi. Sen Allah'ın peygamberisin efendim ve Müslüman oldum. Ve âleme bi ennehu seyaktülü Übey ibn-i Halef. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn-i Halef'e onu bizzat kendisinin öldüreceğini haber vermiştir. Şey bu, bu kadar. Olay bu kadar ama bunu anlatmazsak anlaşılmaz. Olayı kısaca anlatayım ben. Demin anlattık ya, Bedir gazvesinde esir düşen müşrikler yakınlarını kurtarmak üzere Medine'ye geldiler diye. Bu Übey ibn-i Halef ki kafirlerin en ileri gelenlerindendir ve Efendimizin en büyük düşmanlarındandır. Bunun oğlu da Bedir gazvesinde esir düşmüş. Oğlunu kurtarmak için gerekli parayı getirdi ve Efendimiz'e bir şey söyledi. Dedi ki Muhammed dedi, bir atım var, onu her gün 16 ölçek arpayla besliyorum. Bir gün onun üstüne binip seni öldüreceğim dedi. Medine'de Efendimiz. Efendimiz de o zaman dedi ki inşallah ben seni öldüreceğim. Konuşma bu. Uhud Savaşı oldu 2 yıl sonra bildiğiniz gibi. Bu atının üzerinde Ümeyye bin Halef Efendimiz'e doğru geliyor. Efendimiz'i gördü ama görmezden geliyor. Muhammed nerede? Karşıma çıksa da bir savaşsak filan dedi. Ve atını Müslümanlara doğru sürdü. Müslümanlar önüne geçtiler. Efendimiz buyurdu ki bırakın, çekilin, gelsin. Ve adam Efendimiz'in üzerine doğru gelirken Efendimiz Müslümanlardan birinin mızrağını aldı ve sallamaya başladı. Onu tasvir ederler hadiste, devenin sırtındaki sivrisineklerin kaçıştığı gibi, uçuştuğu gibi diye geçiyor şey. Kafirler kaçıştılar ve açtılar. Efendimiz de onu karşı karşıya bıraktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mızrağı sallayıp bir attı, adamın tam boynuna isabet etti. Atından düştü ve birkaç takla attı, kaburgası kırıldı. Ölmedi ama adamlarının yanına döndü yaralı vaziyette. Muhammed beni öldürdü dedi. Dediler ki ya ölmedin, iyisin iyisin. Yok dedi, beni öldürdü. Tükrük, üzerime tükürse tükrüğüyle beni öldürürdü dedi. Yani iyice gözü korktu adamın, müthiş korktu. Ve Mekke'ye geri dönerken yolda öldü dedi. Evet. Efendimiz'e ben seni öldüreceğim demişti. Efendimiz de inşallah ben seni öldürürüm buyurmuştu. O olay Uhud'da böyle gerçekleşti. Ve fi Utbete ibni Ebi Leheb'in ennehu ye'kuluhu kelbün min kilabillah. Bu olayı da bilirsiniz. Bundan önce anlattığımı da hatırlarsınız. Çünkü daha evvelki bir ilgili bahiste geçmişti. Mesela şimdi söyleyeceğim şey de Resul-i Ekrem'in duasının kabul olunması bahsinde okumuştuk. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Leheb'i bilirsiniz. Efendimizin en büyük düşmanlarından biri. Hani tebbet yeda Ebi Leheb, Ebu Leheb'in eli kurusun. Tebbet suresi onun için nazil olmuş. Bunu iki oğlu da Utbe ve Utaybe Efendimizin kızlarıyla daha evvel nişanlıydılar. Sonra efendim nişan bozuldu. Bu Utbe de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakasına yapıştı, öldüreceğim seni diye ve gömleğini yırttı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir beddua etti. Allah'ım yırtıcı hayvanlarından birini ona musallat et buyurdu. Bunlar tüccar adamlar, Suriye'ye gidiyorlardı kalabalık bir kafileyle. Bir yerde mola verdiler. Orada bir aslanın dolandığını gördüler. Utbe onu görünce içine bir korku düştü. Dedi ki Muhammed de bana ne demişti? Hani beddua etmişti ya Allah'ım yırtıcı hayvanlardan birini ona musallat et demişti ya, galiba bu aslan beni öldürecek dedi. Yok canım dediler, biz seni aramıza alırız, koruruz, bir şey yapamaz dediler. Gece yatarken hakikaten onu aralarına aldılar iyice. Fakat aslan geldi, koklaya koklaya onu buldu ve onu parçaladı gitti. Evet. Efendimizin verdiği bu haber de gerçekleşmiş oldu. Ve an Masra-i Ehli Bedir'in fekâne kemâ kal. Peygamber-i Zişan Efendimiz Bedir gazvesi başlamadan önce hangi kafirin nerede öleceğini mübarek eliyle göstererek haber verdi. Şurada filan ölecek dedi. Şurada falan kafir ölecek dedi. Mekke'nin ileri gelen kafirlerinin öleceği yerleri göstermişti. Aynen buyurduğu gibi oldu. Ashab-ı kiram baktılar hakikaten. Her biri Efendimizin gösterdiği yerde hendek mekan oldu. Ve kâle fil hasen innebni hâzâ seyyidun ve seyyuslahu allâhu bihi beyne fiyeteyni azîmeteyni minel müslimîn. Fahri kainat aleyhi ekmelü tahiyyat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hazreti Hasan hakkında şöyle buyurmuştu: benim şu oğlum var ya, o Müslüman topluluğun arasını düzeltecektir. Verdiği haber bu kadar Peygamber Efendimiz. İki büyük Müslüman topluluğun arasını düzeltecektir. Böyle buyurmuş. Biraz geriye dönecek olursak, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe okurken yanına Hazreti Hasan geldi. Küçük bir çocuktu. Efendimiz onu yanına aldı ve onun hakkında orada bu haberi verdi. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan 7 yaşındı. Bu olay daha önce oldu. Benim bu oğlum, benim şu oğlum Müslüman şerefli bir efendidir. Allah Teala yakında onun eliyle iki büyük Müslüman topluluğu, iki Müslüman topluluğun arasını düzeltecektir buyurdu. Aradan yıllar geçti. İşte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, ardından Hazreti Ali halife oldu. Hazreti Ali şehit edilince halife olarak Hazreti Hasan seçildi. Muaviye bin Ebu Süfyan babası Hazreti Ali ile bildiğiniz gibi Sıffin Savaşı'nı yapmıştı. Efendim, Hazreti Hasan'la da Muaviye bin Ebi Süfyan Medain'de bir araya geldi. Hazreti Hasan'ın yanında 40 bin asker var. Ve hepsi de kendisine

o kadar insan ölmesin diye Muaviye bin Ebu Süfyan'la anlaştı ve hilafeti ona devretti. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın arzusu da oydu. Yani hilafeti bana devret, efendim ben sana bir şey yapmam, askerlerine de bir şey yapmam filan demişti. Öyle oldu. Yani hakkından feragat etti. Hilafet hakkından feragat etti. Tabii bir takım Müslümanlar Hazreti Hasan'a kızdılar. Nasıl yapıyorsun bu işi dediler. Efendim. Fakat Hazreti Hasan'ın kulağında dedesinin o sözü yankılanıyordu. Benim bu torunum efendidir. Onun sayesinde iki büyük Müslüman topluluğu, o iki Müslüman topluluğun arasını bulacaktır. Sözünü bildiği için efendim savaş başlamadan önce Muaviye bin Ebu Süfyan'la anlaştı ve hilafeti ona bıraktı. Ve Müslümanlar böylece kurtulmuş oldu. Veli Sa'd'in bir başka olay. Veli Sa'd'in aşere-i mübeşşereden olan Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh için de Efendimiz şöyle buyurdu. لَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَسْتَضِرَّ بِكَ آخَرٌ. Mekke fethedildiği vakit Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Mekke'de hastalandı. Şiddetli bir hastalığa yakalandı. Ve Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, galiba ben burada ölüp kalacağım. Arkadaşlarım seninle beraber Medine'ye dönecek, ben burada kalacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Allah'tan öyle ümit ediyorum ki, sen daha nice yıllar yaşayacaksın. Müminler senden fayda görecek, kafirler de zarar görecek. Gerçekten de öyle oldu sevgili kardeşlerim. Hazreti Ömer'in zamanında fetihler başlayınca Sa'd ibn-i Ebi Vakkas ordu kumandanı oldu. Ve İran fatihlerinin ilki odur. Kadisiye meydan muharebesinin kumandanıdır. Küfe şehrinin kurucusudur. Evet. Ve 80 yıldan fazla yaşadıktan sonra da vefat etmiştir. Efendimizin buyurduğu haber aynen gerçekleşmiştir. Müslümanlara çok büyük hizmetler yapmıştır. Şehirler fethetmiş, şehir kurmuş büyük bir insandır. Ve Akbere bir başka olay. Ve Akbere bir katli ehli mu'te yevme kutilu ve beynehum mesiratü şehrin ev ezyet. Peygamber Efendimiz Bizans askerleriyle yapılan Mu'te savaşı esnasında Medine'deydi. Orduyu gönderdi, onların başına 3 tane kumandan tayin etti. Biri evlatlığı Zeyd ibn-i Harise, ikincisi efendim amcasının oğlu yani Ebu Talip Hazretlerinin oğlu Cafer-i Tayyar efendim. Üçüncüsü de Efendimizin meşhur şairi Abdullah bin Revaha. Her üçü de yiğit insanlar. İşte biriniz vefat edince, yani Zeyd vefat edince Cafer geçsin. Cafer vefat edince efendim öteki geçsin dedi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bir kumandan tayin etmiyor. Biri ölünce öteki geçsin diyor. Demek ki ölecek biri, onun yerine öteki geçecek. Zeyd ölecek, Cafer geçecek. Cafer ölecek, onun yerine Abdullah bin Revaha geçecek. Efendimiz bu savaşa katılmamıştı dedik. Savaş olurken Efendimiz minbere çıktı ve Mescid-i Nebevi'yi dolduran ashab-ı kirama bu olayları aynen anlattı. Şimdi Zeyd şehit düştü. Sancağı Cafer aldı. Cafer'in kolunun biri kesildi. Sancağı o bir koluyla tuttu. Cafer'in o bir kolu da kesti, boğazıyla sancağı tuttu. Şehit oldu. Şimdi Abdullah İbni Revaha sancağı aldı filan diye böyle sanki bir film gözünün önünde canlanıyor da onu seyrediyor gibi. Allah Teala Hazretleri

0: ona olan hadiseleri gözünün önüne getirdi. Buna inanmayanlara girmeyelim isterseniz, yani bu olayı bile öyle olmamıştır canım diye hani hadis-i şerifleri akıllarıyla yorumlayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de gaybı bilemeyeceğini söyleyen bir takım insanlar, Efendimiz gaybı bilemez ama Allah bildirirse bilir. Demin de söyledik. Allah Teala ona bildirdi ve olan, bu bir mesele midir yani, çok olmayacak bir şey midir? Öyle zor bir mesele değildir. Allah murad ederse ne olmaz ki? O da olanları anlattı. Evet, Mute ile, ki Suriye'dedir, Medine arasında bir aylık yol var. En son şunu söyledi Efendimiz, en sonunda sancağı kendisini kumandan tayin etmediğim halde Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, kimdir o? Seyfullah, Halid bin Velid değil mi? O aldı sancağı dedi. Nihayet Allah mücahitlere fethi nasip eyledi diye durumu haber verdi. Bu Sahih-i Buhari hadisidir. Yani ötekileri söylemiyorum. Hakkında konuştukları için. Benim güzel kardeşlerim, ben sizi çok seviyorum. Ve bir takım fesatçıların sizin aklınıza girmesini ve sizi tesirleri altına almasını da istemiyorum ve bundan çok korkuyorum. Onun için dünya cihat meydanıdır. Savaş çeşitli şekillerde oluyor. Kılıçla da olur, sözle de olur. Bir takım insanlar Müslüman kardeşlerimizin itikadını, inancını bozuyor. Bildiği şeyleri değiştirmeye kalkıyorlar. Böyle şey olur mu canım? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aklınızı çalıştırın demiyor mu? Diyor. Evet, aklınızı çalıştırın, olur mu ya? Peygamber insan değil mi bizim gibi? Evet, ben de sizin gibi beşerim diyor. Hakikaten orası da doğru. O bizim gibi beşerse nasıl bilir bunları diyor adam. Yahu o da bizim gibi beşer ama rastgele bir beşer değil. Allah Teala'nın göklerden haber verdiği beşer. Evet, böyle diyorlar ve Müslümanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyor. Aman, aman güzel kardeşlerim. Adamı dinleyin. Baktınız ki adam yalpalıyor. Olmayacak şeyler söylüyor. Onu, orayı terk edin. Onu daha fazla dinlemeyin. Onun konuştuğu televizyonu kapatın. Etkiliyorlar adamlar. Güzel konuşuyorlar bir kısmı. Hakikaten. Efendim, etkiliyorlar. Sizi etkilemesinler. Siz hadisi şeriflere inanın. Onlar hadisi şeriflere inanmıyorlar. Hadisi şerifleri tenkit ediyorlar. Ebu Hureyre bu kadar hadis bilir miydi? Yahu niye bilmesin kardeşim? Mükerrerleriyle 5300 küsur hadis. Bu mükerrerleri çıkarınca geriye kalıyor 1500 hadis. Yahu 1500 hadisi bir insan ezberlemez mi? Kur'an-ı Kerim 6000 küsur ayet değil mi? Milyonlarca hafızımız yok mu? Değil mi? İslam dünyasını düşününce 1500 hadis nerede? 6000 ayet nerede? 6000 ayeti insan ezberliyor da 1500-2000 cümleyi ezberlemez mi? Hadisi ezberlemez mi? Ama işte şeylere, insanların zihinlerine böyle girmeye çalışıyor. Ve bi mevtin Necaşi yevme mate ve huve bi ardihi. Habeşistan Necaşi'si, Necaşi ne demek? Kral demek. Habeşistan kralı, ki adı Eshame'dir, onun vefat ettiğini Peygamber Efendimiz haber verdi. Ve cenaze namazını kıldırdı ona. Gıyabi cenaze namazı kıldı. Efendim, arada ne kadar mesafe var Habeşistan, Medine. Gerçekten de o gün Habeşistan Meliki Ashame'nin, ki Müslümandı adam, Müslüman olmuştu. Onun için Efendimiz onun cenaze namazını kıldırdı. Ve akbere feyruze izverede aleyhi rasulen min kisra bi nevti kisra zalikel yev. İran kisrası, kisra ne demek? Kral demek. Efendim, çeşitli memleketler kralları hakkında değişik kelimeler kullanıyorlar. Biz ne diyoruz? Hakan diyoruz, değil mi efendim? Hakan'ım. İranlılar Kisra diyorlar. Habeşliler Necaşi diyorlar. Bizanslılar ne diyor? Kayzer diyorlar. İran Kisra'sı Peygamber Efendimiz'e Firuz adlı bir adamını elçi olarak göndermişti. Efendimiz o elçiye dedi ki, bugün kralımız öldü dedi. Adam şaşırdı. Ben o kral göndermişti dedi. فَلَمَّا حَقَّقَ فَيْرُوزْ الْخِصَّةَ اَسْلَمَ Feyruz İran'a döndü. Gerçekten de o gün Peygamber Efendimiz'in haber verdiği gün kralın öldüğünü öğrenince geldi Müslüman oldu. وَاَخْبَرَ اَبَا زَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِتَدْرِيدِهِ كَمَا كَانَ Nebiler Sultanı Efendimiz Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha Medine'den sürgün edileceğini söylemişti. Önde gelen sahabilerden biridir Ebu Zer el-Gıfari. Efendimiz ona Medine'den bir gün sürgün edileceğini söyledi. Nasıl oldu bu iş? وَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ نَائِمًا فَقَالَ لَهُ كَيْفَ بِكَ اِذَا اُخْرِجْتَ مِنْهُ Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu bari hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden ashab-ı kiramdan biriydi. Efendimiz'e hizmet eder, Mescid-i Nebevi'de de uyurdu. Ehli Suffe'den biriydi. Bir gün Efendimiz onun Mescid-i Nebevi'de uyuduğunu görünce yanına geldi, uyandırdı ve kendisiyle böyle konuştu. Bir gün Medine'den sürgün edilirsen ne yapacaksın, halin nice olacak dedi, buyurdu. Kale, Ebu Zer el-Gıfari de dedi ki, Eskünül Mescid el-Haram, Mekke'ye giderim, Mescid-i Haram'da yatar kalkarım dedi. Kale fe izâ uhrişte minhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti, el-Hadis diyor. El-Hadis demek ilâ ahiril hadis. Yani bu hadis uzundur. Gerisini ben yazmıyorum demiş Kadı İyaz rahimehullah. Efendimiz daha sonra ne yapacaksın filan diye de onunla konuşmuş. Sevgili kardeşlerim, Ebu Zer el-Gıfari çok farklı bir insan. Yani onun gibi bir başka sahabi bilmiyoruz. Kanaati şu, bir adam zenginse kendine yetecek kadar parasını yanında tutmalı, gerisini dağıtma. Diğer sahabiler dediler ki böyle şey olmaz. Allah Teala bildirmiş, Peygamber Efendimiz açıklamış. Zengin olanlar mallarının 1/40'ını zekat olarak vermekle mükelleftir. İnsanın, Müslümanın mecbur olduğu budur. Gerisini verirse, dağıtırsa o kendine kalmış bir şeydir. Sadaka olarak dağıtırsa sevap kazanır. Ebu Zer dedi ki, yok arkadaş, olmaz öyle şey. Zenginse bir adam parasının hepsini dağıtır. Suriye'deydi. Muaviye bin Ebu Süfyan onu, Hazreti Osman da halife o zaman, Medine'ye gönderdi. Sen dedi Medine'ye git. Sen buradan git dedi. Ben seni buradan çıkarıyorum. Medine'ye gitti. Medine'de gene aynı sözleri söylemeye devam etti. Hazreti Osman dedi ki, yapma Ebu Zer. Bu dediğin doğru değil. Bir Müslüman zekatını veriyorsa bu tamamdır. Gerisi ona kalmış. Daha çok sevap kazanmak isterse malının hepsini verir, dağıtır tabii. Ebu Zer olmaz dedi, dağıtacak. Ve Müslümanların yanına gidiyordu, karşılarına geçiyor. Paranı dağıtman lazım, bu malı dağıtman lazım. Ve Müslümanlar huzursuz oldular. Hazreti Osman da onu Rebeze denilen Medine'den uzak bir yere sürgün etti. Sen orada yaşayacaksın dedi. Huzuru bozuyorsun dedi. Ve bi aişihi vahdehu ve mevtihi. Daha sonra Resulullah Efendimiz Ebu Zer'e buyurmuştu ki, sen yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin. Ebu Zer'e böyle buyurmuştu. Ebu Zer, Rebeze'de çok az insan vardı. Onlarla birlikte orada yaşadı ve gerçekten orada yalnız başına öldü. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bu haber de aynen gerçekleşti. Ve akbera, enne esra ezvacihi bihi luhukan etbaluhunne yeden fekânet Zeynebe litûli yediha bissadaka. Peygamberi Zişan Efendimiz, sevgili kardeşlerim, akşamları hanımlarını kalacağı evde toplar, orada onlarla sohbet ederdi. Sohbet bittikten sonra herkes odasına çekilirdi. Bir kısmının evi daha uzaktaydı, oraya ya Efendimiz götürürdü veya kendileri giderlerdi. Bir gün Efendimiz'e dediler ki, ya Resulallah, senin vefatından sonra hangimiz sana daha önce kavuşacağız? Efendimiz de buyurdu ki, kolu en uzun olanınız bana önce kavuşacak. Anladılar ki kolu uzun, işte bildiğimiz gibi şu kolun hangisinin kolu uzunsa o önce Efendimiz'e kavuşacak. Gittiler bir kamış çubuk buldular ve kollarını ölçmeye başladılar. Efendimiz de bir taraftan gülüyordu onların haline. Bir şey söylemiyor ama baktılar ki Sevde annemizin kolu hepsinden uzun çıktı. Uzun boylu ya Sevde annemiz. Ha dediler, Sevde önce vefat edecek. Efendimiz vefat ettikten sonra ilk defa Zeynep binti Cahş annemiz vefat etti. Niçinmiş? Çünkü Zeynep binti Cahş annemiz çok sadaka verirdi. Deri işçiliği yapar, deriyi işler, elbise haline getirir, onu satardı efendim. Ve aldığı parayı da sadaka olarak dağıtırdı. Anladılar ki kolu uzun demek, hani biz eli uzun da deriz ya, çok sadaka veren demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizesi de aynen bu şekilde gerçekleşti. Ve ahbere bi katlil Hüseyin bi taffi ve ahrece bi yedihi turbeten ve kale fiha mazcahu. Server-i Enbiya Efendimiz bir gün torunu Hazreti Hüseyin'in Taf bölgesinde öldürüleceğini haber verdi. Taf bölgesi dediğimiz Küfe'de bir yerdir. Fırat Nehri'nin kıyısındadır. Bugün oraya Kerbela deniyor. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in şehit edileceğini haber verdi. Hatta eliyle bir avuç toprak çıkardı ve şöyle buyurdu. Hüseyin bu toprağın bulunduğu yerde şehit olacaktır. Biraz açayım mı? Bir gün yağmur meleği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek istedi. Evinde. Efendimiz de Ümmü Seleme annemize buyurdu ki, Ümmü Seleme kapıda dur, içeriye kimseyi alma. Peki dedi Ümmü Seleme annemiz. Ümmü Seleme annemiz meleği falan görmedi. Bir hikmeti var dedi. O dışarıda bekçilik yaptı. O sırada Hazreti Hüseyin küçük bir çocuk. Dedem nerede filan diye geldi. O dedi ki, deden içeride ama kimseyi kabul etmiyor filan. Hazreti Hüseyin sağa koştu, sola koştu, aradan Ümmü Seleme annemizin kollarının arasından kaydı, içeri gitti. Ve doğru dedesinin yanına vardı, boynuna sarıldı, sırtına çıktı filan, öptü. Melek dedi ki, çok mu seviyorsun torununu? Evet, çok seviyorum. Melek eliyle yerden bir toprak aldı, kırmızı bir toprak. Senin bu torunun bu toprağın olduğu yerde şehit olacak. Onu orada şehit edecekler dedi. Ümmü Seleme annemiz de o toprağı aldı, Yemenisine, Yemeni deyim hani, başörtüsünün bir kenarına bağladı, hep orada dururdu. Gerçekten de işte bildiğimiz gibi efendim Hazreti Hüseyin şehit edildi Kerbela'da. Ümmü Seleme annemiz de bu olayı tekrar anlattı, o toprağı çıkardı ve gösterdi. Yüce Rabbim hepimize hayırlar ve afiyetler ihsan eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar. 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Müminlerin velisi ve müminlerin kime veli olduğu, kimlerin müminlerin velisi olduğu üzerinde durmaya gayret ediyoruz inşallah. Vela meselesinde müminlerin birinci derecede velisi Allah, ikincisinde Resulullah aleyhissalatu vesselam, üçüncüsünde de veliler birbirlerinin dostu, yakını, yardımcısı müminlerdir. Müminlerin velisi müminlerdir. Müminlerin müminlerden başka dostu yoktur. Bu konuda Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz.

hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler, kadın olsun, erkek olsun, birbirlerinin velileridirler. Birbirlerinin yardımcıları, destekleyicileridirler. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, birbirlerinden üstünlükleri sadece Allah katındaki takvalarındandır. Müminler olarak erkekler kadınlardan üstündürler. O halde bir feminizm ortaya çıksın. Ne demek bizden üstündürler? Erkekleri doğuran biz, eğiten biz, büyüten biz, emziren biz, temizliklerine bakan biz. Nasıl olur bunlar bizden üstün olurlar? İşte size bir kadın üstünlüğü, erkek üstünlüğü, ciddi bir kavga ve günümüzün ifadesiyle bir haşa İslami feminizm. Maalesef bu konuda da kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı, açık oturumlar gündeme geldi. Olmayacak bir mesele. Kesinlikle müminlerin arasından erkek üstünlüğü, kadın üstünlüğü söz konusu değil. Hucurat 13. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu, sizi bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Amenna ve sadakna. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz Azze ve Celle insanı atası olarak topraktan yarattı. Ondan eşini yarattı. Ve ondan birçok dediğimiz vakit milyarlar gündeme gelir. Erkek ve kadın türetti. Halik Azze ve Celle böyle yarattı. Onun sünnetinin gereği buydu. Birileri çıkardı, hayır. Allah insanı topraktan yaratmadı. İnsanlar maymundan geldiler, balıktan geldiler, domuzdan geldiler gibi hayvanları ata edinenler olabilir, mümkündür. Allah Azze ve Celle iman etmeyenleri defaten buyurdu ki onlar hayvandan daha aşağılıktırlar. İman etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kullarını topraktan yaratmış olduğuna inanmamışlardır. Bu onların kendi dertleridir, kendi problemleridir, kendi sıkıntıları ve kendi meseleleridir. Ta ki insan olduklarının farkına varıncaya kadar hayvanlardan aşağılıktırlar. İnsan olmak ancak iman ile gerçekleşir. Allah'a iman eder, onun Resulüne iman eder, gönderdiği vahye iman eder, vahyin gereği olan sünnete iman eder. Böylelikle hayatın vahye göre, Kur'an'a göre, sünnete göre düzenler ve insan olur. Değilse hayvan gibidir ve hayvanlardan daha aşağılık. Onları yaratan Rabbimiz Azze ve Celle böyle buyurdu. Elbette ki Allah en iyi bilendir. Daha doğrusu en bilendir. En iyi bilen de değil, en bilendir. Allah Azze ve Celle bizlere bu şekilde beyan etti. Müminler birbirlerinin velileri olduğu gibi aynı zamanda Hucurat Suresinin 10. ayetinde Rabbimizin buyurduğu üzere müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Müminler, iman eden erkekler, iman eden kadınlar. Müslüman olan erkekler, Müslüman olan kadınlar. Namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Ahzab suresinin 35. ayetine müracaat edildiğinden iki cins de Allah Azze ve Celle'nin kulları ve sadece Allah'a ibadet etmek yani itaat etmek üzere yaratılmış oldukları ayette apaçık beyan olunmuştur.

0: ne erkeğin üstünlüğü ne kadının üstünlüğü. Ancak iman ettikleri Rableri Allah Azze ve Celle nasıl hükmetmişse mümin erkek ve mümin kadın o şekilde iman ederler. Birbirlerine üstünlükleri değil, Allah Azze ve Celle'nin hükmüne tabi olmakla, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmakla hayatlarını idame ettirirler. İkisi iman ederler ki birbirlerinin kardeşleridirler. Dinde kardeştirler. Allah Azze ve Celle müminlerin kardeş olduğunu beyan buyurdu. Erkek mümin, kadın mümin veya mümine iman ettiler şeksiz ve şüphesiz, katıksız. İman ettikleri gereği olan salih ameli gündeme getirdiler, yaşadılar. Dinde birbirlerinin kardeşleridirler. Hepsi Adem Aleyhisselam ve Havva radıyallahu teala anha annemizin çocuklarıdırlar. İnsan olarak kardeştirler. Aynı annenin, aynı babanın çocukları. İnsan olmuşlar. Hayvandan geldiğini kesinlikle gündeme getirmeye söz konusu değil. Çünkü böyle bir vaka yok. Tamamen batıl. Fakat 100 yıldan beridir bu topraklardan okullarda okutulan biyoloji derslerinde ya da tarihlerden insanların maymundan türemiş olduğu, hayvanlardan geldiği vahşet bir şekilde dünyada yaşantıları, daha sonra yavaş yavaş vahşilikten medenileşmiş oldukları ifade olunur ki baştan sona İnsan nesline hakaret, zulüm, iftiradan başka bir şey olmadığı malumdur. Rabbimiz Allah Azze ve Celle müminlerin kardeş olduğunu ilan etti, beyan buyurdu. Mümkündür ki şeytan, şeytaniler aralarını bozdular. Onları birbirlerine düşürdüler. Ki malum olduğu üzere Adem Aleyhisselam'ın İki oğlunun ki ayetlerde hadislerde isimleri geçmemekten beraber ümmetimizden önceki ümmetlerin rivayetlerine baktığımız vakit büyüğüne Habil, işte büyüğüne Kabil, küçüğüne Habil isminin verilmiş olduğunu ifade ederler. Kabil Adem Aleyhisselam'ın büyük oğlu, Habil ise küçük oğlu olduğunu ifade ederler. Ama iki kardeşin şeytan tarafından büyüğünün dürtülmesiyle küçüğünü öldürdüğünü, kardeş kavgası gündeme geldiğini ve yeryüzünden ilk insan kanının haksız yere dökülmüş olduğunu görüyoruz. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Malumunuz Hucurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde mümin iki taife, mümin iki grup, mümin iki kavim, mümin iki kabile, iki aşiret. Mümkündür ki araları bozuldu. Şeytan ve şeytaniler araya girdi. Kalplere fitne fesat üflendi. Kulaklara duyuruldu, gözlere gösterildi. Ve iki mümin taife, iki mümin grup, iki mümin kavim, aşiret, kabile birbirlerle savaşa tutuştular. Elbette ki asla istenmez böyle bir şey. Kabul de edilmez. Niye savaşıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Dünya yetmedi mi sizlere? Yeriniz dar mı oldu? Tarih boyunca müminlerin savaşması, kavgaları ne zamanki gündeme geldiyse gerçekten de içimiz yanmış, gözlerimiz yaşarmış ve burukluklar yaşamışız. Ne istiyorsun birbirinizden? Niye savaşıyorsunuz? Siz kardeşsiniz. Neyi paylaşmadınız? Ne var? Ama oldu, olmuş veya şu anda bile olabilme ihtimali yüksek. Bundan sonraki zamanlarda da mümkündür ki oluşması gündeme gelmiş olsun. Hiç istenmediği halde. Aralarını bulun. İki tayfe savaşırlarsa onların savaşına katılmayan üçüncü iman ehli gruba Rabbimiz emrediyor. Hucurat suresinin 9. ayeti kerimesi. Aralarına girin. Aralarını bulun. Siz kardeşsiniz. Niye savaşıyorsunuz? Ne derdiniz var? Şunu isteriz, bunu isteriz. İstedikleri gerçekten haklıysa, doğruysa elbette ki adaletin gereği onların istekleri gerçekleşmesi lazım. Ama değilse haddlerinin bildirilmesi lazım. Sizin ara bulucunuzu kabul etmediler. Biri kabul etti, mazlum konumunda. Diğeri saldırıyor, kabul etmiyor. Aynen Kabil'in Habil'i öldürdüğü gibi. Mutlaka yok edeceğim onları, bitireceğim onları gibi. Öyle hırslanmış, şeytan öyle dürtmüş kendilerini, durmak bilmiyor. Devamlı saldırıyorlar. O halde mazlumun yanına geçin, mazlumdan tarafınızı ifade edin ve azgın olmuş olanı durdurun. Nasıl durdurulması gerekiyorsa, artık ara buluculuk değil, bu sefer tuğyan etmiş olan azgının durdurulması söz konusu. Müminler arasında bu olur mu? Olmaması lazım. Dikkat buyursan Rabbimiz mümin iki taifeden bahsediyor. Yani katleden veya katil olan kişinin mümin olduğunu buyuruyor. Elbette ki bu konudan gerek müştehit alimlerimiz, gerek müfessir alimlerimiz bütünüyle bu ayet-i kerimeyi gündeme getirdiklerinden savaşan iki tarafının ne olduğunu, onların akide konusunda, amel konusunda hükümlerin ne olduğunu apaçık beyan etmişlerdir. Özellikle de ahkam tefsirlerinden Hucurat suresinin 9 ve 10. ayet-i kerimelere müracaat etmeyi tavsiye ederiz. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. Müminlerin müminlerden başka dostu yoktur. Özellikle ırkçılık yapanlar, kavmiyetçilik yapanlar, yani meseleyi din bağıyla değil kan bağıyla gündeme getirenler, kan bağıyla birbirlerine bağlanmış olan kavimler, aynı aşiretler, aynı kabileler, aynı kavimler bu şekilde davranır da din bağını, akide bağını hiç gündeme getirmedikleri takdirde ne derler? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kürd'ün Kürt'ten başka dostu yoktur. Arap'ın Arap'tan başka dostu yoktur. Ve sorsanız Müslüman olduklarını söyleyecekler. Gerçekten korkunç bir cehaletin içine sürüklenmişlerdir. İman ettiklerini söyledikleri Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde ancak müminlerin birbirlerinin dostu olduğunu beyan buyururken rükû eden, secde eden müminlerin birbirlerinin velileri olduğunu, mümin erkekler ve mümin kadınların ancak birbirlerinin velileri olduklarını beyan buyururken Allah'a, Resulüne, İslam'a iman ettiklerini söyleyenler kesinlikle bunun tam tersi hareket ederler. Benim ırkımdan mı? Benim kavmimden mi? Tabii millet kelimesini yersiz kullanıyorlar. Millet din manasınadır. Millet kelimesi kan bağıyla birbirine bağlananlar için kullanılmaz. O kavimdir. Millet kelimesi din manasınadır. Hakimiyet bila kayıt hakimiyet kayıtsız ve şartsız deniliyor ya, egemenlik bilav kayıt milletindir. Buradaki millet insan topluluğu değil, dinendir. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'a ait, Allah'ın hükümlerine aittir manasındadır. Yoksa Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti, Fars milleti millet değil. Bunlar kavimdir, ırktır. Kavmiyet olarak gündeme gelir ama millet olarak değil. Kelime yersiz kullanıldı. Maalesef bu yersiz kullanılış insanların dilinden artık gerçek manasıyla değil, anladıkları manayla gündeme geldi. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Yani iman eden erkekler ve iman eden kadınlar. Neye iman ettiler? Allah Azze ve Celle'ye, alemlerin Rabbi olduğunu, yaratmak, hüküm sadece ona ait. Yaratmak ve emir sadece Allah'a ait olduğuna iman ettiler. Yaratmak ve yasak koymak sadece Allah'a ait olduğuna iman ettiler. Emir Allah'a ait, hüküm Allah'a ait, kanun Allah'a ait, yasalar Allah'a ait ve müminlere Rabbimizin emrettiği, Allah'ın indirdikleriyle hükmedin. Sana indirilmiş olanlarla hükmet. Onların hevasına da tabi olma. Çünkü onların hevası Allah'ın hükmünden başka bir hüküm ortaya korular. Onların hevası Allah'ın kitabına karşı bir yasa, temel yasa, anayasa ortaya korular. Onların hevaları kendilerine göre ilahlaştırılır, Allah'ın yerine kanun koyucu olarak gündeme getirirler. İman edenler, La ilahe illallah diyenler, kalben tasdik, dil ile ikrar edenler, Allah'tan başka kanun koyucu hiçbir merci kabul etmezler. Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu tanımazlar. Ancak Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikleri gibi, yaratma konusunda ona şirk koşamayacakları gibi, emir konusunda da, yasama konusunda da, kanun koyma konusunda da asla Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmazlar. Böyle iman ederler. Hayat kitabı, hayatın kendisine göre düzenlenmiş olarak temel yasa Allah'ın kitabıdır. Böyle kabul ederler. Hayatı tanzim eden bütün hükümlerin, yani dinin, ancak Allah katında din, hak din kabul edilen İslam'ı kabul ederler. Ve yegane örnek, hayat örneği, hayat önderi Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ederler. Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimden, hangi ırktan, hangi renkten, hangi kabileden, hangi aşiretten, hangi dili kullanıyorlarsa kullansınlar, değil mi ki mümindirler? Değil mi ki Allah'tan başka kanun koyucu, ilah, Rab, melik kabul etmiyorlar? Değil mi ki İslam'dan başka hayat düzeni kabul etmiyorlar? Kur'an'dan başka hayat kitabı kabul etmiyorlar? Değil mi ki Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği ve önderi kabul etmiyorlar? İşte hakiki müminler bunlardır ve bunlar birbirlerinin kardeşleri ve velileridirler, dostlarıdırlar. Birbirlerinin destekleyicileri ve yardımcılarıdırlar. Vazifeleri, iyiliği emr, kötülükten sakındırmak. İyiliğin, marufun yeryüzüne egemen olmasını ve münkerin, kötülüğün yeryüzünden tamamen kaldırılması için çalışırlar. Vazifeleri bu. Beraberce, kadınıyla erkeğiyle beraberce çalışırlar. Elbette ki beraberce dediğimiz vakit mahremiyeti ezip geçme demek değildir kardeşler. Mahremiyet sınırlarına dikkat ederek, riayet ederek çalışırlar. Erkekler erkeklerle meşgul olurken kadınlar da kadınlarla meşgul olurlar. Haşa, erkeklerle kadınların katılımı, beraberce olmaları, aynı mekanı paylaşmaları, örtülerine riayet etmemeleri meselesi değil elbette ki. Vazifeleri kendi cinsleri üzerinden mutlaka emri bil maruf nehi anil münker yaparlar. Dikkat edin, emri bil maruf, yani marufu İslam'ın uygun gördüğü, hayırlı gördüğü, iyi gördüğünü emrederler. Emrederler. Ricada bulunmazlar. Ve kötülüğün bütününü, haramın, günahın, çirkinliğin, insanın izzetine, varoluş gayesine aykırı olan, şahsiyetine, fıtratına ters olan şeylerin bütününü yasaklarlar. Bunun için de mutlaka güç ve kuvvet sahibi olmak lazım. Yaptırım gücüne sahip olan otoriteyi gündeme getirmek lazım. Yoksa sadece diliyle insanları ikaz eder. Eliyle müdahale bile edemez. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu, bir masiyeti gördüğünüzde, Allah'a karşı bir isyan ortaya çıktığından mutlaka elinizle onu giderin. Ha, elinizle giderdiğiniz vakit mutlaka güç sahibi olmanız lazım. Elinizle gidereceksiniz ama elinizi uzattığınız vakit birilerinin elinizi itmemesi lazım. Elinize vurmaması lazım. O el uzandığı vakit mutlaka meseleyi iyilikten yana halletmesi, kötülükten yana da kötülüğü gidermesi lazım. O güç, o kuvvet olması gerekli. Hani buna ne derler şimdi? Devlet gücü, hükümet gücü, asker gücü, polis gücü. Bu devlet gerekir bunu ortaya koymak için. Onun dışında ancak birbirlerimize nasihat ederiz. Etme, eyleme kardeşim. Allah'tan kork. Bak, inanıyorsun, madem ki Müslümanım diyorsun. Ahireti var, hesabı var, kitabı var. Çoluşucun rızkını niçin kumara yatırıyorsun? Allah'ın sana vermiş olduğu çoluk çocuğun rızkını niçin içkiye yatırıyorsun? Etme eyleme bakın. Faizin her türlüsü haram kardeşim. Niye bununla uğraşıyorsun? Bu nasihattır. Bu emri bil maruf değil. Emri bil maruf bizzat iyiliği emredecek. Yaptırım gücüne sahip olacak. Bunu yapacaksın. Veya bunu yap. Emir sıgasıyla onun yapılması ya da bunu yapma, bu yasak, yapmayacaksın. Yaptığı takdirde de gereği şekilde cezalandırılması lazım ki o insan bundan korksun ve böyle bir şey yapmasın. Bu olmadı müddetçe emri bil maruf nehyanil münker yok. Bizler sadece İslam davetçileri olarak yalvarıp yakarıyoruz. Bak, doğrusu bu. Bak, bu konudaki ayetler böyle, hadisler böyle, ehl-i sünnet müştehitlerin iştihatları böyle. Kitapları açıp gösteriyoruz, delilleri ortaya koyuyoruz. Aman kardeşim, yaman kardeşim, bu şekilde davranma. Bu yalvarma yakarmadır. İyilikten yana nasihatleşmedir. Yaptırma değil kardeşler. Onun için müminlerin birbirlerinin velilerinin olmasının gereği bu yaptırım gücünü gündeme getirmek, ortaya koymak ve icra etmektir. Yaptırım gücü. Bugün bizim elimizde bu imkan yok. Bu imkan olmadığı takdirde Allah bize nasıl böyle bir şey emreder? Rabbimiz Azze ve Celle defaten ayet-i kerimelerinde beyan ettiği üzere hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. Allah Azze ve Celle müminlere bunu teklif etmişse müminlerde bu güç var. Müminler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar. Cuma günleri özellikle camileri tıklım tıklım dolduranlar kimlerdir? Camileri tıklım tıklım dolduranlar Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirdikleri takdirde beceremezler mi acaba? Milyonlar, milyonlar, o milyonların vazifesi Nisa suresinin 59. ayetiyle mutlaka ama mutlaka amel etmektir. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Ey iman edenler Resulüne itaat edin. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne sizin gibi iman etmiş, sizin gibi itaat etmiş olan birisi ya da birileri sizin başınıza emir sahibi olurlarsa, aynen sizin gibi iman etmiş ve itaat etmiş, teslim olmuş. Sizin başınıza emir oldu, yönetici oldu. Ona da itaat edin. Onun şahsına değil, sizi Allah'ın emri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre yönetirse, Resulullah Sellem öyle buyurdu. Başınıza emir olarak bir siyah köle, bir zenci köle bile geçerse, o Allah'ın kitabıyla sizi yönettiği müddetçe ona itaat edin. Hem de veda hutbelerinin birisinde emir buyurduğu, ümmetine ve insanlık alemine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son mesajı. Başınıza geçen kişi sizden, yani müminlerden, muvahhidlerden, Müslümanlardan katıksız iman edip imanın gereği olan bulundurmuş olduğu makamda salih ameli işleyenler. Bulunduğu makam yönetim makamı. Yönetim makamında Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsam ona itaat edin. Sizin itaatınız onun vasıtasıyla Allah'a ve Resulüne'dir. Yoksa o kişinin boyuna posuna değildir. Müminler dinlerini anlarlarsa Allah'ın yardımı kolay ulaşır ve zafere ulaşırlar onlarda. Rabbimin yardımıyla zafere ulaşırlar.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: O halde iyiliği emreder, kötülüğünden sakındırır, mutlaka güç kuvvet sahibi olmalılar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar hep birlikte bir araya gelecekler ve Allah'ın kitabıyla, Resulullah Sellem'in sünnetiyle yönetimi gündeme getirmiş olan yetki sahiplerine, ki yetkiyi de onlar vermişlerdir, itaat edecekler. İtaatleri yetki sahibinin boyuna posuna değil, kara kaş gözlerine değil, onların itaati Allah'adır. İtaati Allah ve Resulünün hükmünedir. Başka hadislere baktığımızda, kim ki size Allah'a karşı masiyeti, isyanı, günahı, haramı emrediyorsa dinlemeyin ve itaat etmeyin diyor Resulullah sellem. Size haramı emrediyor. Allah'ın haram kıldığı her şey yasallaşmış. Bakın bakalım, tekel bakanlığına ya da tekel bakanlığı şimdi başka bakanlığın içinde yerleştirdiler. Bakın bakalım, bütün tekel maddelerini, biz iktidara geldiğimiz vakit iki rakı fabrikası vardı, 18'e çıkarttık diyenlerin bakanlarına bakın bakalım, kendileri Müslüman kabul ederler. Tekel maddelerini satan, onları müşterilerine ikramda bulunan, ikram bir de, hatta bazı meyhaneler görülmüş, pavyonlar benzeri yerler, müşteri veli nimetimizdir diyorlar. Öyle bir de tabelalar asarlar. Tekel bayilerine bakın. Şahidiz, ezan okunduğundan o rakı ve şarap ya da başka hangi türden ne isimlendiriyorlarsa onları bırakıyor, kasalarla taşıyorlardı. Doğru camiye koşturanları da biliyoruz. Gözlerimizle gördük bunları. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu emirle o kişiye ne diyecektik? Kesinlikle burayı bir daha açmayacaksın. Kapat ve bütün bu şişeleri kır, içkileri dök, yani tuvalete dök diyeceğiz, tuvaleti kirletecek bir durumda. Bunları dök, kesinlikle bir daha bu işi yaptığını görmeyeceğim. Ne demek ya, sen kime konuşuyorsun arkadaş? Kim kime diyor? Kendini Müslüman kabul eden eli abdestliler diyor. Ne demek istiyorsun? İleri gitsen kavga çıkacak, ondan sonra doğru karakola, karakoldan savcıya, savcıdan mahkemeye. Sen kim oluyorsun ki buna böyle diyorsun? Doğru, haklısınız. Çünkü bugün bu topraklarda Allah'ın hükümlerinin geçmediğini sizin bu uygulamalarında tek tek görmüş olduk. İşin garibi de savcı Müslümanım diyor, yargıç Müslümanım diyor. Ve Tevbe suresinin 71. ayeti. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Bakın dikkat edin, sakındırırlar. Yalvarıp yakarma değil sakındırma. Emri bil maruf, nehy. Nehy alil münker. Nehy etme. Bir daha yaptığını görmeyin. o bir daha yaptığını görmeyeyim cümlesinden sonra o kişinin, yani muhatabının bir daha bunu yapmaması lazım. Yaptığı takdirde ona uygulanan ceza onun tarafından bilinmektedir. Bakın bakalım böyle bir ortam var mı? Şu anda Müslümanım diyen şahsiyetler, özellikle mümin muvahhidler, bu tip insanlara nasihat ederken bir daha yapma bunu rica makamında söylerler. Eğer ki güç kuvvet sahibinin tehdit makamında söylediği gibi anlaşılsa, ki karşı taraf da bilir, yani muhatabı da bilir ki bunda bu güç kuvvet yok. Çocuğun büyüğü, yaşça büyüğü, başça büyüğü, gövde olarak büyüğü olanı tehdit gibi olur. 7-8 yaşındaki bir çocuk 30-40 yaşındaki ağa beyisine ya da amcasına, dayısına, bak bir daha böyle bir şey yaparsan fena olur dediğinde öbürü güler geçer. Çünkü o tehdit, tehdit değil. O bir film seyretmiştir, mafyacılık oynuyor. Ya da herhangi bir tehdit makamının durumu gibi oynamak istiyor. O tehdit değil. Hasreten beyan edilir malumunuz. İkrah gündeme geldiğinde ikrah mürci, onu ikrah eden kişi ya da kurum, kuruluş, makam, mevki o işi yapacak güce sahip olması lazım. Yoksa bir çocuğun büyüğü tehdit etmesi bu ikrah olmaz. Ona dikkat etmek lazım. İyilik emredecek, bizzat kötülükten alıkoyacak. Kötülükten alıkoyacak. Namazı dostluğu kılarlar ama ilk vazifeleri velayetin, onların üzerindeki yaptırımı birinci derecede iyiliğin emri, kötülüğün yok edilmesi. Kıldıkları namaz da bunu gerektirir. Verdikleri zekat da bunu gerektirir. Yani bedeni ibadetlerin ve mali ibadetlerin gereği bütün yeryüzünde kötülüğün yok edilmesi iyiliğin egemenliği esastır. Bedeni bütün ibadetlerin, mali bütün ibadetlerin, ki namaz bedeni ibadetlerin sembolü, zekatsa mali ibadetlerin sembolüdür. Tek tek ele alın, sonuç yeryüzünde önce kalplerde, beyinlerde, fert be fert insanlardan, sonra topluluk topluluk veya toplum toplum diğer bütün insanlardan iyiliğin egemenliği, kötülüğün yok edilmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu müjdeden öyle bir zaman gelecek ki bu yaşadığımız karanlık dönemden sonra apaydınlık, nuren alen nur olan bir vakit, bir zaman bütün yeryüzünü kuşatacak ve sadece Allah'ın dininin egemenliği söz konusu olacak bütün yeryüzünde. İnsanlar ya iman ederek teslim olacaklar Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a ve sünnete, yani İslam'a, ya da boyun bükerek teslim olacaklar. Cizyeyi verecekler. Hatta İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden domuzun öldürülmesi, haccın parçalatılması söz konusu. Ya boyun bükerek İslam'ın yücelini kabul ederek teslimiyet, ya da gerçekten iman etmiş olduğu halden teslimiyeti gündeme gelecek. Dolayısıyla bedenle yapılan bütün ibadetlerin gayesi, maksadı yeryüzünde, merkezden bütün yeryüzüne yayılacak iyiliğin egemenliği, kötülüğün yok edilmesi. Mali olarak yapılacak bütün ibadetlerin maksadı gene budur. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Zekat konusunda itaat ederler, namaz konusunda itaat ederler, iyiliğin emri konusunda itaat ederler, kötülükten sakındırma konusunda itaat ederler ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre hareket ederler. Onun sünneti Kur'an'ın hayata uygulanışıdır. Medine'ye hicret edip geldiğinde iyiliğin emri, kötülüğün nehi nasıl gündeme gelmişse, Medine'deki İslam devleti nasıl kurulmuş ise, ordusuyla, cihatıyla, gerek Medine'de gerek Medine'nin dışındaki diğer beldelerdeki insanların üzerindeki egemenlikleriyle, kötülüklerin, haramların ortadan kaldırılmasıyla, örnek apaçık. Ve o örnekten hareketle 1400 sene sonrasına bakıyoruz. Ta ki hilafetin kaldırılışı, ta ki İslam topraklarının işgal edilişi, 40 küsur parçaya parçalatılması, her parçasında Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir otoritenin ortaya konulması, yani iyiliği emretmiyor, kötülükten vazgeçirmiyor. Malumunuz Tevbe suresinde 71. ayetten önceki ayetlere bakalım. Münafık erkekler ve münafık kadınlar, onlar da birbirlerinin velileridirler. Ne yaparlar? Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar. Yeryüzünü ifsat eden, yeryüzünün bozguncuları, ne yaparlar onlar? Onlar da birbirinin yardımcılarıdırlar. İşte bugün NATO, işte bugün Birleşmiş Milletler birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Maddi ve manevi. Yeryüzünde iyiliği mi hakim kılıyorlar? Mazlumları mı kurtarıyorlar? Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı ve diğerleri. Bunlar yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu maruf olan iyiliği, güzelliği, hayrı mı yayıyorlar? Kötülükleri, pislikleri insanın izzetine, şahsiyetine asla uymayan neyse onları mı engelliyorlar? Yoksa yeryüzünde Allah'ın haram kıldığı ne varsa onu egemen mi kılıyorlar? İşte yeryüzünün bozguncuları. İslam emrediyor, Allah Azze ve Celle emrediyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Ey mümin erkekler, ey mümin kadınlar, hep beraber, eğer gerçekten iman etmişseniz, takvaya ulaşmışsanız, teslim olan Müslümanlar olarak yaşayıp Müslüman olarak can vermeyi esas kabul etmişseniz, hep beraber birlik ve beraberliğinizi kurarak İslami vahdetini yeryüzünün bütününde gerçekleştirerek Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde onun yeryüzüne, gökyüzünden uzatılmış olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Dağılıp parçalanmayın. Bu güç, bu kuvvet müminler tarafından yeryüzünde gündeme getirildikten sonra hangi bomba, hangi füze onları durdurabilir ki? Yeryüzünün bütünü mutlaka iyiliklerin yurdu olur. Güzelliklerin, hayrın yurdu olur. Yeryüzü bir insan olarak, bir mümin, bir muvahhid olarak yaşanacak bir yer haline gelir. Şu anda gerçekten de çoluk çocuğun rızkını temin etme meselesi olmazsa, inanıyoruz ki hiçbir muvahhid mümin erkek ve kadın sokağa, caddeye, çarşıya çıkamaz oldu. Eğer bir mecburiyet olmamış olsaydı, nereye bakarsanız Allah'a isyan görüyorsunuz. Nereye bakarsanız İslam'ın reddini görüyorsunuz. Haramların egemenliği, helallerin mazlumiyeti gözünüze çarpar. Bir mümin bu manzaraları görmek ister mi? Eğer mecbur olmasalar, Bu zilletten kurtuluşla mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. O halde bu velayet hakkı olan o birlik, o beraberliği İslam üzere, sosyalizm üzere değil, komünizm üzere değil, demokrasi üzere değil, laiklik üzere değil, kemalizm üzere değil, kapitalizm, faşizm üzere değil, batıl anlayışlar, ideolojiler, dinler üzere değil, İslam üzere gerçekleştirecekler ve yeryüzünün tertemiz olması, pisliklerden, kötülüklerden, haramlardan, çirkinliklerden, günahlardan tertemiz olması ve hayrın, iyiliğin, güzelliğin egemenliği gündeme gelecek. O zaman işte yeryüzü gerçekten de yaşamaya, yaşanmaya, yaşatılmaya değer bir durum arz edecek. O zaman gerçekten namazlar dosdoğru kılınır. O zaman gerçekten zekatlar hakkıyla verilir. Ben Müslümanım diyen bir şahsiyet zekatını verirken banka çekiyle veriyor. Banka çeki. Allah'a ve Resulüne isyan etmiş, harp açmış. Allah ve Resulü de onlara harp açmış olan bir kurumun ya da kurumların çekiyle zekatını ödüyor. Sadakasını veriyor. Bakın ne zillet bir hale gelinmiş, bir daha bir daha ve bir daha gündeme getirerek ibret gözüyle bakıp tahlil etmek lazım. Namaz kılarken, zekat verirlerken mutlaka gereğini yaparak, neydi gereği? Allah ve Resulüne itaat ederler. Allah ve Resulüne de emri, iyiliği emr, kötülükten nehyetmek olduğu malumdur. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerine bakıyoruz. Ebu Musa radıyallahu teala rivayet etti. Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müminin mümine dayanışması parçaları birbirine bağlayıp kuvvetlendiren bina gibidir. Müminin mümine, yani mümin erkekler, mümin kadınlar, birbirlerinin velileri olan müminlerin birbirlerine karşı dayanışması, velayetleri, kardeşlikleri bir sapasağlam binanın, artık 9 nokta şu, 10 nokta bu veya 15 nokta şu tespit edilmişse söz gelimi ifade ediyoruz. Depreme nasıl ki dayanıklı oluyorsa binalar, sarsılmayacak bir şekilde dayanıklı olan binaların parçaları gibi, cüzleri gibi birbirlerine sarılmış, kesinlikle dağılmaları söz konusu değil. Resulullah bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip sımsıkı kilitledi. Yani sağ elle sol elin parmaklarını birbirine geçirdi ve sımsıkı kilitledi. Bu şekilde birbirlerine bağlanmış olurlar. Müminler, muvahhidler yeryüzünden, yeryüzünde kötülüğü kaldırmak, iyiliği hakim kılmak için, yeryüzündeki bozgunculuğu kaldırıp adil, adaletli bir düzenin gerçekleşmesi için böyle birbirlerine sımsıkı sarılırlar, kardeştirler. Hadisimiz Sahih Bukhari, Kitabul Mezalim vel Gasb, Bab 5, Hadis 7, Kitabu Salat, Kitabu Edeb'te de İmam Bukhari aynı hadisi rivayet ediyor. Sahih Müslim, Kitabu Birri ve Salat, Bab 17, Hadis 65. Aynı hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Sünnen-i Nesai ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde de yer almıştır. Ebu Said El-Hudri radiyallahu teala rivayet etti. Resul aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Yalnız müminle arkadaş ol ve yemeğini ancak müttaki kişiler yesin. Yalnız müminle arkadaş ol ve yemeğini ancak müttaki kişi yesin. arkadaş olacaksan, dost olacaksan, kardeş olacaksan ancak müminle ol. Senin kardeşliğin, dostluğun, arkadaşlığın İslam kardeşliği, İslam dostluğu, İslam arkadaşlığından başkası olamaz. Eğer gerçekten müminsen, iman etmiş isen, arkadaş olacaksan ancak müminlerle arkadaş olacaksın. Dost olacaksan müminlerle dost olacaksın. Kan bağı değil, din bağın esastır. Kan bağıyla bağlanmış oldukların din bağıyla bağlandıkları takdirde âlâ ul âlâ olur. Kör düğümden daha kör düğüm olur. Düğümler sıkı atılır. Hem imanda kardeşin, hem mezhepte kardeşin. Daha ne olsun? Ama imanda kardeşin değil de kavimde, ırkta kardeşinse, hayır, o kardeş kardeş değildir. Allah müminler için kardeşliği iman bağıyla olursa kardeş olarak beyan buyurdu. Ha diğeri kandan kardeşindir ve İslam'a davet edilecek olan gruptandırlar. Yani ümmeti davettir. Ta ki ümmeti icabet olunca hem din bağı hem kan bağı sımsıkı bir bağ olmuş olur. Yalnız müminle dost ol. Yalnız müminle arkadaş ol. Yalnız müminle kardeş ol. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri bu. Daha önce de beyan etti. Mümin olan bir kişinin diğer müminle dayanışması. Ya da çoğul eki kullanalım. Müminlerin müminlerle dayanışması. Bu kadar sımsıkı olmuş. Çok muhkem bir bina, muhkem bir kalem, sarsılmayacak şekildeki birlik ve beraberlik esastır. Bu hadislerinde de buyurdular ki sadece müminle arkadaş ol, dost ol, kardeş ol. Ve senin helalinden ve temizinden, kazancından ancak müttaki olan, yani katıksız iman etmiş, İmanın gereği olan sünnet üzere salih amel işleyen, dolayısıyla takvaya ulaşmış müttaki kişiler faydalansın. Kazancına dikkat et, önce helal ve temiz olmak kaydıyla. Alnının teriyle ama Allah'ın helal kazanç yollarında diye ifade etmiş olduğun temiz bir kazanç. İçine haram karışmamış, günah karışmamış, başkasının hakkı karışmamış, faiz karışmamış, helal yollardan, Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği helal yollardaki kazanç gündeme gelmiş, senin o kazancından ancak müttakiler faydalansın. Elbette ki Resulullah Sellem'in hitap ettiği müminlerdir, muvahhidlerdir. Kendi kazancın, o tertemiz kazancından önce mümin, muvahhid, müttaki olarak sen faydalanıyorsun. İki, aile halkın, onlar da mümin ve müttaki olmaları lazım ki Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğun bu hakikat gerçekleşmiş olsun. Çalışan erkeğin eşi, hanımı müttaki bir şahsiyet olacak. Ki o kişinin emeğinin gereği olan yemeğini yapsın ve yemiş olsun. Çocukları mümin, muvahhid ve müttaki olan Müslümanlar olacak. Ki o müminin helalinden, temizinden kazanmış olduğundan faydalansınlar, yesinler, içsinler ve giyinsinler ve dahi barınsınlar. Birinci derecede aile halkıdır. İkinci derecede diğer akrabalar, hısımlar aynı şekilde muvahhid müminler olması lazım. Bir mümin helal ve temiz kazancını ancak muvahhid müminlere, müttakilere yedirir. Onlara fayda verir. onları faydalandırır. Allah'a isyan etmiş, şirkin, küfrün, günahın, haramın içinde olan bir akrabası, bir yakınına mümin o haldeyken yardımcı olamaz. O haldeyken ona yardım ettiği takdirde günahlarına ortak olur. İşlediği harama ortak olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kardeşleriniz zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardımcı olun. Ya Resulullah, mazlumu anladık, zalime nasıl yardımcı olalım? Çünkü zalim zulm işliyor. Nasıl yardımcı olalım? Zulmünü engellemek ile, onun zulmeden ellerini zulümden engellemek ile ona yardımcı olun. Peki İslam topraklarını işgal etmiş olan, Allah'a karşı baş kaldırmış olan tuğyan iktidarlara, yönetimlere Müslüman, mümin, muvahhid, müttaki yardımcı olabilir mi? Onların Allah'a karşı isyanlarını daha çok artmak için onların gücüne güç katabilir mi? Her mümin, her Müslüman, her muvahhid bunun üzerinde çokça düşünmesi lazım. Yemeğini ancak müttaki kişi yesin. Hadisimiz Sünnet-i Tirmizi, Kitab-ı Zühd, Bab 44, Hadis 2506. Aynı hadisimiz Sünnen Ebu Davud, Sünnen-i Darimi ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yer aldığı gibi Ebu Ya'la el-Nafsil'in Müsned'inde yer alır, İbn-i Hibban'ın Sahih'inde yer alır ve Ebu Davud Süleyman bin Davud el-Carud et-Tayalisi'nin Müsned-i Tayalisi'nden yer almış olduğum mümin kardeşlerim bu konuda dikkat etsinler. Ve Tevbe suresinin 119. ayeti, ey iman edenler Allah'tan sakının, yani müttakiler olarak sadıklarla beraber olun. Sadıkların kimler olduğundan Hücurat suresinin 15. ayetinden Rabbim bize beyan buyurdu. Allah'a ve Resulüne iman eden, itaat eden ve iman ettikleri şekilde itaatlerini gerçekleştiren, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden müminler. İşte müminlerin dost olacağı, veli olarak kabul edeceği Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Allah'a ve Resulüne iman etmiş müminler, muvahhid, müttaki olan şahsiyetler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
5: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Dostları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
1: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın. Herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
0: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 8049 Avcılar.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
12: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
2: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.

0: konakkuyumcu.com.
1: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 18.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Efendimiz, Peygamberimiz, şefaatçimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü Sahih-i Buhari dersimizde sevgili Peygamberimizin kısa ama özlü, anlamlı, çok çok önemli bir hadisi şerifini işlemeye gayret edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte bu konuda İmam Buhari'nin naklettiği hadis-i şerifler bugünkü gündemimizde. Kâlel İmamül Buhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah haddesena Amr ibn Asım kâle haddesena Hammam an Katâdete an Enes'in radıyallahu anhu أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Badiyeden, bedevilerden bir kişi sevgili peygamberimize geldi. Badiyeden gelenler genellikle anlamlı, güzel sorular sorarlardı. Fekal ya Resulallah, mete saatu kaime? Kıyamet ne zaman kopacak? قال ويلك وما أعددت لها yazık sen kıyamet için ne hazırladın ki قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله ben kıyamet için bir şey hazırlamış değilim ama ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum قال إنك مع من أحببت sen gerçekten sevdiklerinle berabersin. Kıyamet günü, mahşer günü sevdiklerinle beraber olacaksın. Fekulna ve nahnu kezalik. Orada bulunan ashab-ı kiram hemen müdahale ettiler. Biz de böyle mi ya Resulallah? Kal naam, evet dedim. Feferihna, Enes bin Malik devam ediyor. Diyor ki, feferihna yevme izin ferhan şediden, o gün son derece ferah duyduk, son derece sevindik, memnun olduk. Femerre gulamun lil mugireti ve kâne min akrani. Mugire'nin bir hizmetçisi geldi, benim yaşlarımdaydı. Enes bin Malik 9-18 yaşlarında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hizmet etmiş. فَقَالْ اِنْ اُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, şu yaşarsa, evet, kıyamet kopuncaya kadar yaşayacak olursa, yaşlılık nedir görmeyecektir. Yani burada o soruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takdir manasında verdiği cevap. وَاَخْتَسَرَهُ شُعْبَ اَنْ قَتَادَ سَمِعَتُ اَنَسَنْ عَنِ النَّبِيِ sallallahu aleyhi ve sellem. Soru soran kişinin mutlu bir hayat yaşayacağını, yani yaşlılık sıkıntıları çekmeyeceği müjdesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermişti. Hem müjdedir, hem uyarıdır. Eğer sevdikleriniz hayırlı kimselerse, salih kimselerse, iyi kimselerse onlarla beraber olacaksınız. Eğer sevdikleriniz kötü kimselerse, hayırsız kimselerse onlarla beraber olacaksınız. Çizginiz iyiyse bu sizin için bir müjdedir. Hayat çizginiz, hayat anlayışınız eğer kötüyse bu sizin için bir uyarı, bir tehdit niteliğindedir. Peki en çok kimi seviyoruz? En çok kiminle konuşuyorsak, en çok kiminle beraber oluyorsak, en çok kimi arıyorsak, şöyle bir telefon defterimize bakalım, onu seviyoruz demektir. En çok kimi anıyorsak, kimi takdirle yad ediyorsak, onu seviyoruz demektir. İnsanoğlu sevmek mecburiyetinde. Herkes ama herkes sever. Herkes ama herkes üzülür. Herkes ama herkes öfkelenir. Dolayısıyla sevgimiz, öfkemiz, üzüntümüz, sevincimiz ölçülü olmalı ve cennette beraber olacağımız kişileri seçmeli, sevmeliyiz ki dünyamız da ahiretimiz de bu manada anlamlı olsun. Bab-ı alameti hubbin fillahi Celle Celaluhu. Allah için sevmenin alameti babında müellifimiz benzeri hadis-i şerifleri zikrediyor. Likavlihi Teala in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ey Resulüm de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Bu ayeti kerimeyi başlık olarak koyuyor. Gönlünde Allah sevgisi olanların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma, onun sünnetine, onun yoluna uyma mecburiyeti olduğunu başlık olarak ifade ediyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معصوم kardeşim Abdullah kelimesi hadis-i şerifte geçiyorsa Abdullah bin Mesud demektir. Sahabe-i kiram arasında 200'den fazla Abdullah vardı. Ama hadis, fıkıh, tefsir, kıraat ilimlerinde zirve şahsiyetlerden biri Abdullah İbni Mesud ismi geçince hadis alimleri Abdullah demekle yetiniyorlar. Tabii bu hadis-i şerifte Süleyman İbni Mihran ile Ameş, Ebu Vail-i Şakik İbni Seleme, Abdullah İbni Mesud, tabii bu Küfeli muhaddisler gerçekten hadis ricali bakımından çok seçkin hadis-i şeriflerden biri. Abdullah bin Mesud diyor ki el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifi naklediyor. Bu hadis-i şerifi ezberleyelim. El mer'u ma'a men ahabbe. El mer'u ma'a men ahabbe. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis-i şerifi açıklama sadedinde Abdullah bin Mesud diyor ki lev abedel mer'u ma beynel haceri vel makam seb'ine seneten lem yahşurhullahu illa ma'a men ahabbe. Bir kimse Makam-ı İbrahim ile Hacer-i Esved arasında Mültezem denilen yerde Kabe-i Muazzama'nın kapısı ile Hacer-i Esved arasında 70 sene sürekli ibadet etmiş olsa Allah onu yine sevdikleriyle beraber haşedecektir. Sevgide hassasiyet. Kimleri seviyoruz? Kimlerle beraberiz? Kimlerle beraber yemek yiyoruz? Kimlerle beraber oturuyoruz? Kimlerin hatırasını paylaşıyoruz? Dolayısıyla biz bu manada sevgimizi kontrol etmek durumundayız. 70 yıl Kabe kapısının altında, Kabe-i Muazzama'nın kapısıyla Hacer-i Esved arasında mültezem diyoruz. Mültezem denilen yer. Yani duaların en çok kabul edildiği yerde dua etsek, yalvarsak, yakarsak, namaz kılsak, Allah yine bizi sevdiklerimizle beraber haşredecek. Yani kıyamet gününde, mahşer gününde, cennette bizi sevdiklerimizle beraber kılacaktır. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Bu defa Abdullah ibn Mesud'un ismi veriliyor. Ca raculun ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam peygamberimize geldi. Fekale ve şöyle bir soru sordu. Ya Rasulallah, keyfe tekulu fi raculin ehabbe kavmen ve lem yelhak bihim. Bir adam var, bir cemaati seviyor. Ama o cemaatten değil. İlim erbabını seviyor ama kendisi ilim erbabı değil. İrfan erbabını seviyor, irfan erbabı değil. Allah'ı çok çok zikredenleri seviyor ama kendisi Allah'ı çok zikretmiyor. Hayırlı kimseleri seviyor, cömert, ikramsever insanları seviyor ama kendisi böyle değil. Bunun durumu nedir? Sevdiğiniz her kişinin vasfını, özelliğini almanız da mümkün değil. Soru bu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'men ahabbe. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Gerçekten güzel bir soru. Sevgi var ama bir türlü onlarla beraber olamıyor. Ya imkanı olmadığı için, ya fırsatı olmadığı için, yahut o seviyede olmadığı için. Sadece seviyor. İnsanımız hafızları sever. Şöyle doya doya dinlemek ister. Kur'an ziyafeti programında Kayseri'de 2000'li yıllarda stadyumu 80 bin kişi doldurmuş. Kayseriler diyor ki hiçbir konserde 80 bin kişi bir araya gelmedi. Kur'an denince insanımız bir araya geliyor. Kur'an eksenli, Kur'an odaklı her yerde insanımız var. Bir Kur'an ziyafeti değil. Hangi vakıf, hangi cemaat, hangi dernek, hangi müftülük yaparsa yapsın. Hangi camide olursa olsun. İster yerli hafızlar, ister yabancı hafızlar olsun. İnsanımız Kur'an dinler, gözü yaşarır. Mısırlılar gibi Allah Allah demezler. Mısırlılar dinlerken böyle, Kur'an-ı Kerim dinlerken coşar bir takım kelimelerle. Allah, ya Allah falan der. Bizimkiler öyle değil. Sessiz, sakin ama o gözyaşları dökülerek Kur'an-ı Kerim'i dinler. Kur'an-ı Kerim'i seviyor adam ama hafız değil. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevgi o kadar çok. İslam sevgi dini. İslam medeniyeti sevgi medeniyeti. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, Mekke sevgisi, Medine sevgisi, ilim sevgisi, alim sevgisi, anne baba sevgisi, kardeş sevgisi, akraba sevgisi, komşu sevgisi, vatan sevgisi. O kadar çok var ki. Sevmediklerimize çok. Şeytanı sevmiyoruz. Şeytanın askerlerini sevmiyoruz. Zalimleri sevmiyoruz. Tağutu sevmiyoruz. İslam düşmanlarını sevmiyoruz. Kafirleri, münafıkları, Yahudileri, Hristiyan sevmiyoruz. Çünkü birbirine zıt iki sevgi, melekle şeytanın sevgisi aynı kalpte birleşmez. Dolayısıyla kişi sevdiğiyle beraberdir veya kişi sevdikleriyle beraberdir. Her iki tercüme de doğru. Biz seviyoruz. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına baktı. هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. Bu öyle bir dağdır ki bu dağ bizi seviyor, biz onu seviyoruz. Dağ taş aleyhissalatü vesselam Efendimiz seviyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu sevgiyi her fırsatta haykırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinden dökülen değerler arasında en önemli iki değer nedir diye soracak olursak, biri sevgi, diğeri rahmettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her fırsatla sevgiyi aşılıyor. Asır cahiliyet asır. Dönem cahiliye dönemi. Çağ bilgisizlik çağı. Böyle bir çağda Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz rahmet peygamberi olarak geliyor. Ene nebiyyür rahme. Ben rahmet peygamberiyim. Hani ben hadis-i şerif ezberlemek istiyorum diyen dinleyicilerimiz var ya. Ene nebiyyür rahme. Ben rahmet peygamberiyim hadisini ezberlemelerini tavsiye ediyoruz. Ene nebiyyür rahme. Ben rahmet peygamberiyim. Bunun manası nedir? Rahmet peygamberin yolunda olan sevgi ve rahmet dolu olacak. Rahmet peygamberin yolunda olan sürekli ailesinde, iş yerinde, okulunda, çevresinde sevgi ve rahmet mesajları verecek. Esselamu aleyküm dedikten sonra ne diyoruz? Ve rahmetullahi ve bereket. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun diyoruz. Tabahu Cerir ibn-i Hazim, Süleyman ibn-i Karm ve Ebu Avani anil Ameş, an Ebi Vailin, an Abdillah, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin mütabi dediğimiz destekleyici bir rivayetinde naklediyor. Çok farklı kanallarla gelen anlamlı, kısa, özlü bir hadis-i şerif. Haddesene Ebu Nuaym, kal haddesene Süfyan, kal haddesene Ameş an Ebi Vail, an Ebi Musa, kal kıyle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, er-raculu yuhibbul kavme ve lemma yelhak bihim. Kişi bir toplumu seviyor ama onlara henüz katılmamış. Onların içinden değil. Bunun durumu nedir diye soruldu. Kal el mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdikleriyle beraberdir. Tabi'ahu Ebu Muaviye Muhammed ve Muhammed İbni Ubeyd, yine bu hadis-i şerifin farklı bir tarikini müellifimiz bize zikretmektedir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinden müminlerin birbirlerini sevmeleri konusuna çok yerde işaret ediyor. Birçok hadis-i şerif bu konuda mümin kardeşlerimizi sevmeyi emrediyor. Dostluk, insanlık, kardeşlik önemli. Mesela bunlardan biri hadis-i kutsi, Cenab-ı Hak mahşer yerinde şöyle buyuracak. Eynel mütehabbune li celali el yevm. Benim rızam için birbirlerini sevenler nerede? El yevme uzilluhum fi zilli yevme la zille illa zilli. Bugün arşımın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün de ben onları arşımın gölgesinde özel olarak gölgelendirecek ve onlara özel olarak ikramda bulunacağım. Birbirimizi sevmek Cenab-ı Hakk'ın emri, Cenab-ı Bekir Peygamber'in tavsiyesidir. Sevmek demek, derdiyle ilgilenmek demek. Sevmek demek, sorunları paylaşmak demek. Sevmek demek, sözünü dinlemek demek. Sevmek, itaat etmek demek. Sevmek, beraber olmak demektir. Ona yakın olmak demektir. Yani sadece kuru kuruya seni seviyorum demek yeterli değil. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse sana seni seviyorum derse sen de ona ehabbekallahu'llezî ahbebteni min eclih, beni niçin sevmişsen Allah da seni onun için sevsin diye dua et. Sevdiğinizi ortaya koyun. Sevgi ziyaretleşmeyle, sevgi hediyeyle, sevgi ikramla, sevgi cömertlikle, sevgi bir araya gelmekle ancak meydana gelebilir. Sadece kelime değil, tavır ve davranışlarımız da sevgimizi göstermelidir. Biz sizi seviyoruz. Niçin? Arkadaşlar, sizin vesilenizle sevap kazanıyoruz. Dinleyicileri seviyoruz. Bunu dinleyen, bu programı dinleyen kardeşlerimiz elbette hadis-i şerif dinlediği için sevap kazanıyor. Biz de anlattığımız için sevap kazanıyoruz. Bu programı çeken kameramanlar da aynı zamanda sevap kazanıyor. Bu programda hissesi olan herkes, ama herkes sevap kazanıyor. Dolayısıyla sevgi dalga dalga yayıldığı zaman işte o zaman gerçek İslam yaşanıyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz müminleri tarif ederken şöyle mübarek elleri birbirine geçirdi. Müselsel hadis diyoruz. Hani teknik olarak bazı kardeşlerimiz soruyor. Zincirleme. Peygamber Efendimiz mübarek ellerini birbirine geçirdi. Onu gören sahabi de bunu anlatırken ellerini birbirine geçirdi ve nedir hadis-i şerif? El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir. Binanın tuğlaları nasıl harçla birbirine iyice betonla yapışmış, iç içe girmişse mümin de mümin kardeşiyle bu derece beraber olmalı. Şunu diyoruz, yani muhacir Suriyeli kardeşlerimizi sevelim. Önce kendimizi, ailemizi, yakınlarımızı, annemizi, babamızı, hocalarımızı, dalga dalga komşularımızı, mahallemizi, İslam dünyasını dalga dalga sevgiler dalgası halinde sevmek mecburiyetindeyiz. Sevginin sonu yok. Sevgi umman. Bu manada İslam sevgi dinidir. Müslümanın kalbinde nefrete, kine, kıskançlığa asla yer yok. Bu konuda son hadis-i şerifi okuyoruz. Haddetena Abdan, kal akhbarana Ebi an Şubete, an Amr ibn Murra, an Salim ibn Bilcad, an Enes ibn Malik'in radıyallahu anh. Dikkat edin, Enes bin Malik, Abdullah bin Mesud, Ebu Sa'id el-Hudri. Hep bu hadis-i şerifte rivayet edenler. Enne racülen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Metes sa'atu ya Resulallah. Bir adam Peygamber Efendimiz'e kıyamet ne zaman diye sordu. Kal me adette leha. Sen kıyamet için ne hazırladın dedi. Kal me adettu leha min kethiri salatin ve la savmin ve la sadaka. Ne çok nafile namazım var, ne çok nafile orucum var, ne çok nafile sadakam var. Velakinni uhibbullaha ve rasule. Fakat ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum. Var mı nafile orucunuz çok? Yani farz, Ramazan orucundan başka. Mesela Aşura orucu, Pazartesi, Perşembe orucu gibi. Var mı? Oruçlarımız az. Peki nafile namazlar, kuşluk namazı, şirak namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, hacet namazı, istihare namazı. Nafile namazlarımız da az. Peki nafile sadaka, yaptığımız hayırlar, vakıflar vesaire veriyor muyuz? Az. Sahabe-i kirama göre baktığımız zaman çok çok az. Benim fazla namazım yok, fazla orucum yok, fazla zekatım, sadakam yok. Farz olanları yapıyorum da artı olarak, nafile ne demek? Artı. Artı olarak yaptığım ibadetler az. Fakat ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum. Kal ente ma'a men ahbebte. Sen sevdiklerinle berabersin. Sanki Said kardeşim de bunu diyor gibi. Yani benim çok namazım yok diyor. Çok orucum da yok. Tabii Ramazan orucu var. Farzlar var da artı olarak fazla yok diyor. Ama ben seviyorum arkadaş diyor ya. Ben Allah'ı seviyorum, Resulullah, müminleri seviyorum. Filistinli bir Müslümanı seviyorum diyor. Yani Myanmarlı bir Müslüman kardeşim ızdırap görüyorsa, Doğu Türkistanlı bir kardeşim ızdırap çekiyorsa, Iraklı bir kardeşim eza, cefa çekiyorsa, ben dayanamıyorum diyor. Televizyonda kapatıyorum diyor arkadaş. Dayanamıyorum, ben seviyorum arkadaş diyor. Şimdi bu sevginin karşılığı boş mu kalacak? Diğeri de İçkiciyi, kumarcıyı, uyuşturucuyu ve benzeri kimseleri seviyor. Bununla bir fark olması lazım arasında. İşte biz elhamdülillah seviyoruz. Allah bu sevgimize şahittir. Müslüman kardeşlerimiz bu sevgimize şahit. Ha sevgimizin gereğini ne kadar yerine getiriyoruz? Bunu da yerine getirmemiz lazım. Kuru sevgi olmaz. Sevgi karşılıklı olmalı. Sevgi hayata yansımalı, sevgi görünmeli ve sevgi yaşanmalıdır. Ve kalbimizden kini, intikamı, nefreti, kıskançlığı atmalıyız ki Allah'ın sevgili kulu olalım. En büyük hedefimiz Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak olsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine erişmek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif Okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban ise bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
21: Samimiyet yetmezliği. Yeryüzünde Müslümanca bir hayat yaşamanın önündeki en büyük engellerden birisi de samimiyet yetmezliğidir. Müslüman fert için samimiyet yetmezliği, kalp yetmezliği kadar tehlikelidir. Samimiyet yetmezliği, yarım imanın imansızlığa dönüşmesidir. Şurası bir hakikattir ki, yarım iman imansızlığı doğurur. Bu noktada bakıldığında görülecektir ki samimiyet yetmezliği din yetmezliğine davetiyedir. Bu nedenle diyoruz ki kendi dinlerini kendileri belirlemeye kalkışanlar Allah'ın gönderdiği dine karşı samimiyetleri kalmayanlardır. Allah yolunda kişinin yüreksizliği yürüyüşünü engelliyorsa samimiyet yetmezliği var demektir. Samimiyet yetmezliği yürüyen peygamberin oturan ümmeti olmaktır. Allahü Teala buyuruyor: "Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denildiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz?" Tevbe suresi 38. ayet-i kerime. Günümüz Müslümanlar arasında tevilden tahrife uzanan yaklaşımlar, hile-i şer'iye manevraları tamamen samimiyet yetmezliğinin tezahürleridir. Şunu bilelim ki, samimiyetin tükenişi dinin tükenişini zorunlu kılar. Samimiyet yetmezliği zaaflar sınıfında kalmaktır. Samimiyet iddiasında bulunan bir kimse kendi nefsine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın girdiği zaaflar sınavında ben olsaydım gömleğim arkadan mı yoksa önden mi yırtılırdı sualini sormalı ve peşinde koşan Züleyha'lara kesin bir karar olarak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın şu cevabını vermelidir: "Rabbim, benim için zindan, bunların beni çağırdıkları şeyden daha sevimlidir." Yusuf Suresi 33. ayet-i kerime. Dünyada ihlasına tanık tutabilen herkes samimidir ama sözdeki ihlasını ameliyle yalanlayan ise gayri samimidir. Samimiyet saadetin garantisidir. Samimiyeti olmayanın saadeti de olmaz. Bu nedenle diyoruz ki meşru münasebetlerin dili sade ve samimi olmaktır. Sadeliği ve samimiyeti kaybedenler meşru münasebetler meydanında kaybolmaya mahkumdurlar. Samimiyet yetmezliği idarecilerin ücretini Allahü Teala'nın ecrine tercih etmektir. Samimiyet yetmezliği İslam devletini devlet İslamı ile engellemektir. Samimiyet yetmezliğinin Kur'an'daki resmi Yahudileşen İsrailoğullarıdır. Mazeretlere tutunarak şahıs perestlik yaparak sorumluluktan kaçmak samimiyet yetmezliğinin bir sonucudur. Dini hassasiyetlerdeki çözülmenin ve dökülmenin ismi samimiyetsizliktir. cahiliyenin kuşatması altındaki beldelerde İslam'ı temsil iddiasının, Allah yolunda yürüme gayretinin sonuçsuz kalması samimiyet yetmezliğindendir. Müminler için samimiyet yetmezliği hezimetin garantisidir. Davayı İslamiyenin geleceğe adına yola çıkıp yumuşak koltuklarda tükenen devletlü muhlislerin derdi samimiyet yetmezliğidir. Zorba güçler karşısında Müslüman insanın direncinin kırılması, iradesinin çökmesi, bilincinin körelmesi samimiyet yetmezliğindendir. Kişi samimiyetten kopunca izzetten de kopar. Çünkü izzet samimiyetsiz olmaz. Samimiyet yetmezliği kişinin yüzünün yöneldiği kıbleyi, kalbinin ilgisini çeken kıblelerin çarpışmasıdır. Makam koltuğuna oturmak için günlük cirolarını katlayarak büyütmek için, şöhret rüzgarını arkalarına almak için dinlerini, dinlerinden kaynaklanan değerlerini askıya alanlar da samimiyet ne gezer? Samimiyet, vefa ve sadakatle yüreklere uzanmaktır. Yeni yürekleri kazanmak için Müslüman hayatına da mal olsa Rabbani değerlere tutunmasıdır. Müslüman, zor zamanların sözleşmesine imza atan insandır. O canından vazgeçer, imanından vazgeçmez. Bu, ondaki samimiyetin bir gereğidir. Kendi dininden, dininden kaynaklanan çağlar üstü değerlerinden vazgeçenler, samimiyetleri tükenmiş olanlardır. Dinini dünyasından daha çok sevenin dinine karşı herhangi bir samimiyet olamaz. Samimiyet, Allah yolundaki mücadelede ihtiyaç hissedilen maddi ve manevi ihtiyaçların özüdür. Samimiyet olmazsa Allah yolunda ne tüketilecek, güç, ne harcanacak, mal ve ne de feda edilecek mesai bulunur. Hayatlarında her şey zaman ve imkan buldukları halde sıra İslami hizmetlere geldiğinde imkanları ve zamanları tükenenler samimiyet yetmezliğine sahip olanlardır. İslam dinine hizmet hususunda zamanları ve imkanları tükenmiş olanlar samimiyeti tüketmiş olanlardır. Birçok Müslümanla İslami hizmetleri başlatabilirsiniz, sürdürebilirsiniz ve hatta hedefinize de ulaşabilirsiniz ama biri var ki onunla hiçbir şey yapamazsınız. O da samimiyet yetmezliğine sahip olanlardır. Samimiyet yetmezliğinin birçok manaları vardır. Bunlardan birisi de kişinin kendisini zamanıyla ve imkanlarıyla birlikte nefsi emmare ve şeytan adına İslam dininden çıkmasıdır. Veyahut da kasten nefsi emmare ve şeytana kendisini çaldırtmasıdır. Kendilerini İslam dininden çalanlar ile şeytana ve nefsi emmarelerine kendilerini çaldırtanların Allah'ın dininde ve bu dine hizmet etmede nasipleri yoktur. Sonuç olarak Allah yolunda başlatılmış hizmetleri hezimete dönüştüren belanın adı samimiyet yetmezliğidir. Bizler en gizlilerimizin bir görenin olduğunu, en ince hesaplarımızı bir bilenin olduğunu, en mahrem kulislerimizin bir işitenin olduğunu unuttuğumuz an samimiyet yetmezliğiyle karşı karşıyayız demektir. Kısacası samimiyet yetmezliği Allah'ı unutarak yaşama serüvenidir. Allah ile güçlenmek yerine Allah'ın dışındakilerden güç beklemektir. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
0: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası Özel FM, Özel FM. Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 103. ders ve 644. hadisle daha önce hataları bağışlamak ve cahillere uymamakla ilgili bir konu başlığı altında ayetleri zikretmiştik. Fakat vaktimiz yetmediği için hadise geçememiştik. Yine bir iki ayetten bahsedelim. Daha sonra bu konu muvacihesinde hadislerimizi zikretmeye çalışalım. A'raf suresinin 199. ayeti idi geçen hafta okuduğumuz. Yine tekrar edelim. Estaizu billah, huzul affe ve umur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırma. Diğer ayetimiz zaten kısa kısa ayetler, hepsini okuyalım isterseniz. Fesfahil safhal cemil, şimdilik onları bağışla, kendilerine güzel davran. Hicr suresi 85. ayet. Son ayetimiz vel ya'fu vel yasfahu ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Onları bağışlasınlar, kusurlarına bakmasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Nur suresinin 22. ayeti. Şimdi bu konu bağlamında ilk hadisimizi inşallah zikredelim. Hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, bir gün Peygamber aleyhisselama Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordu. Hazreti Ayşe soruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle cevap verdi. Evet dedi, senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana Akabe günü yaptığıdır. Taifli Abdülkulel'in oğlu İbni Abdülyalil'le sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karn-ı Sealib'e varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Cebrail bana seslenerek Allah Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini göndermiştir dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed, kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için

yani hataları bağışlamak ve cahillere uymamak başlığına uygun olarak haliyle yerli yerince aldığı şu ya bu sözünden dolayı aldığı bu hadisi bu sözü söyledi. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedim. Evet, Buhari ve Müslim'de geçen muttafıkun aleyh bir hadis. Uhud gazvesi gerçekten zorlu bir gazveydi. Allah Resulü'nün mübarek dişinin kırıldığı ve bayağı mağlup oldukları ve hezimete uğradıkları bir savaş idi. Bu savaştan daha zorlu, daha musibetli, daha meşakkatli bir gün olarak Allah Resulü'ne sorulan soruyu Hazreti Ayşe'nin verdiği cevapta bu Akabe gününde bizzat Hazreti Ayşe'nin kök olarak senin kabilen dediği o kabilenin mensuplarının Allah Resulüne ettiği eziyet ve bu eziyete karşı göstermiş olduğu ve Müslümanların da örnek alması gerekli olan o numuneyi, o misali, imtisali bize Allah Resulü gösteriyor. Uhud gazvesinde Allah Resulü malum büyük sıkıntılar atlattı. Mekke'li müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar yaklaşmışlar. Bazı müminlerin kendilerini onun uğrunda feda etmeyi göze alacak derecede vücutlarını ona siper etmişlerdi. Yani böyle dehşetli günden sonra Hazreti Ayşe daha dehşetlisi var mı diye sorduğunda Allah Resulü'nün cevabı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevaben Taiflerden gördüğü kötü davranışının kendine Uhud gününü unutturduğunu söylemektedir. İslam tarihi Hind'de Taif seferi veya Taif yolculuğu diye anılan bu olay Efendimizin peygamberliğinin 10. yılı Şevval ayında meydana gelmiş gerçekten pek hazin bir hadisedir. Resulullah Efendimiz vefalı ve sevgili hayat arkadaşı, teselli kaynağı Hazreti Hatice'yi kaybettikten bir müddet sonra kendisini müşriklere karşı koruyan amcası Ebu Talib'i de yitirmişti ve bu yıla da biliyorsunuz hüzün yılı demiştik. Müslümanlar arasında keder yılı diye de anılan bu tarihten itibaren Mekkeli kafirlerin hakaret ve azgınlıkları daha da artmış, ashab-ı kirama yaptıkları işkenceler çoğalmıştı. Mekke'de kendisini koruyacak kimse kalmayınca Resul-i Ekrem Efendimiz Taif'e gitmeyi, İslamiyet'i onlara anlatmayı düşündü. Taif'in ileri gelenlerinden bazılarının Müslüman olması halinde orada yeni bir sığınak bulabilecekti. Evlatlığı Zeyd bin Harise'yi yanına alarak Taif'e gitti. 10 gün boyunca onlara İslamiyet'i anlattı. Arap Yarımadası'nın en nüfuzlu adamı diye bildiği İbni Abdülalil kendisini reddedince İslamiyet'in geleceği ve Müslümanlar adına pek ziyade üzüldü. Kabilelerini aydınlatmaya çalışan Resul-i Ekrem'i reddetmekle kalmayan Taifler bazı basit kimseleri onun peşine de takmayı ihmal etmediler. Taif'teki Akabe mevkiinde Peygamberler Sultanı'nı taşlaya taşlaya topraklarından çıkardılar. Attıkları taşlarla mübarek ayaklarını yaralayıp kanattılar. İşte o zaman Resulullah Efendimiz derin bir üzüntüye kapıldı. Sadece vücudu değil, gönlü de yaralıydı. Kendisine kim destek verecek, Müslümanlara kim arka çıkacaktı? Gönlünü kanatan ağır düşünceler nereye gittiğini düşünmeye fırsat vermedi. Yürüdü gitti. Mekke ile Taif arasında bulunan Karnus Sealip denilen yere gelince başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Kendisini gölgeleyen bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı gördü ve dağlara hükmeden melekle tanıştı. Meleğin teklifi yürek soğutucu idi gerçekten. Eğer dilerse iki dağı onların başına geçirecek, hepsini

mahvedecekti. Gönlü yaralı ama kalbi şefkatle dolu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu teklifi elbette kabul edemezdi ve etmedi. Zira onun davası nefsini tatmin etmek, kendine kötülük yapanlara ızdırap çektirerek rahatlatmak değildi. Onun gayesi insanları doğru yola iletmek, hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamak ve daha önemlisi Allah'ı bilen ve ona boyun eğen insanların sayısını çoğaltmaktı. İşte bu sebeple dağlar meleğinin teklifine hayır. Onlar Allah'ı inkar ve onun peygamberine hakaret ettikleri için bunu hak etmiş olsalar bile bu şekilde cezalandırmalarını istemem. Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim diye cevap verdi. Böylece o cahillerin ve kendini bilmez kimselerin kabalıklarına, hakaretlerine aynıyla cevap vermek yerine onları bağışlamanın, kusurlarını görmezden gelmenin daha asil bir davranış olduğunu ortaya koydu. Resulullah Efendimizin bu asil temennisinin sonuçları hicretin 9. yılında görülmeye başlandı. Müslümanlığa karşı uzun zaman direnen Taifler Arabistan yarımadasında İslamiyet'in hızla yayıldığını görünce daha fazla dayanamadılar. Hicretin 9. yılında Peygamber Efendimiz'i himayesine almayan o adamın başkanlığında Medine'ye bir heyet gönderdiler. Allah'ın Resulü onları Mescid-i Nebevi'nin kenarına kurduğu çadırlarda ağırladı. Kendilerine çok iyi davrandı. Taifler İslamiyet'i kabul etmek için bazı şartlar ileri sürdüler. Bizi namazdan muaf tut. Enteresan değil mi kardeşler? Zina, şarap ve faizi yasaklama. Lat adlı putumuza 3 yıl daha tapalım dediler. İsteklerinin kabul edilmesi için günlerce beklediler. Bu konularda elbette zerre kadar taviz verilmediğini görünce Müslümanlığı kabul ettiler. Görüyorsunuz değil mi anlayışı? Mert insanlar ama hakikaten. Namazdan muaf tut, zina, şarap ve faiz yasaklama, Lat adlı putumuza 3 yıl daha tapalım dediler. Şartsa şart yani. Ya tutarsa hesabı, Nasreddin Hoca'nın göle maya çalıp yoğurt tutar hesabı, ya tutarsa. Tabii cehaletlerinden kaynaklanıyor. Belki bir ihtimal olursa tamam. 100 tane maddesi varsa bunları yapmayalım. Tabii ki böyle bir şeyin yani İslam peygamberi Allah Resulü tarafından kabul edilebilmesi ya da İslam'ın temel ruhuna aykırı olduğu için bunu kabul edebilmesi zaten mümkün değildi. Ve kabul edilmedi. Yani böyle bir şartların ileri sürmesi sonucunda böyle bir şey kabul edilemezdi. Ve Allah Resulü de kabul etmedi. Sonra onlar bunu kabul ettiler ve Müslüman oldular. Ama günümüze bakıyoruz. Günümüzde Müslümanlığı kabul edenler tam tersi. Ya o yüzden mert diyorum. Yani sözümü doğru anlamaya çalışın. Yani günümüzdeki insan tipine baktığımız zaman İslamiyet'i tabii bütün şartlarıyla kabul ediyoruz diyorlar. Elbette kabul ediyoruz diyorlar. Ama pratikte bunu göstermiyorlar zaten. Namazdan muaf tut demiyorlar ama namaz kılmıyorlar. Bizi zinadan muaf tut demiyorlar ama genel olarak söylemiyorum, bir kısım için söylüyorum. Ama ben Müslümanım deyip de bu şekilde yapan kimse, bazı kimselerden bahsediyorum. Genele yaymıyorum bunu, teşmil etmiyorum. Yani zinadan bizi muaf tut demiyorlar da ama zina yapabiliyorlar. Ya da bizi şaraptan muaf tut demiyorlar da İslamiyet sözleşmesine girdiği zaman ya da İslamiyet sözleşmeyle diyelim öyle bir şey yaptıkları zaman, İslamiyet'e girdikleri zaman bizi şaraptan muaf tut demiyorlar da ama şarap içiyorlar. Bizi faizden Müslüman olurken bizi faizden yasaklama demiyorlar da ama faiz alıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtir insanlara bu sözler. O insanlar kardeşim biz İslamiyet'e harbiden uyacağız. Ona göre
Ama şartlarımız da bu. 100 tane madde var. Hepsine eyvallah ama şu zina, işte şarap, faiz, bir de namaz olayını biraz askıya alalım, yapmayalım. Tabii ki olmayacağı kesin. Şartlar kesin. Ondan sonra bekliyorlar, olmayacak, tamam diyorlar. Biz namazı da kabul ediyoruz. Ama harbiden kabul edip yerine getiriyorlar gereğini. Zina da yapmayacağız ama harbiden de yapmıyorlar. Şarap da içmeyeceğiz. Teorik ve pratik. Faiz de yemeyeceğiz. Tamam, teorik ve pratik. Ama işte günümüz ve malum gerçekler. Müslümanız. Bu şartları eyvallah hepsini teorik olarak kabul ediyoruz. Pratikte yani. Evet. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: Peygamber Efendimizin şefkatinin büyüklüğü, sabrının ve affının genişliği bu hadis-i şerifte bütün açıklığıyla görülmektedir. İnsanların bir fenalık, insanlardan bir fenalık gören kimse Peygamber Efendimizin bu halini hatırlamalı, cahillere uymamalı, mümkün olduğu kadar onlardan intikam almamalıdır. Gelecekten hiçbir zaman ümit kesmemeli, kanın kırmızı rengine bakıp gülün kırmızı rengini düşünmelidir. Böyle bir söz de bizden olsun. Evet, diğer hadisimize geçiyoruz. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda savaşma hali dışında ne bir kadına ne bir hizmetçiye, kısacası hiçbir kimseye eliyle vurmadı. Kendisine fenalık yapan kimsenin intikam almaya kalkmadı. Yalnız Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alırdı. Müslim'de, Ebu Davud ve İbn-i Mace'ye geçen bir hadis. Peygamber Efendimiz insana gerçekten büyük değer verirdi. Bir kimsenin şerefini zedeleyecek, onurunu kıracak söz söylemez, kimseyi eliyle cezalandırmazdı. Hazreti Ayşe annemiz onun kadın ve hizmetçiyi dövmediğini özellikle belirtmektedir. Çünkü o devirde kadına ve hizmetçiye kimse insan gözüyle bakmazdı. Öyle olduğu içindir ki Mekkeli müşrikler İslamiyet'i kabul eden kölelerine her türlü fenalığı yaparlar. Hatta canları isteyince onları vurup öldürürler. Buna rağmen kendilerinden hiç kimse hesap sormazdı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu insanlık dışı uygulamayı hiç tasvip etmedi. İnsanın eşine ve hizmetçisine nasıl davranması gerektiğini güzel davranışıyla ortaya koydu. Eşlerini ve hizmetçilerini hiç dövmedi. Onlara eliyle vurmadı. Eşini döven kimselerin iyi insanlar olmadığını beyan etti. 642 numaralı hadiste de gördüğümüz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şahsına yapılan haksızlıkların intikamını almadı. Kendine bağırıp çağıran, hırkasını şiddetle çekecek kadar kabalık yapan kimselere ne kırıcı bir söz söyledi ne de onların yaptığına karşılık verdi. Evet kardeşler, bu peygamber bizim peygamberimiz ve yaşadı. 571 yılıyla 632 yılında yaşayan bir gerçek, realite ve aksini söyleyen de yok zaten. Bizim örnek edindiğimiz Allah Resulü böyleydi. Ya biz gerek hanımımıza, gerek çocuklarımıza, gerek yardımcılarımıza, hizmetçilerimize, memurumuza, işçimize yaptıklarımız, biz neyiz yahu? Hani biz Müslümandık kardeşler? Hani biz Allah Resulü'nü örnek edinirdik? Sadece namaz kılarken, oruç tutarken, beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar sahur meselesi, işte iftar meselesi gündeme getirdiğimiz peygamberimiz. Sadece namaz peygamberi değil Allah Resulü ya da oruç peygamberi, haç peygamberi değil. Nazikliğin, nezaketin, inceliğin de peygamberi Allah Resulü. Her yönüyle. Bizim kaybettiğimiz belki de bu kardeşler.
İslam'ın bazı yönlerini tebellür ettirip diğer yönlerinden tamamen yaya kalmak. İfrat ve tefrit arasında. Bütünüyle kuşatıldığında bir manası oluyor bu dinin. Yarım yamalak oluyor ondan sonra. Bir kusur, bir sekel, bir çapak gibi kalıyor. Allah Rabbim inşallah bizi Allah Resulü'ne her yönüyle uymayı nasip etsin. O bilinci, o şuuru bize aşılasın. Biz de o yolda inşallah yürüyelim. Ama bir kimse Allah'ın koyduğu yasaklarından birini çiğnemişse, kim olduğuna bakmadan ve onu affetme yoluna gitmeden derhal cezalandırırdı. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz hiçbir kadını ve hizmetçiyi dövmedi, şahsına yapılan fenalıkların intikamını almadı, bununla beraber Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyen hiç kimseyi affetmedi. Zira peygamber de olsa böyle birini affetme yetkisi kendisinde yoktu. İlahi yasağı çiğneyen kimseye dinin verdiği ceza neyse gözünü kırpmadan onu uyguladı. Müslümanlar seviyeleri kendilerinden aşağı olan kimseleri dövmemek konusunda elbette Allah Resulü'nü örnek almalıdır. Dedik ve diğer bir hadise geçiyoruz. Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Enes bin Malik, onun yanındaki yardımcısı diyelim. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Bir bedevi Resul-i Ekrem'e yetişerek hırkasını sertçe çekti. Hırkanın boynuna gelen kısmına baktım. Allah Resulü'nün hırkasının boynuna gelen o çekildikten sonraki o kısmına baktım. Bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynuna oturmuştu. Yani Allah Resulü'nü mübarek boynunu ya da ensesi neyse zedelemişti, hasar meydana getirmişti. Daha sonra bedevi, ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait olan mallardan bana da verilmesini söyle dedi. Yani hırkasını çektiği yetmiyormuş gibi bir de emri vaki bir şekilde, ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait olan mallardan bana verilmesini söyle. Murli min malillahi lezi indek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye dönüp ne yaptı size kardeşler? Evet, tahmin edebiliyor musunuz? Ne yaptı? Arapçasından okuyayım, bir ipucu olsun size. Murli min malillahi lezi indek dedi. Feltefete iley. Ona döndü Allah Resulü. Fedahike. Evet kardeşler. Ne demek dahike? Dahike. Dat harfiyle. Dahike. Evet, güldü. Tebessüm etti. Tebesseme. Güldü. Thumme emere lehu bi atain. Muttafıkun aleyh. Sonra da ona o maldan verilmesini, ona bir şeyler verilmesini emretti. Gözünüzün önüne bu durumda Allah Resulü mü geliyor, siz mi geliyorsunuz, kendiniz mi geliyor? Bir düşünün kardeşler. Ne zaman ki gözünüzün önüne Allah Resulü geliyor, kazandınız. Ne zaman ki gözünüzün önüne kendiniz geliyorsunuz, kaybettiniz. Tabii ki kendiniz Allah Resulü'nü örnek edinerek ona göre hareket tavrını sergiliyorsanız o başka tabii. Evet, bu durumda hem hırkamızı çekecek, hem kaba davranacak, hem bana mal ver diyecek emri vaki bir şekilde. Biz ne yapacağız? Yumruklar sıkılmış, dişler sıkılmış. Dahike, güleceğiz ha? Gülersek o adamın durumuna, belki kendi durumumuza güleriz diye hemen gardımızı alırız mı, almaz mıyız mı? Onun bir tartmasını, onun bir uyarlamasını zihninizde düşünün. Ne yaparız acaba? Buhari'de, Müslim'de, ayrıca Ebu Davud'da ve Nesai İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman sade ve basit giyinirdi. Bununla beraber imkanı olanın daha iyi kumaşlardan yapılmış güzel elbiseler giymesini de hoş görürdü. Üzerindeki bir giysiye özenen veya öldüğünde onu ona sarılmayı düşleyerek elbisesini isteyen kimseye de hemen onu çıkarıp verirdi Allah Resulü. O gün
Tıpkı Resul-i Ekrem'in giyindiği kumaş gibi sert ve kaba bir bedevi, Beytül Mal dediğimiz devletin hazinesinden kendisine bir şeyler verilmesini istemek üzere Peygamber Aleyhisselam'ın yanına geldi. Karşısındakinin bir peygamber değil de herhangi bir insanmış gibi üzerindeki hırkayı veya bazı rivayetlere göre cübbeyi hızlı bir şekilde çekti. Bu olayın birkaç defa cereyan ettiği kanaatini uyandıran bir başka rivayete göre de bu sert çekişe dayanamayan cübbe yırtıldı ve kenarı Resul Efendimizin mübarek boynunda kaldı. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Aman Allah'ım. Yani bir kısmı o çekmenin etkisiyle yırtılıyor ve boynuna sıkışan kısmı Allah Resulü'nün üzerinde kalıyor. O cübbenin bir parçası. Bunu umursamayan bedevi üstüne üstlük bir de emri vaki olarak bana şu maldan ver dedi. Herhalde minnet altına kalmamak düşüncesiyle kaba bir tavırla Muhammed elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da vermelerini söyle dedi. Hiçbir Müslüman Peygamber Efendimiz'e adıyla hitap edemeyeceğine göre bedevinin müellefe-i kulub dediğimiz gönlü İslam'a yatıştırılmak istenen kimselerden olduğu anlaşılmaktadır. Yahut bu olay Peygamber Aleyhisselam'a adıyla hitap edilmesini yasaklayan ayet Nur Suresi 60. ayet nazil olmadan önce meydana gelmiştir. Hadis-i şerifin yukarıda işaret ettiğimiz Ebu Davud ve Nesai'deki daha geniş rivayetlerine göre olay Mescid-i Nebevi'de geçti. Bedevi iki deveyle gelmişti. Develeri göstererek Muhammed şu iki deveme yiyecek yükle bana ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç defa hayır kendi malımdan vermiyorum, böyle bir düşünceden Allah'a sığınırım ama boynumu incitmene karşılık kısas yapmadıkça develerini yüklemem dedi. Ama boynumu incitmene karşılık kısas yapmadıkça develerini yüklemem dedi. Bedevi hayır vallahi kısas yaptırmam dedi. Enteresan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şartını 3 defa tekrarladı. Fakat bedevi her defasında kısas yaptırmayacağını söyledi. Bunu duyan sahabiler boş durur mu? Ayağa fırladılar tabii ki. Sahabilerin bedeviyi yaka paça etmesinden çekinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sözümü duyanların ben izin verene kadar yerinden ayrılmamasını istiyorum buyurdu. Orada bulunan bir sahabiye develerden birine arpa, ötekine ise hurma yüklemelerini emretti. Sonra da sahabilerine dağılmalarını söyledi. İnsanların birbirlerini incitmelerinden dolayı kısas yapmaya, yani bir şahsın kendini inciten kimseden aynı şekilde hakkını almaya yetkisi bulunduğunu bize öğreten bu olay, Resulullah Efendimizin üstün ahlakının göz kamaştırıcı misallerinden birisi olarak ortaya koymaktadır. Bir kimse onun güzel ahlakının sayısız örneklerini bilmese dahi sadece bu olaya bakarak onun gerçekten peygamber olduğu sonucuna varabilir. Kendisine kaba davranan birini affettikten başka onu ashab-ı kiramın elinden kurtarmak, sonra da istediği şeyi kendisine vermek doğrusu büyük bir olgunluk, eşsiz bir bağışlama örneğidir. Bedevi kısas yaptırmam diye diletmeseydi Resulullah Efendimiz herhalde onun canını yakmayacaktı. Çünkü bedevi bu kabalığı kasten yapmamıştı. Kabalık onların tabiatında vardı. Resul-i Zişan Efendimiz bu hareketin kısası gerektirecek bir suç olduğunu söylemekle aslında, yani illaki belki de kısas yap dediği zaman bedevi izin verseydi Allah Resulü tutup da onun boynuna da aynı hırkadan koyup ondan sonra tak diye çekip de boynunda o parçanın kalmasını ya da boynunu incitmesini sağlayacak tarzda bir kısas da yapmayacaktı. Allah Resulü'nün her yönüyle bizim bir muallimimiz, bir öğreticimiz olduğundan dolayı bu hareketinin, bedevinin yaptığı bu hareketinin kısas, yani yapılan harekete karşılık aynısının verilmesi olduğunu
kısas gerektirecek bir suç olduğunu söyleyerek hem Bedevi'ye hem bize, insanlığa, Müslümanlara, bir ümmete bir ders vermiş oldu. Bunu bu bağlamda değerlendirmek daha faydalı olur kanısındayım. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: cahil ve görgüsüz kimselere tahammül etmek, onları hoş görmek peygamber ahlakıdır. Peygamber Efendimiz kaba ve haşin bedeviler tarafından birçok defa rahatsız edilmiş, her defasında da Allah Resulü onları bağışlamıştır. Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimseleri İslam'a ısındırmak düşüncesiyle kendilerine devlet hazinesinin zekat veya ganimet gibi gelirinden dağıtırdı. Evet, bir diğer hadisimiz, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. O peygamberi kavmi dövüp kanlar içinde bırakmışlardı. O bu haldeyken bile yüzündeki kanları silerken şöyle diyordu: Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Evet. يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه فيقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. اللهم قومimi bağışla çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar. Bu kardeşler, bu hadis Buhari ve Müslim'de geçen, ayrıca İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Yani bu ahlak, yani Peygamber Efendimiz'deki bu ahlak, kendisi gibi olan peygamberlerin genel bir ahlakı. Yani genel, yani o peygamber ahlakı bu. İnşallah biz de bu ahlakı kuşanırsak, biz de peygamberlerin ahlakından kuşanmış olacağız. Yüzünü kanatıyor, darbeliyor. Darabehu kavmuhu, kavmi onu darbeledi. Yani dövdü onu. Fe edmevhu, kanattı onu. Kan akıttı. Ve huve yemsud dem an vechi. Yüzündeki kanı siliyordu Allah Resulü ya da peygamberi. Kimse o peygamber. Allah Resulü hikaye ediyor bunu. Ve diyordu ki Allahum affirli li kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım affet o kavmimi ki onlar bilmiyorlar gerçekten, dedi. Peygamber Efendimizin bahsettiği bu peygamber belki İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri, belki de Nuh Aleyhisselam idi. Bu peygamberin doğru yola çağırdığı kavmi onu davetini kabul etmedikleri gibi kendisini fena halde dövmüşler, başını yarmışlardı. Buna rağmen o peygamber kavmine kin beslememiş, daha da önemlisi kavminin doğru yolu bilmedikleri için böyle davrandıklarını söyleyerek Cenab-ı Hak'tan onları affetmesini istemişti. Şayet bu peygamber Nuh Aleyhisselam ise o kavmini yıllarca Hakk'a davet etmiş, aradan yıllar geçip de birkaç kişi dışında kimsenin kendisine inanmadığını görünce onlardan ümidini kesmiş ve Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma, Nuh suresi 26 diye yalvarmıştı. Sonuçta Nuh tufanı kafirlerin kökü kazınmıştı. Peygamber yaralama olayı maalesef İslam tarihinde de tekrarlandı. Uhud gazvesinde Mekkeli kafirler attıkları okla Peygamber Efendimizin mübarek dişini kırdılar, yüzünü kararttılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların bu hareketine çok üzüldü ve üzüntüsünü kendilerine gönderilen peygamberin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl iflah olur diye dile getirdi. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis bu. Bunun üzerine kardeşler bir ayet nazil oldu. Ali İmran suresinde geçen 128. ayet. Ayette Resul-i Ekrem Efendimiz'e senin bu hususta yapacak bir şeyin yok buyurulmak suretiyle müşriklerin cezasını Cenab-ı Hakk'ın vereceği hatırlatıldı. İşte o zaman merhametli Efendimiz Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar diyerek Cenab-ı Hakk'a onları cezalandırmaması için yalvardı. Böylece kendini bilmez kavmini bağışladığını, onlara karşı gönlünde bir kin ve nefret bulunmadığını göstermiş oldu.
Doğruyu bilmeyenler, bilmedikleri için de ona düşmanca tavır alanlar her devirde olmuştur. Kıyamete kadar da olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini doğru yola ilettiği bahtiyarlar, bu saadete eremeyenleri birer düşman gibi değil, birer hasta gibi görmelidirler. Onların doğru yolu bulması için hem dua etmeli hem de elden gelen kolaylığı göstermelidir. Şiddet ve nefret insanları soğutur, ürkütür, uzaklaştırır. Bu ise kimseye bir şey kazandırmaz. Cahillere ve kendini bilmeyenlere Peygamber Efendimiz gibi anlayışlı, hoşgörülü davranmak ise İslamiyet'e yeni müminler kazandırır. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz: Peygamber Efendimiz kendisine yaptıkları kötülüklerden dolayı kavmini bağışlamakta kalmadı, onlara Cenab-ı Hakk'ın da bağışlaması için dua etti. Doğruyu yanlıştan ayıramayan kimseleri hoş görmeli, onların doğru yolu bulması için dua etmeli, kendilerine yardımcı olmalıdır. Evet, 648. hadis Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır. Leyse şedidu bis sur'a innema şedidu lezi yemliku nefsehu indel gadab. Muttafıkun aleyh. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Bu hadis yanılmıyorsam ilk 50 hadis içerisinde Riyaz-ı Salihin'de, o zaman da geçmişti. O zaman da sabretmek, işte öfkesini yutmakla alakalı mı? Yani bir konu başlığında bu hadisi hatırlıyorum ben. Evet, yeri geldiği için konu bağlamında İmam Nevevi yine bu hadisi burada zikretmiş. Kuvvetli olan kimse kendisinden güçsüz birini kolaylıkla yenebilir. Hele güreş oyunlarını biliyorsa rakibini zorlanmadan mağlup edebilir. Fakat nefsi yenmek güçte kuvvetli olacak bir iş değildir. Onun kendisine has yolu yordamı vardır. Öfkemize yenik düştüğümüz zaman konumuzun başındaki ayetler ile devamındaki hadisleri düşünmeliyiz kardeşler bu noktada. Allah Teala'nın bizim üzerimizdeki kuvvet ve kudretinin öfkelendiğimiz adam üzerindeki bizim kuvvet ve kudretimizden daha üstün olduğunu hatırlamalıyız. Şimdi ben bu cahil ve kendini bilmez adamı affetmezsem yarın kıyamet günü Allah Teala'nın beni affetmesini nasıl umabilirim demeliyiz. Öte yandan öfkeli bir suratın tabii halini nasıl yitirdiğini, kızgın insan çehresinin nasıl çirkinleştiğini gözümüzün önüne getirmeliyiz. Buna karşılık yumuşak başlı, hoşgörülü bir kimsenin yüz güzelliğini ve münisliğini de hayal etmeliyiz. Kızmakta ne derece haklı olduğumuzu, kızdığımız kimsenin haklılık payı bulunup bulunmadığını yeniden gözden geçirmeliyiz. Bunları suratle düşünürken Peygamber Efendimizin tavsiye buyurduğu bazı fiili yatıştırıcılara da başvurmalıyız. Nasıl bazı yatıştırıcılar, sakinleştiriciler var. Bu noktada Allah Resulü'nün de tavsiye ettiği yatıştırıcılar var. Yemekten önce, yemekten sonra, tok karnına, aç karnına, sabah öğle akşam fark etmez. Yatıştırıcılar her zaman, her daim aç karnına, tok karnına, sabah öğle akşam birer, ikişer, üçer sefer, defa alınabilir diyerek söyleyelim o yatıştırıcıları. Önce kardeşler Eûzü Besmele çekeceğiz. Öfkemizi körükleyip kabartan şeytandan Allah'a sığınacağız. Birinci yatıştırıcımız bu, tamam mı? Günde bir doktor olarak 3 kere tavsiye ediyorum. 2. Ayaktaysak oturacağız kardeşler. Ayaktaysak oturacağız. Oturuyorsak yaslanacağız veya yere uzanacağız. Bu da ikinci yatıştırıcımız kardeşler. Tamam mı? Yatışmadık mı? O zaman öfkemiz geçmedi mi? Ne yapıyoruz kardeşler? Gidip soğuk su ile bir boy abdesti ya da normal abdest neyse alacağız ve ateşi ancak suyun serinletici etkisiyle sönebileceğini, sönülebileceğini de unutmayacağız. Ne yapıyoruz kardeşler? Birinci yatıştırıcı Eûzü Besmele. İkinci yatıştırıcı pozisyon değişikliği. Ayaktaysak oturacağız, oturuyorsak uzanacağız, yaslanacağız. Üçüncü yatıştırıcı geçmediyse kalkıp soğuk suyla
abdest alacağız. Dördüncü yatıştırıcı ne olsun? Bu hadisleri aklımıza getireceğiz. Bunun başka yolu yordam yok kardeşler. Tamam. Şunu da hiçbir zaman unutmamalıyız ki öfkesini yenenler, insanların kusurlarını bağışlayanlar Allah-u Teala'nın kendilerinden hoşnut olduğu kimselerdir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, güçlü kuvvetli olmak dinimizde makbul sayılmıştır. Fakat öfkesini yenebilmek ondan daha üstün kabul edilmiştir. Cahillere uymamak, onlara öfkelenmemek iyi bir Müslümanın en belirgin özelliğidir. Diğer konuya geçelim. Vaktimiz kaldı mı? Bu konuyu bu bağlamda bitirdik. Sıkıntılara katlanmakla ilgili İmam Nevevi yeni bir konu, yeni bir bab açmış. O konuyla ilgili inşallah ayetleri zikredelim. Sonra da zaten fazla bir hadis yok, bir hadis var. Bitirebilirsek belki o konuyu da kısa bir konu bitirebiliriz. Konu başlığımız sıkıntılara katlanmak. Evet, bu konuda İmam Nevevi Âl-i İmrân suresinin 134. ayetini almış. Estağfurullah. Billah. Vel kâzimînel gayze vel âfîne anin nâsi vallâhu yuhibbul muhsinîn. Öfkelerini yenenler, insanları bağışlarlar, Allah'a iyilik edenleri, Allah iyilik edenleri sever. Bu ayet-i kerime 2-3 bahis önceki güzel ahlak ile yumuşak huyluluk, kolaylık ve teenni konularında kısaca açıklanmıştı. Öfkesini yutmak aynı zamanda insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak anlamı taşıdığı için İmam Nevevi merhum bu geniş manalı ayet-i kerimeyi burada tekrar almıştır. Allah razı olsun kendisinden. İnsan dünyada tek başına yaşayamaz. Hayatını diğer insanlarla beraber sürdürmek zorundadır. Böyle olunca da anlayışsız bazı kimselerle karşılaşmak, onlar tarafından rahatsız edilip incitilmek gayet tabidir. İşte o zaman insanın içinden kabarıp gelen öfkeyi tutması, mümkünse onu büsbütün yutması ve hatta yapabiliyorsa kalbindeki öfke izlerini silip atması onun iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Bu zor davranışının mükafatı Allah'ın sevgi ve takdirini kazanmaktır. Böyle bir ödülü alabilmek için öfkesine hakim olmalı. Öfkesine hakim olmak bir yana, insan canını bile seve seve vermelidir. Evet, diğer bir ayetimiz Şura suresi 43. ayet. Kim sabredip bağışlarsa bu ancak büyüklerin yapabileceği değerli bir davranıştır. Bu ayet-i kerime de daha önceki bahislerde birçok defa geçmiştir. İnsan kendi şahsiyetine büyük değer verir, onurunun kırılmasına göz yummaz, kendini aşağılayan davranışlara karşılık vermek ister ama bu sırada ölçüyü kaçırdığı, gururunu inciten kimseye fazlasıyla karşılık verdiği olur. Böylece belki de farkına varmadan muhatabına haksızlık etmiş olabilir. Yapılan fenalığa karşılık vermek kolay bir iştir. Bunu herkes yapabilir. Nitekim etrafımızdakilerin öyle yaptığını görüp durmaktayız. Can düşmanımız olan nefis, fazilete erişmemize, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği iyi kimseler safına geçmemize devamlı surette engel olmaktadır. Fakat nefsine söz geçiren büyük ruhlu insanlar bu engeli aşan yüksek şahsiyetlerdir. Onlar kendilerine yapılan kötülüklere mertçe direnirler, kötülüğe karşılık vermezler, vermeye kalksalar bile haddi aşmazlar. Kendilerine fena davranan insanları çoğu zaman affederler. Ne güzel söylemişler, kötülüğe kötülük her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ise her kişinin kârıdır. Konuyla ilgili kısa bir hadis var. Zaten konu iki ayet, bir hadisten muhtevi. Onu da okuyalım. Daha sonra dersimizi bitirelim. Ebu Hureyre'den, Allah razı olsun kendisinden, ne göre bir adam, ya Resulallah, benim akrabam var, ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar bana gelip gitmiyorlar, ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar, ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlarsa bana kaba davranıyorlar, dedi. Kronik bir sorun. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninle beraberdir.
Var mısınız? Onlara sıcak kül yutturmaya kardeşler. Hadisimiz bu. Müslim'de geçen bir hadis. Akrabalarla ilgiyi kesmenin insana yakışmayan bir davranış olduğunu Resul-i Ekrem Efendimiz güzel bir teşbih ile anlatmaktadır. Anaya, babaya iyilik ve akrabayı görüp gözetmek bahsinde 200-320 numaralı ile açıklanmış olan bu hadiste akrabasını unutup onlarla ilgiyi kesenler sıcak kül yiyen kimseye benzetilmektedir. Kül yiyen kimse çok geçmeden korkunç bir ızdırap çekmeye başlar. Midesi yanar, bağırsakları kavrulur, aşırı derecede susuzluk duyar. Ne kadar su içerse içsin harareti bir türlü sönmez. Akrabasına kötü davranan, onlarla görüşüp konuşmayan kimseler yaptıkları bu insanlık dışı davranışlardan dolayı bir müddet sonra pişman olup elem ve ızdırap çekerken onların kabalıklarına katlanan, kötülüklerine iyilikle karşılık veren akrabaları ise insanca davranmanın derin huzurunu tadarlar. Bu konudaki dini buyruklara uymanın manevi zevkini yaşarlar. Onların bu asil davranışı kadar kadir bilmez akrabalarını daha fazla ezer, yerin dibine geçirir. Akrabayı ziyarete devam kardeşler, onlar bize gelmese de. Akrabasıyla ilgisini kesenlere sıcak kül yedirmek teşbihini, onların yüzüne sıcak kül serpmek, yüzlerini kül rengine boyamak, böylece kendilerini mahcup ve perişan etmek şeklinde de anlamak mümkündür. Gelmeyen akrabasına giden, onların kabalıklarına tahammül eden, maddi ve manevi yardımlarıyla onları görüp gözeten kimsenin yaptığı bu iyilik ve ikramlar Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olur. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, akrabalar gelmese bile onlara gitmeli, kendileriyle ilgiyi kesmemelidir. Akrabalarla ilgiyi büsbütün kesmek, bu konudaki Peygamber Efendimizin buyruklarına dikkate almamak, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı da gücendirmek manasına geleceği için bundan sakınmak gerekiyor kardeşler. Evet, vaktimize bakıyorum, yeni bir konu başlığına geçmemiz için sıkıntı değil, geçebiliriz, sadece başlığını söyleyebiliriz. Din için öfkelenmek, dinin yasakları çiğnendiği zaman öfkelenmek ve Allah'ın dinine yardım etmek konu başlığında, ama vaktimiz yok. İnşallah ayetler ve hadisler var tabii bu konuda. Bu haftaya sığmaz. Bu haftalık bu kadar yeter diyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
5: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi. 0551 433 34 34. Arnavutköy.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
12: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
17: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: sade ve gösterişten uzak giyinin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.özelfm.net.
0: özelfm.net.
1: İnsan.
16: insanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
17: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Birkaç haftadır Kamer Suresi üzerinde düşünüyorduk. Kamer Suresinin bize tavsiyelerini, yani nasihatlerini anlamaya çalışıyorduk. Bunların hepsiyle birlikte bir şey çok ön plana çıkıyordu ki onu yine gündeme alacağız. Çünkü ayetlerin kendisi, yani sure içerisindeki ayetlerin kendisi sürekli bunu gündemde tutuyor. Yani sıcak bir şekilde bizim önümüze koyuyor ki biz bunları daha iyi anlayalım diye. O da ilk Kamer Suresi'yle ilgili ilk konuşmaya başladığımız haftadan itibaren sizin de dikkatinizi çektiği üzere düşünmek kavramı çok ön plana çıkıyordu. Düşünmek, akledebilmek, doğruyu yanlıştan ayırabilmek, Rahman'ın istediği temiz bir anlama kabiliyetine sahip olmak üzerinde şekilleniyordu. Bugün de inşallah bu yine bunun üzerinde devam edeceğiz ağırlıklı olarak. Tabii yine paraleldeki ayetlerde gelişen, bizim önümüze konan başka konularda irdelemeye çalışacağız. Bir insanın ideal hale gelebilmesi için, değişebilmesi için, temiz kalabilmesi için ya da kirlenmiş ise temizlenebilmesi için kontrol mekanizmasının sürekli faaliyette olması gerekir. Buna psikoloji otokontrol diyor, biliyorsunuz. Bunu Kur'ani literatürle söylemek gerekirse kendini kınayan nefis diye bizim karşımıza çıkar. İkisi aslında bir yerde aynı yere işaret ederler. Sonuçta insanın kendi halinin farkında olmasıdır bu. Eğer insan kendisinin farkında olursa aslında eşyanın, objelerin, hayatında sürüp giden şeylerin tamamına yakınının da farkına varmaya başlar. Eğer bir insan kendisiyle beraber çevresinin oluşan her şeyin farkına varmaya başlarsa işte düşünme dediğimiz meleke burada başlar. Bu onun bir başlangıç aşamasıdır. İşte bu çok önemli bir noktadır sevgili dostlar. Bizim de birkaç programdır özellikle düşünmenin ne kadar önemli olduğunu, düşünen insanların diğer insanlardan ne kadar farklı olduğunu, düşünmenin insana katacağı değerleri burada irdelemeye çalışıyorduk. Sizlerle birlikte bunları değerlendiriyorduk. Bugünse ağırlıklı olarak düşünmenin ne kadar gerekli olduğunu anlamış insanların peki biz bundan sonra nasıl düşünebiliriz? Bunun yolu yordamı nedir? İnsan Rahman'ın istediği gibi nasıl düşünebilir sorusuna cevap üretmeye çalışacağız. Çünkü daha önceki programlarda dediğimiz gibi düşünmenin gerekliliği üzerine konuşulmuştu ki bunun artık bizler tarafından zihnimizde iyi bir şekilde oturduğunu varsayıyoruz. Neden bunun üzerinde bu kadar durduğumuzu tekrar hatırlatacak olursak, çünkü yeni dinleyen arkadaşlarımız olabilir. Bu programlar uzunca bir süredir devam ediyordu ve düşünmekle ilgili zaman zaman gerek oldukça ihtiyaca göre konuşmalar yapılıyordu. Fakat öyle bir süreye geldik ki Kamer Suresi bu. Kamer Suresinin yapısı, iskeleti, yani omurgası düşünüp öğüt almak üzerine şekillendirilmiş. O yüzden bu konu üzerinde biraz daha fazla durma ihtiyacı hissediyoruz. Zaten kitabın niçin var olduğu sorusunun 4-5 kez bu kitapta biz bu kitabı andolsun diyordu Rahman. Biz bu kitabı, yani bu zikri, insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı diyordu. Defaatle bunu arka arkaya belli aralıklarla Rahman tekrar ediyordu. Sadece bu ayetler, bu mealdeki ayetler Kamer Suresi'nde değil, Kur'an-ı Kerim'in serpiştirilmiş olarak birçok yerinde vardır zaten. Burada Rahman bizim bir şeye dikkatimizi çekmek istiyor ki o da şudur. Farkında olmadan gaflet üzere yaşayan insanlar aslında algılaması zayıf, yani idraki zayıf, ne yaptığını ve nereye baktığını iyi bir şekilde bilemeyen insanlar sınıfında yer alırlar. İşte Rahman buna dikkat çekerek bunu anlamamızı istiyor. Eğer bu hal üzere bizler gitmeye devam edersek işin arkasının aydınlık olmadığı da ortaya çıkıvermiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in varlık hikmeti, yani varlık sebebi, bizler tarafından iyi algılandığı vakit Rahman, yani vahyi indiren Rahman hedefine ulaşmış olacaktır. Bu anlamda tırnak içerisinde söylüyoruz. Yani yeryüzünde ideal insanlar gerçekleşmiş olacaktır. Bunun için her şey hazırdır aslında. Hazır olmayan şey insanın bu konuda göstereceği çabadır. Yani iradesidir, cehdidir, ilahi tabirle söylemek gerekirse. Bu cehd konusundaki problemler çoğunlukla bizim gevşekliğimizden, biraz boşverciliğimizden, yapımızdaki ve mayamızdaki zayıflıklardan, boşluklardan kaynaklanır. İşte bizler burada buna dikkat çekerek artık o konudaki gaflet halinden sıyrılmamızın çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer gaflet halinden sıyrılma olmazsa, insan bulunduğu hal üzere giderse, sonuçta geleceği yerde hiç hoşlanmayacağı bir yerdir. İşte Kur'an buna sürekli dikkat çeker. Yani insanın gelmek istediği yerle yaşadığı hayat arasındaki o farklılığı bizim önümüze koyar ki biz bunu düşünüp öğüt alalım diye. Kur'an'ın asıl yapmak istediği budur. Tabii ki bu düşünmenin, yine daha önce ifade etmiştik, tekrar zihnimizde oturması açısından söyleyelim, felsefi bir manada, entelektüel bir manada düşünmek değil, bir aydın anlamında bir düşünmek değil, onun kötü ve anlamsız olduğunu söylemek değil bizim buradaki kastımız. Pratiğe yansımayıp çözüm üretemeyen, bizi sonuçta Allah'a yaklaştıramayan bir düşünce değil bizim burada kastettiğimiz düşünce. Hele hele felsefenin öncelemiş olduğu düşünce değil, sadece Allah'ın istediği bir düşünce. Demek ki bu anlamda Allah'ın, yani vahyin istemiş olduğu düşünceyle diğer düşünceler arasındaki farklılığı da fark etmek gerekiyor. Aksi durumda söylenen her kelime, düşünmek adına söylenen her kelime başka bir yere çağrışım yaptırabilir. Bu da zihin karışıklığına yol açabilir. Bundan sıyrılmaya ihtiyacımız var. Ayetlere tekrar gelecek olursak, 31. ayetten itibaren devam ediyorduk. En son orada kalmıştık hatırlarsak. Kamer suresinin 31. ayeti. Çünkü biz onların üzerine tek bir çığlık gönderdik diyordu. Böylece onlar çalı çırpı oldular. Yani yanan kuru bir şekilde ağlardaki çalı çırpı gibi oluverdiler. Ot gibi, kurumuş bir ot gibi oluverdiler diyor. Bu Allah Teala'nın azabının bir şekliydi. Bunlarla ilgili teferruatlı açılımları dediğimiz gibi tefsir kitaplarında detaylı bir şekilde bulmak mümkündür. Biz oradaki açılımlardan daha ziyade bize tefekkür anlamında ne söylediği ve bizim maneviyatımıza etki edecek hikmet boyutlarıyla daha çok ilgilendiğimiz için orayla ilgili teknik boyutları tefsir kitaplarına bırakıyoruz. 32. ayet ise işte bugün yine üzerinde duracağımız, bu surede dediğimiz gibi tam 5 kez geçen, 4 artı 1 kez geçen bir ayet bu. 32. ayet. Andolsun diyor Rahman, biz bu Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Tekrar edilmesi, okunması için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır diyor Rahman. Demek ki düşünmekle beraber öğüt almak paralel olması gereken bir şey. Ve sonuç itibariyle bizim işimize yaraması gerekir. Nefsimizin değil, maneviyatımızın işine yaraması gerekir. Bu gözle bakılmaya ihtiyacı var. Bunun dışındaki haller vahyin kastettiği şey değil demek ki. Bu ilk elde anlaşılan bir durumdur. Peki burada şu soruyu sormak gerekir. Bizler düşünmenin ihtiyaç olduğuna anlamış insanlar olarak kendimizi adlandıralım. Peki bunu nasıl yapacağız? Sorusu burada gündeme gelir. Yani düşünme eylemi nasıl gerçekleşir acaba? Bir insan düşünmeyi istediği vakit bunu nasıl yapar? Ve burada yanılmalar olabilir mi? Düşünmede yanılmalar olabilir mi? Eğer böyle bir şey varsa insan buradan nasıl sıyrılabilir gibi sorulara da cevap üretmeye başlamamız gerekir. Düşünmek ya da Kur'an ifadesiyle akletmek, Arapça ifadesiyle tefekkür etmek, önce bir hadis söyleyerek isterseniz işe başlayalım. Çünkü düşünme melekesine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar kıymet verdiğini de çok iyi ortaya koyan bir hadistir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir saat düşünmek bin yıl nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır, daha iyidir kişi için. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bir saat düşünmek bin yıl nafile ibadet etmekten daha iyidir, daha hayırlıdır diyor bir kişi için. Dolayısıyla bu konuşacağımız şeyler bu hadis paralelinde bakılması gereken durumdur. Kur'an-ı Kerim'in de neden indirildiğini bu okumuş olduğumuz, zikretmiş olduğumuz ayetlerde zaten defaatle ortaya koyduğu için sonuçta bize bir ciddi işaret vardır burada. Dikkat edilmesi gereken bir işaret vardır. O yüzden bu düşünme eylemi acaba nasıl olur sorusuna bugün cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle insanın buna ihtiyaç hissetmesi gerekir. İhtiyaç hissetmeyen bir insanın zaten düşünme dediğimiz o muhteşem atmosfere, faydalı atmosfere girmesi, burada yol alması, burada sonuca çıkması mümkün olmayacaktır. Bunun yararına inanmıyordur bir kere kişi. Dolayısıyla bunun yararının gündemde olması gerekir. Bu çok çok önemli bir şeydir. Yarar bölümünü, ihtiyaç bölümünü halletmiş olan, bu bölümü atlamış olan insan artık ikinci bölüm olan gaflette olmama hali içerisinde olması gerekir. Ne demek gaflette olmamak? Şimdi iki tip gaflet vardır. Birincisi farkında olmamaktan kaynaklanan gaflettir. Aslında bizim de çoğu kez bildiğimiz, kullandığımız hani gafil insan, fark edememiş, idrak edememiş insan diye konuştuğumuz gaflet vardır. Bir diğeri ki bu büyük gaflettir. Bir diğerisi küçük gafletse o anlık dikkat eksikliğinden kaynaklanarak bir şeyi görememektir, hissedememektir, anlayamamaktır. Birincisi büyük, kişinin tüm hayatını kapsayan bir gaflettir. İkincisi ise o anlık, yani anın vacibi gibi o anlık oluşan bir gaflettir. O anlık gafletler kişilerin bir başka insanın müdahalesiyle toparlanmasına müsait olan gaflettir. Yani insan dalgın olabilir mesela, bir şey düşünüyordur, aklında bir şey vardır ya da bir şeye dikkatini çekmiştir. Mesela bilgisayar kullanıyordur, başka bir şey yapıyordur, bir müzik dinliyordur, bir şey yapıyordur. O anda başka şeylere karşı gafildir o insan. Yani tam olarak anlayamaz, tam olarak duyamaz. Dikkati bir şeye yoğunlaştığı için bu kısmi gaflettir. O anda birisinin bizlere müdahalesiyle oradan toparlanabiliriz, sıyrılabiliriz. Yani bu çok büyük bir şey değildir. Sonuçta o da bir gaflettir ama çok da büyük bir şey değildir. Esas büyük olan gaflet yaşarken evinden işine, okuluna vesaire her neresiyse oraya giderken sürekli gözlerinin kapalı olmasıdır. Kulaklarının kapalı olmasıdır. Aklının kapalı olmasıdır. Düşünebilme melekesinin kapalı olmasıdır. Yani hiçbir şeyi hemen hemen fark etmiyor, düşünmüyor ve tefekkür etmiyor durumda olmaktır. İşte büyük olan, problem olan ve tehlikeli olan yer burasıdır. Gaflet kelimesinden kastedilen gerçek ve tam manada budur. Bu anlamda Kur'an ya da dini literatür, ilahiyat diyelim isterseniz buna, gaflet kelimesinden yaklaşık olarak bunu kasteder. Gafil insan hakikati fark edememiş insandır. Fakat psikolojik olarak baktığımızda gafil insan gözleri kısık olarak gezen insan gibidir. Mesela istisnalar olmakla beraber hemen hemen hepimizin gözlerini gördüğünü biliyoruz. Baktığımız şeyleri görüyoruz. İstisnalar olmakla beraber. Bir gün deneyin mesela, evden dışarı çıktığınız vakit gözlerinizi kısarak, kısık gözlerle etrafa baktığınızda neler göreceğinizi dikkate almaya çalışın. Neler göreceğinizi tespit edin kendi başınıza. Normal gözleriniz açıkken görmüş olduğunuz binaların, araçların, evlerin, ağaçların, tabiatın, her ne varsa çevrenizde, onların belki %10'unu görürsünüz. Ve çok belli belirsiz bir şekilde görürsünüz. Ne olduğu seçilemez bir şekilde görürsünüz. Gözleriniz kısık bir şekilde yürüdüğünüz vakit. İşte gaflet kelimesinin fizyolojik tarifi budur. Fiziki tarifi budur. İşte bu hal olursa düşünme olmaz. Zaten düşünmek kavramının, ilahiyat literatürüyle söylemek gerekirse tefekkür kavramının, tefekkür etmenin yapmak istediği şey budur. Gözleri, mecazi anlamda gözleri kısık olarak yaşayan insanların gözleri açık olarak yaşayabilir hale onları getirebilmektir. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Gaflet kelimesinden ilahiyatın insanları sıyırıp almak istemesinde, tefekküre
18: çekmesinde, tefekküre işaret etmesinde, tefekküre davet etmesinde şu şey yatar. Gözleri kısık olarak dolaşan insanların artık gözleri açık olarak dolaşan insanlar haline çekebilmektir. Düşünmekten, anlamaktan ve gafletten kurtulmaktan murat budur. Eğer bu gerçekleşmezse hala şu anda olduğu gibi gözleri kısık bir şekilde yaşayan insanlar sınıfında yer almaya devam ederiz. Şimdi bir topluma gidelim, bir beldeye gitmiş olalım. O beldede herkes öyle bir karar alınmış olsun, kısık gözle dolaşıyor olsun, gözlerini kısmış bir şekilde yaşıyor olsunlar, öyle bir ilkeleri olmuş olsun farz-ı misal. Sizler oraya gittiğinizde garip karşılarsınız o insanları, garipsersiniz, bunların yaptığı hiç normal bir şey değil dersiniz. Çünkü bilirsiniz ki bu normal değildir. Normal olan nedir? Gözleri açabileceği kadar maksimum düzeyde açıp her şeyi en iyi, güzel, en net bir şekilde fark edebilmektir normal olan bir şey. Bu normalin dışında olan şey nedir? Fark edemiyor olmaktır. Gözlerin en açık andan, mesela 10 üzerinden 10 açıklık diyelim, 10 üzerinden 5 açıklık ona göre yarım açmak demektir. 3 açıklık daha da kısmak demektir. 1 açıklık iyice kısmak demektir. 0 kapatmak demektir. İşte bunun gibi gözleri 1 ya da 2 derece açık olan insan 10 derece açık olan insana göre çok az şeyi doğal olarak fark edecektir. İşte düşünmek eylemi gözleri 10 üzerinden 1, 2 yani zihni diyelim isterseniz, artık bunu örneği gerçek mahiyetine çevirelim. Zihni 10 üzerinden 1, 2 derece açık olan insanların olması gereken 10 kıvamına çıkartmak için vardır. Allah bununla uğraşır. Vahiy bununla uğraşır. Peygamber Efendimiz bununla uğraşır. İşte o yüzden konunun başında ifade etmiş olduğumuz bir saat düşünmek 1000 yıl nafile ibadetten daha hayırlıdır diye o yüzden der Peygamber Efendimiz. Çünkü düşünmeden yaşayan insan zihni kısık bir şekilde yaşayan insan gibidir. Onun fark edeceği şeyler çok azdır, anlayacağı şeyler çok azdır, etkileneceği şeyler, etkileyeceği şeyler çok azdır. Hayatı az üzere kurulmuştur. Çok az minnacık şeylerle yaşar. Halbuki bu doğal bir şey değildir. Allah bir göz kabiliyeti vermiştir ve o göz kabiliyetiyle olabilecek en yüksek, yani maksimum düzeyde görmektir doğru olan, ideal olan. Şimdi siz o tekrar kasabaya geri dönecek olursak, gözleri kısık bir şekilde yaşayan insanların arasına gittiğinizde onlara laf anlatabilir misiniz? Ya da onlar ne kadar anlarlar? Yahu bu sizin yaptığınız doğru değil, Allah size bir imkan vermiş. Bunu 10 üzerinden 10 derecede açın. Gözlerin 10 üzerinden 1-2 derecede yaşanması çok anlamsız bir şeydir. Siz görülebilecek şeylerin çok azını görüyorsunuz. Böyle olmaz, kapatmayın kendinizi deseniz ne kadar ikna edebilirsiniz? Öncelikle size gülerler. Neden? Çünkü herkes öyle yaşıyordur. Buraya dikkat. Herkes öyle yaşıyordur. Yani herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşamayı normal zannediyoruz. İnsanın psikolojisinde bu vardır. Mesela Karadeniz'de dünyaya gelmiş bir insan, Karadeniz'de insanların şivesiyle konuşmayı normal zanneder. Güneydoğu, yani doğu bölgesinde doğmuş insanlar doğu şivesiyle konuşmayı normal zannederler. Trakya bölgesinde doğmuş insanlar Trakya şivesiyle konuşmayı normal zannederler. Neden? Çünkü oradaki insanların hepsi öyle konuşuyor. Yani oradaki insanların hepsinin gözü öyle kısık. İnsanlar görmüş olduğu şeyi normal zannettikleri için o anormal durumdan normale getirmek çok zordur ve zaman alır. İşte Kur'an bununla uğraşır. Der ki vahiy adeta, bu sizin haliniz normal değil. Siz kısık zihinlerle yaşıyorsunuz, kısık gözlerle yaşıyorsunuz. Açın artık şu gözlerinizi, açın artık şu zihninizi. Ne zaman normalleşeceksiniz, ne zaman düzeleceksiniz der. O yüzden sevgili dostlar, kısık olan zihinlerimizi açmamız gerekir. Allah öyle istiyor, Resulü öyle istiyor, doğrunun kendisi de öyle istiyor. Hatırlarsanız ilk programda, bu konuyla ilgili Kamer suresine girdiğimizdeki ilk programda, yeryüzünde görmüş olduğunuz her şey hiçbir istisna olmaksızın, bakın ne söylediğimi iyi biliyorum, hiçbir istisna olmaksızın her ne var ise, bir çatal bile, bir kaşık bile, bir kibrit çöpü bile düşüncenin ürünüdür. Ama eksik, ama tam, ama mutlaka düşüncenin ürünüdür. Elinize aldığınız bir tükenmez kalem bile, bir dosya kağıdı bile, bir bardak bile, gördüğünüz her şey, bilgisayarlara kadar, çok gelişmiş teknolojik aletlere kadar, her şey düşüncenin ürünüdür. İşte düşünce o kadar önemlidir. Ama iş ilahiyata geldiği vakit insanların önlerine konan metinleri algılamaya geldiği vakit insanlar, şu anki insanların büyük bir kısmı hala çok ilkel dönemlerdeki insanların kullanmış olduğu araçları kullanmakta ısrar ediyorlar. Ben kanı arabasıyla gideceğim, bu kanı arabası benim işime yarıyor, atla gideceğim, şununla gideceğim, bununla gideceğim. Bu doğru değildir. Kısık gözle ve kısık zihinle yaşama hastalığından sıyrılmaya ihtiyacımız var. İşte o yüzden vahiy bu kadar çok düşünmeye, yani tefekkür etmeye, akletmeye önem veriyor. Bu olmazsa Kur'an sağlıklı bir şekilde anlaşılamaz. İnsan sağlıklı bir şekilde kıvama gelemez. Bu ön şarttan sonra, yani gaflet, kısık gözle ve kısık zihinle yaşama hasletinden hemen sonra gelen bölümse ilgili olmaktır. Ve meraklı olmaktır. Düşünebilme eylemini konuşuyoruz. İnsan nasıl düşünür? Gafletten sıyrılacak önce. Kısık gözlerden ve kısık zihinden sıyrılacak. İkincisi meraklı ve ilgili olacak. Aslında birinci bölümle bu biraz birbirine iç içe girmiştir. Fakat bir gelişmiş modelidir. Daha ileriki aşamasıdır yani. İnsan ilgili olmazsa, meraklı olmazsa gördüğü şeyleri görür ama aslında hani bakar kör deriz ya. Adamın gözleri tam açıktır, görüyordur. Karşıdan araba geliyordur, üzerine geliyordur, çarpacaktır. Ama bir türlü idrak edemez, kendisini oradan sıyırıp alamaz. İşte onun gibi. İlgi olmazsa, merak olmazsa, neyin niye olduğunu ölçüp biçmezse, düşünmezse insan, bunu araştırmazsa, kurcalamazsa yine sonuca çıkamaz. Yine bir şey ifade etmez. Kısık gözle yaşayan insanlar durumuna düşer. Meraklı olmak tanımaya yönelik bir eylemdir. Meraklı olmak öğrenmeye dönük bir eylemdir. Meraklı olmak anlamaya dönük bir eylemdir. Yani normal olan meraklı olmak, anormal olan meraksız olmaktır. Normal olan ilgili olmak, anormal olan ilgisiz olmaktır. Normal olan boş vermemektir, anormal olan boş vermektir. Normal olan üstüne gitmektir, anlamaya çalışmaktır. Anormal olan serbest bırakmaktır, rahat bırakmaktır. Nereye giderse gitsin, ne hali varsa görsün demektir. Bu tanımlamaları, örnekleri çoğaltabiliriz. O yüzden normal olan, tabii olan ilgisiz olmamaktır, ilgili olmaktır. İlgili olmak, görmüş olduğumuz ve önümüze olan şeyleri ölçüp biçmektir, değerlendirebilmektir. Ölçüp biçmez, değerlendiremezsek o şey akıp gider ve bir türlü anlayamayız. Mesela çok bilinen bir örnek olduğu için söylüyoruz. Elektriği bulan zat bu konuda ilgili ve meraklı olmasaydı, elektrik diye bir şey hayal dünyasında gelişip bunu gerçekleştirmek için merakını ve ilgisini çalıştırmamış olsaydı, araştırmalarını ve keşiflerini yapmamış olsaydı, elektrik dediğimiz şey acaba ne zaman bulunabilirdi ya da bulunabilir miydi bu tip insanlar olmasaydı? Bu soruyu düşünmeye ihtiyacımız var. Bunu arttırabiliriz. Bu bir yöntemdir, bu bir formüldür. O yüzden Edison'ın, o elektriği bulan insanın aslında ütü gibi daha bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz yüzlerce şey bulduğunu da unutmayalım. Yani bu insan sadece elektriği bulmuş değil, elektrikle şöhret olmuş, öyle söyleyelim. Bu insanın bir gün atölyesi yanıyor. Bu örneğe çok dikkat ediniz. Atölyesi yanıyor ve bütün formülleri yanıyor. Gazeteciler de o zaman daha elektrik bulunmamış. Gazeteciler de, yazarlar da biraz böyle tiye alarak boş ve anlamsız uğraştığını düşünüyorlar herhalde. Tiye alarak, ya bak işte bütün emeklerin boşa gitti, işte şöyle böyle deyip onu hafife alıyorlar. O insan diyor ki, bir de şöyle laf söylüyorlar, sen 1000 küsür defa deney yaptın bulamadın, bak hepsi yandı gitti, kül oldu, boşa gitti diyor gazeteciler. O elektriği bulan zatın çok ilginç, çok düşünülmesi gereken, bize çok yarar sağlayacak bir söz söylüyor. Ben evet diyor, 1000 küsür defa, 1010 defa olabilir, 1000 küsür defa deney yaptım bulamadım ama 1000 küsür defa nasıl, hangi yoldan gitmeyeceğimi öğrendim diyor. Ve bir süre sonra formüllerin çoğu zihninde olduğu için tekrar atölyesini kuruyor ve o yangından kısa bir süre sonra tekrar elektriğe bulma eylemiyle beraber elektriği bulmuş oluyor, ampulü yakmış oluyor. Dolayısıyla bu tip çabalar, hani televizyon reklamlarına da artık işledi ya, dünyayı sen mi kurtaracaksın filan diye. Bir şey yapmayan, zihni tembelliği hayat zanneden, çaba sarf etmeyi, affınıza sığınarak söylüyorum, enayilik, ahmaklık olarak gören insanlar, her zaman çaba sarf eden, düşünüp üretmeye çalışan insanlara takoz koymaya çalışmışlardır. Neden? Çünkü onun kendisi gibi normal, anormal bir durumda olmasını ister. Kendisini normal görüyor ya, hiçbir şey yapmayan bir insan. Yapan insan kendisinden ileri gitmiştir, açılmıştır. Dolayısıyla kendisi aşağıda kalmıştır. İster ki sen de benim gibi aşağıda kal, hep beraber burada yaşayalım. Sen neden ön plana çıkıyorsun der adeta. Bunun yollarını arayarak o kişiye çelme takmaya devam eder. İlgi ve merak olursa şöyle hadiseler de gerçekleşir. Bizim gözümüzün önünde cereyan eden, gerçekleşen hadiselerin birbiriyle olan bağlantılarını da fark edebiliriz. Keşif yapmanın dışında, bir şeyleri görebilmenin dışında, akledebilmenin dışında, işin inceliklerine ve hikmetlerine inebilme yeteneğinin dışında, hadiselerin, olayların yani birbiriyle olan bağlantılarını da fark edebiliriz. İlgilenmeyen, meraklı olmayan insanlar hiçbir zaman bunu fark edemezler. Yani meraksız insana, ilgisiz insana dünya çok kolaydır. Aslında sıkıcıdır da bunu hissettirmez. Yani halk tabirle çaktırmaz, öyle söyleyelim. Çok rahat olduğunu filan zanneder. Öyle rahatmış gibi gürücükler yaymaya çalışır etrafına. Çok mutlu olduğunu zannettirmek ister ama içinde çok ciddi sıkıntılar vardır. Çünkü birçok şey oluyordur ama bir şey anlayamıyordur. Bir yaşındaki çocuğun aracın camından dışarıya bakması gibidir. Birçok şey görür ama hiçbir şey algılayamaz. O yüzden meraksızlık ve ilgisizlik illetinden sıyrılmaya, kendimizi biraz zorlamaya ihtiyacımız var. Bunlar düşünmenin önemli anahtarlarıdır sevgili dostlar. Bir diğer madde ise, dördüncü maddemiz ise, temiz bir şekilde ölçüp biçebilme yeteneğinin olması gerekir. Yani kıyaslayabilme yeteneği, ki hatırlarsanız düşünme melekesi akıl dediğimiz, akledebilme dediğimiz hadisenin sonuçlarıydı. Akıl dediğimiz mefhum da, soyut kavram da, beyin dediğimiz o beyin tasının kendi arasındaki işletim sisteminden yola çıkarak hareket bulur. Ancak bu kalpten bağımsız değildir. Kalple birlikte düşünmeye Kur'an akletmek der. Yani makul düşünebilmek der. Ya da diğer ifadeyle sağduyu diye çok böyle meşhurlaştırılmış kelimede olduğu gibi, sağduyuyla düşünebilme yeteneği kalbi düşünebilmekle şekillenir. Ama gerçekte aklını kullanmak, düşünebilmek, beyin dediğimiz o muhteşem, hala tam olarak mahiyeti çözülememiş olan o et parçası, bir avuç içini doldurabilecek büyüklükteki, beynimizin başımızın üst tarafında olan muhteşem o et parçasının içerisinde gerçekleşen hareketlerdir, faaliyetlerdir aklını kullanmak, akledebilme özelliği. Bunlar oluştuğu zaman vahyin istemiş olduğu, beklemiş olduğu hareketler gerçekleşmiş olacak. Bugün bilgisayarı bulan, icat eden, onun üzerine düşünen insan iman sahibi insan değildi muhtemelen. O konuda çok fazla detaylı bilgiye sahip değiliz şu anda ama muhtemelen bizim anladığımız anlamda belki bir iman sahibi değildi. Ama Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu o muhteşem melekeyi, özelliği işleterek hepimizin şu anda karşısında hayran olup çok işimize yarayan o ilginç ve çok yararlı aleti buluverdi. Düşünmemiş olsaydı, meraklı olmamış olsaydı, kıyas yapamadan, ölçüp biçemeden, ilgilenemeden bir hayat sürüyor olsaydı o da bizler gibi, böyle bir alet onun tarafından bulunmamış olacaktı. Bu özelliğin dışındaki özelliklerde yaşayan başka bir insan tarafından muhtemelen bulunacaktı. Bu türevleri daha da fazla uzatabiliriz. Ama burada bir şey önemlidir ki sevgili dostlar, şu andaki halimizin normal bir hal olmadığını anlamamız gerekir. Burası çok önemli. Şu andaki akarsuyumuzun akması gereken halde akmadığını anlamaya ihtiyacımız var. Bu normal değil. Yani normal bu değil. Eğer bizler çağımızın sahabesi olmayı arzuluyor isek, şunu bilelim ki onların hepsi zihni açık insanlardı. Hazreti Peygamber Efendimizin etrafında yeşeren, büyüyen o güzel insanların hiçbirisinin zihni kapalı değildi. Belki bazıları ilim adamı, müfessir, muhaddis ve fıkıh ehli olma anlamında, özellikle Ashab-ı Suffa'dan yetişmiş ve o şekilde daha da fazla ileri gitmiş olabilirdi. Fakat onun dışındaki hepsi mutlaka zihni açık, ayetler üzerinde çok uzun uzadıya tefekkür eden insanlardı. Öyle söylüyorlardı tefsir üzerine kitaplarında. Diyor ki sahabe, biz bir ayet hakkında öyle yerlere düşünür gelirdik ki bazen oraya nereden geldiğimizi unuturduk diyor. tefsir üzerine diye bir kitap var. Pınar Yayınları'ndan çıkmıştı. Orada görebilirsiniz. Biz diyor ayetlerden öyle inceliklere giderdik ki, öyle şeyler düşünür, öyle yollara giderdik ki bazen oraya nereden geldiğimizi unuturduk diyor. İşte onlar ayetleri böyle inceliyorlardı. Böyle üzerine düşünüyorlardı. Biz nasıl yapıyoruz? Herkes bunu biliyor zaten. O yüzden temiz bir ölçüp biçebilme kabiliyeti, kıyas yapabilme yeteneği düşünebilmede önemli bir etkendir. Düşünmenin nasıl olabileceği üzerine konuşuyoruz. Bu yetenek bize ciddi derecede fayda sağlayacaktır. Aklın ne yaptığını, nasıl çalıştığını burada defaatle yeri geldikçe konuşmuştuk. Yeni dinleyen kardeşlerimizin de olabileceğini varsayarak bizler için de bir tekrar olması açısından hatırlayalım. Akıl üç şey yapar demiştik sevgili dostlar. Bir, mukayese yapar, kıyas yapar, ölçüp biçer. İki, muhasebe yapar, değerlendirir, sonuca çıkar. Bütün verileri toplar, böler, çarpar, bir yerlere gelir. Bir muhasebe elemanının yaptığı gibi muhasebe yapar akıl. Gelen bilgileri değerlendirir. Üç, muhakeme yapar. Yani hükmeder. Çıkmış olduğu sonuçlardan bu budur, şu şöyledir der. İşte bu üç şey, mukayese, muhasebe ve muhakeme dediğimiz bu üç şey aklın çalışma sistemidir. Bunun dışındaki her şey bu üçle mutlaka bağlantılıdır, detay kabiliğindedir. Onlara girmiyoruz. İşte bu şekilde çalışan bir akıl, akledebilme melekesini düzgün, yani temiz bir şekilde işletebilmiş demektir. Burada önemli bir nokta var. Bu saydığımız sıralamayla çalışan akıl nötr bir akıldır. Yani tam karşıdan bakan bir akıldır. Şöyle söyleyelim, ilahiyat tarafı, ilahi tarafı olmadan düşünen bir akıldır. Kalple beraber düşünmek, kalbi boyutla beraber düşünmek, ruhi ya da manevi tarafla beraber düşünmek, akledebilme, ikna olabilme, anlayabilme kavramlarını taşır ki bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. O kalple beraber, yani sağduyu diye meşhur olduğu için öyle söyleyelim, sağduyu şeklinde düşünen bir akıldır. Yani kalpten bağımsız olarak işletilen bir akıl tamamen batıl şeyler bulur, hakikati bulamaz düşüncesi doğru değildir. Fakat tamamen hakikati bulamaz düşüncesi doğrudur. Orada bir zihin karışıklığı olmasın. Yani kalbini hiç karıştırmadan düşünen bir insan düşünme eylemini yapmamıştır, onunki başka bir şeydir diyemeyiz. Fakat ilahiyatın beklediği ve önemsediği, öncelediği anlamda bir tefekkür, yani düşünce değildir. O yüzden o aradaki ince farkı ortaya koymak lazım. Buna dikkatinizi çekmek istedik. Düşünürken bir de şu vardır, beşinci madde. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Benzerlikler insanı yanıltır sevgili dostlar. Benzerlikler insanı yanıltır. Mesela bir arkadaşınızın ikizi olsun, birbirine de çok benzesin. Sizin de bir büronuz olsun, o birisinin adı Ahmet olsun, ötekinizde Mehmet olsun, farz-ı misal. İkizi olan Ahmet arkadaşınızla oturdunuz, çay içtiniz mesela, muhabbet ettiniz bir konu hakkında. Sonra o gitti, bir saat sonra diğeri geldi, Mehmet olan geldi, ikizi. Siz o anda Ahmet'le Mehmet'i birbirinden ayırt edemezseniz ciddi derecede yanılgıya düşmüşsünüz demektir. Şimdi bütün ikizler birbirine benzer ama bütün ikizler birbirinden ayrılamaz değil. Buraya dikkat. Bütün ikizler birbirine benzer ama bütün ikizler birbirinden ayrıştırılamaz değil. Eğer ayrıştırma yeteneği zayıfsa bizim onu görme, tanımlama yeteneğimizin zayıflığından kaynaklanır. Niye bu örneği verdik? Çünkü düşünürken birbirine benzeyen çok şeyle insan karşılaşır. Birbirine benzeyen şeyleri aynı zannedersek çok ciddi düşünme hatası yaparız. Birbirine benzeyen aynı şeyleri, birbirine benzeyen şeyleri aynı zannedersek çok ciddi düşünme hataları yaparız. İşte burada ayrıştırma yeteneği güçlü bir zihin yapısına, yani keskin bir zihin yapısına ihtiyacımız var. Bu olabilir, bu olmayacak, doğaüstü bir şey değil söylediğimiz. Sadece gayretle paralel olarak bize ikram edilecek bir değerdir. Gayretimiz nispetinde ama. Gayret çok olursa yetenek de artar. Hani zaman zaman vermiştik biliyorsunuz, vücut geliştirmeye meraklı insanlar var. Şimdi vücut hiç geliştirmemiş bir insanın vücut geliştiren bir insandan bir eksiği yoktur. Eksik olan nedir? Mesai harcamamıştır. Yani kasları böyle çok acayip bir şekilde gelişmiş insanların kas yapılarının farklılığından kaynaklanmaz ki o. O kas vücut hiç geliştirmemiş insanda da var. Sadece o kasları harekete çıkartacak sürekli antrenmanlar yapmıştı. İşte düşünen insanla, zekasını iyi bir şekilde kullanan insanla, keskin bir bakışa sahip olup keskin sonuçlara çıkabilen insanla diğerleri arasındaki fark da budur. Herkeste bu yetenek ham olarak vardır.

sarf ettin mi? Hayır. Sen yap bakalım, onun gibi olmayacak mı? İşte bu tip komik durumlardan kurtulabilmek için bizlere zaten Allah-u Teala'nın yaratılıştan vermiş olduğu o muhteşem kabiliyeti artık işletmeye ihtiyacımız var. İşletilmemiş, çalıştırılmamış hiçbir kabiliyet Allah-u Teala'ya karşı "Ya Rabbi bu eksikti" denilemez. İnsanın çok ciddi bir hatası olur bu, kim yaparsa. Allah insana imkan vermiş ama insan kullanmamakta diretiyor. Ondan sonra diyor ki o çok zeki, çok akıllı, onun düşünce sistemi gelişmiş, benimki eksik. Hayır, öyle bir şey yok. Sen imkanlarını kullanmadın ama o kullandı. O kullandığı için fark etti ama sen fark edemedin. Sen tembellik yaptın, o yapmadı. Bunun gibi. O yüzden sevgili dostlar, mutlaka bize verilmiş olan tabii yetenekleri artık kullanalım. Varlık içinde yokluk çeken insan rolünden artık sıyrılalım. Bu hal tabii bir şey değildir ve normal bir şey değildir. Altıncı madde ise düşünebilme yeteneği üzerinde konuşuyorduk. Bunun nasıl olabileceğiyle ilgili. Altıncı madde ise insanın hikmeti arama derdinin olması gerekir. Yani düşünmekten maksat muradı ilahinin ne olabileceğine dönük bir bakışla bakması gerekir. Yani iyi niyetle ve Rahman'ın burada acaba ne kastediyor diye düşünceyle bakması gerekir. Yani sebep sonuç ilişkisini çok iyi bir şekilde gözden geçirebilme yeteneğinin o kişide olması gerekir. Hikmet dediğimiz şey insanların gayreti nispetinde, samimiyetlerin nispetinde insanlara verilebilir. Çabası, gayreti, samimiyeti nispetinde. Fakat şu hadisle beraber gündeme getirelim. Hikmetin başı Allah haşyetidir diyordu Peygamber Efendimiz, hatırlarsanız. Bunları konuşmuştuk, sadece hatırlayalım diye söylüyoruz. Haşyet, Allah'a karşı saygı öncelikli korku olmazsa hikmet de o kişiye verilmez. O yüzden düşünürken insan neden düşüneceğini iyi bilmesi lazım. Nasıl düşüneceğiyle beraber neden düşündüğünü iyi bilmesi gerekir. Yoksa sadece felsefi anlamda bir düşünüş dediğimiz gibi bize kesinlikle yarar sağlamayacaktır. İşte bu altı madde çoğunlukla düşünebilme yeteneğinin nasıl olacağını anlatan maddelerdir. Tabii ki bunları daha uzun tutmak mümkündür. Ancak diğer ayetlere de zaman kalması açısından burada buna bir nokta koyalım ya da virgül koyalım. Çünkü ileride bu konular yine gelecek inşallah. Orada ayetin gelmiş olduğu şekle göre farklı şeyler, eklemeler yapabiliriz. 32. ayet neydi? Tekrar onu okuyarak 33'ten devam edelim. Andolsun biz bu Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Demek ki Kur'an kolaymış. Bunu geçen hafta ifade etmiştik. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır? Diyordu Rahman. Devam ediyoruz 33'ten. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Demek ki Lut kavmine de benzer hatırlatmalar gelmişti. Uyarılar gelmişti fakat o kulak asmamış. O kavim kulak asmamış. Asmamışlığının karşılığını da görmüştü. Neymiş o karşılık? Biz de onların üzerine, 34. ayet, biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini bu azaptan ayrı tuttuk diyor. Onları seher vakti kurtardık diyor. Bununla ilgili daha detaylı bilgileri dediğimiz gibi tefsir kitaplarından bulabiliriz. Tarafımızdan bir nimet olarak işte biz şakirleri böyle ödüllendiririz. Şakir ne demek? Şükredenler demektir. Şükretmek ne demek? Allah'tan görmüş olduğu tüm iyiliklere kulca karşılık vermektir. Allah'tan görmüş olduğu tüm iyiliklere kulca karşılık vermenin adı şükretmektir. Oysa andolsun 36. ayet, zorluğu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Oysa andolsun zorluğu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı Lut kavmi için diyor. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp yalanlamakta direttiler. Kuşkuculuk üzerine biraz duralım isterseniz. İnsan psikolojisinde kuşkuculuk neden vardır? Ve sosyolojik olarak baktığımızda toplumlarda kuşkuculuk neden vardır? Kuşkuculuk zan üzere gitmektir sevgili dostlar. Zan üzere gitmek ise eksik bilgiyle düşünmek ve ona göre hareket etmektir. Eksik bilgiyle kanaatler sahibi olmak demektir. Demek ki buradan ilk elde çıkartacağımız sonuç, eksik bilgi bizi çoğunlukla yanlışa götürür. Öyle diyor zaten Allah. Zannın çoğundan kaçının. Zannın çoğundan kaçının. O çoğunun dışına kalansa hüsnü zandır. Mesela Müslüman bir kardeşinizle ilgili bir söz söyleniyor, bir günah işlediği söyleniyor.

0: o günahla ilgili bilgi yok. Fakat hüsnü zan besliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu iman sahibi insandır. Bu öyle bir hata yapmaz. İşte bu zannın çoğundan kaçının dışında kalan kısımdır. Azınlıkta olan zandır. Bu iyi zandır, hüsnü zandır deriz. Bir suizan vardır biliyorsunuz, kötü zandır. Suizan hem kişilere hem hadiselere karşı oluşan bir şeydir. İmanına, hayatına inandığımız ve güvendiğimiz insanlarla ilgili bir çırpıda karar vermeme melekesinin ismi hüsnü zandır. Dur bakalım, bu kişi onu yapmaz. Bunda öyle bir meleke olmaması gerekir. Bu işte de bir şey vardır, bir bilgi edinelim bakalım deyip hemencecik o kişiyle ilgili karalayıcı, yok edici bir hükme varmamaktır. Ama onun dışındaki tüm zanlar kötülüğe götürür diyor Rahman. Yanlışa götürür. Zanlar bilgi eksikliğinden dolayı yola çıktığı için kuşkuları barındırır. Mesela hani Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ya, kuşkuyla ilgili, zannın batıllığıyla ilgili, yani suizanla ilgili. Hazreti Ayşe validemize bir iftira edilmişti biliyorsunuz. Çok kısaca seri bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Savaştan geri kalmıştı Hazreti Ayşe validemiz. Savaştan geri kalanları toplayan bir sahabeyle beraber gelmişti. Fakat o sahabe de böyle boylu postlu yakışıklı olduğu için insanlar hemen iftira etmeye meyyeldiler. Acaba Hazreti Ayşe validemiz de o insan arasında bir şey mi oldu da bunlar geriden geldiler diye hemen münafıklar ve müşrikler başta olmak üzere, kalbi marazlı diyor Allah-u Teala, kalbinde hastalık olanlar başta olmak üzere iftira yaydılar. Bu iftira bütün Medine'yi çalkaladı. En sonunda Resul Efendimiz'e kadar geldi. Resul Efendimiz de biraz buna bozulmuştu. Hazreti Ayşe annemize hadise gerçekleşinceye kadar annesinin evinde kalmasını nasihat etti. O olaylara inanmamakla beraber ortalığın yatışması için, bunları tefsir kitaplarından, siyer kitaplarından zaten bulabilirsiniz. Burada şöyle bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Bu bilgi size geldiğinizde böyle bir şey yoktur deyip hüsnü zan beslemeniz gerekmez miydi diyor. Böyle bir şey olamaz diye iyi taraftan bakmanız gerekmez miydi diyor Allah-u Teala. İşte bu iman sahibi olan insanların diğer insanlara bakması gereken bir haldir. İyi niyetle bakmak, böyle bir şey yoktur, dur bakalım bilgiyi tamamlayalım, bilgi eksikliği olduğu için hemen yargılamayalım diye bir bakma melekesinin gelişmesi gerekir. Bu çok önemli bir hassasiyettir. İşte kuşkuculuk bilgi eksikliğin olduğu yerde yargılama hastalığıdır sevgili dostlar. Lut aleyhisselama karşı, Peygamber Efendimiz'e karşı bir türlü içlerinde ikna olamama melekesi vardı. Bazıları felsefi dille söylemek gerekirse agnostikti. Agnostik ne demek? Bir hayırdan tarafa karar vermek, bir şerden, batıldan tarafa karar vermek. Bir bazen Allah ve Resulü galiba doğru söylüyor, bazen de işte müşrikler herhalde doğru söylüyor deyip gidip gelmektir. İşte buna Kur'an literatüründe Allah kalbi marazlı diyor, hastalıklı diyor. Felsefede agnostik denir, Kur'an literatüründe kalbi marazlı denir. Kalbi marazlı olmak münafıklığın zaten bir alametidir. Nifak üzere olmanın bir alametidir. Münafıklık da kuşku üzerine yaşarır. Ya da kabul etmeme psikolojisi de kuşku üzerine yaşarır. Demek ki kuşkunun oluşmaması için bilgi tamlığına ihtiyaç vardır. Bilgi tamlığı olmazsa, yani bilgi eksikliği varsa, bilgi tamlığı oluşmazsa kuşku oluşur. Kuşkunun ortadan kalkabilmesi için insanların bilgiye ve düşünmeye yönelmesi gerekir. Ama özellikle iyi niyet besleyerek düşünmek doğruya en çok insanları yaklaştıran bir özellik olacaktır. Eğer bu oluşmazsa insanlar büyük ölçüde nefislerince, hevalarınca, zanları üzere giderler. Öyle yapmıştı eski kavimler. Onlar diyor sürekli kuşkuya yakalanmışlardı, kuşkuyla bakıyorlardı ve kuşkuyla ayak direttiler diyor ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Andolsun onlar onun konuklarından da murat almak için baskı yaptılar. Lut aleyhisselama iki melek gönderilmişti. O iki melek o toplumu helak etmek için gönderilmişti. Fakat ondan da murat almak istemişlerdi. Lut kavminin yapmış olduğu o pisliği, felaketi hepimiz biliyoruz. Misafirlerinden murat almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. Onları mahvettik. Onlara azap üstüne azap verdik anlamında. İşte azabımı ve uyarmamı tadın diye bunu yaptık diyor Allah-u Teala. 38. ayetse andolsun onları bir sabah vakti erkenden üzerlerinde kararı kılmış bir azap yakalayıverdi. Karar kılınmış, miktarı belli olmuş bir azap onları yakalayıverdi, bastırıverdi diyor. Bu azabın şekliyle ilgili, türüyle ilgili bir ifadedir. Onları Allah-u Teala taş yağdırmıştı, helak etmişti, musibet yağdırmıştı. Artık orada ot bile bitmeyecek derecede bir musibet vardı. O musibet birçok zamanlarda devam eder. Tarihsel olarak araştırdım ama mesela ben kendi yaşadığım bir şeyi anlatayım. 5-6 yıl önce, daha da fazla düzeltiyorum, 6-7 yıl önce Akdeniz sahillerine yakın Kaş diye bir yer vardı. Bir iş için o tarafa gitmiştik. İkindi namazını kılmak için cami arıyordum. Caminin işte Batık Kent diye bir yer varmış Kaş'ta, batık bir şehir. Hem cami, namaz zaten cami de o sahilde Batık Kent'in yakınlarında bir yerdeydi. İşte hem namaz kılmak için oraya gidelim hem de o batık şehri bir görelim dedik. Aşağı kadar indiğimde, inme aşamasında içimde sürekli bir sıkıntı var. Yani başka bir yer olsa orada kılmayacağım namazı. Fakat çok da sapa bir yer, her yer namaz kılacak yer bulmak da mümkün değil. Kıbleyi tayin etmede bazen zorluk da çekebiliyorsunuz. Aşağı kadar sahile indim. Namaz kılacağız. Namazı Allah affetsin hızlı bir şekilde kılmak zorunda kaldım. Çünkü içimde müthiş bir sıkıntı vardı. Sonradan öğrendik ki oraya bir bela zamanında gelmiş. O şehir batmış, yapmış oldukları ne diyelim pisliklerden dolayı, musibetlerden dolayı. Ve şöyle söyleyeyim, sahildeki bazı yerler hariç birçok yerde yeşil ot bile bitmiyordu. O batık şehrin olduğu yer için söylüyorum. Kaş beldesinde hala orası görülebilecek bir yer. Ve sonradan fotoğraflarını gördük. Yani orayı gezelim dedik ama o sıkıntı hali çok yoğunlaştığı için vaktimiz de olmasına rağmen oradan bir an evvel uzaklaşma ihtiyacı hissettik. Sonradan biraz araştırdığımda orada gerçekten tarihte bir şeylerin olduğu ortaya çıktı. Bir kavim yaşamış ve o yaşadığı yer suyun dibine geçirilmiş, batılmış. Batık bir kent vardı orada. Lut kavminin yaşadığı yer içinde giden insanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Orada da müthiş o azabı görüyorsunuz. İçinizde sıkıntı oluyor. Buna benzer şeyleri duyabilirsiniz. Bunlar vakadır. O azabın rüzgarı diyelim artık. Hala devam edebiliyor. Bildiğimiz anlamda değil de o fişlenmişliğin, bela almışlığın bir kıvamı hala devam edebiliyor. Böyle şeyler mümkündür. Neden? Bu aslında şundan dolayı. Allah Teala diyor ki mesela gezip görün eski kavimlerin akıbetleri ne oldu diye. Bizim oraları gezip görmemizi, ibret almamız için Allah saklı tutar. Bu ayetten o ifade de çıkar. Saklı tutar ki biz oraya gittiğimizde onu hissedelim, anlayalım, tefekkür edelim, düşünelim. Öyle bir batıl halin nelere mal olabileceğini idrak edelim diye. Yakin derecesinde, aynel yakin anlamında tabii. Yakin derecesinde bunu anlayalım diye Allah bu ayetleri sabit tutar. Bu anlamda eski kavimlerin yaşamış olduğu yerleri bu gözle bakmak niyetiyle gitmek her zaman insana fayda sağlayabilir. Bunu da bir anekdot olarak, dipnot olarak aktarmış olalım. Onları azap yakalayıverdi diyor sabah vakti, yukarıdaki ayetle beraber birleştiriyoruz. Şimdi benim azabım ve uyarmamı tadın, nasılmış, gördünüz mü anlamında. Çünkü o insanlar Lut aleyhisselama, Hud aleyhisselama, hatta Peygamber Efendimiz'e de işte sen vaat ettiğin şeyi hele bir getir bakalım diye böyle ukalalık yapabiliyorlardı. Akılları sıra peygamberleri köşeye sıkıştırma hasreti içerisinde bulunmaya çalışıyorlardı. Bunlar onlara biraz cevaptır. Yine 40. ayet, bugün uzunca bir şekilde işlemeye çalıştığımız düşünmeyi bizim önümüze koyuyor. İlginçtir. Aralıklarla hep aynı ayet geliyor demiştik tam 5 kez. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır? Kolay olmuş, Allah tarafından kolaylaştırılmış kitabın insanlar tarafından acaba düşünülür mü diye Rahman soruyor. Düşünüp öğüt alan var mı diyor. Bununla ilgili gerekli olduğunu düşündüğümüz konuşmaları yaptığımız için bir sonraki ayete geçiyoruz. Andolsun Firavun ailesi, yani onun çevresindeki o ekabir kesime uyarılar geldi diyor Allah-u Teala. Firavun ve etrafındaki insanlara uyarılar geldi. Şimdi biraz daha farklı bir kavme gidiyor. Hazreti Musa kavmine. Hazreti Musa ile mücadele etmeyi hayat felsefesi edinmiş olan Firavun ve etrafındaki o ekabir kesme biraz bizim gözümüzü çeviriyor Allah. Andolsun Firavun ailesi ve çevresindekilere uyarı gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin tümünü yalanladılar. İnsanlarda yalanlama melekesi vardır. Bu çoğunlukla kolaycılıktan kaynaklanır. Bunu bir kez daha tekrarlamış olalım. Biz de onları üstün ve güçlü, kudretli olanın yakalayışıyla yakalayıverdik. Yani azap meleklerinin yakalamasıyla onları yakaladık. Altını üstüne getirdik. Onları helak ettik, perişan ettik anlamında. Çünkü çok ayak direttiler. İlahlık taslamıştı Firavun ve onun ekibi de onu destekliyordu ve Hazreti Musa'ya ve kavmine karşı türlü türlü eziyetler yapmışlardı. Allah Teala da o eziyetlerin karşılığında dünya azabını onlara tattırmıştı. Sizin kafirleriniz onlardan daha hayırlı mıdır? İlginç bu. Yoksa sizin için kitapta bir beraat mı vardır? Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı diye Allah Teala soruyor. Eski kavimlerle yeni kavimleri karşılaştırma anlamında. Yani onların da ondan çok farkı yoktu. Siz kendinizi niye iyi görüyorsunuz? Aynı yol üzerindesiniz. Ha biriniz önde, ha biriniz arkada. Birbirinizden o anlamda çok fazla bir üstünlüğünüz, altta kalmışlığınız yok anlamında bunları düşünebiliriz. Biz birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz mu diyorlardı diyor 44. ayet. Yakında o toplumu bozguna uğratacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Gerçekten de o insanlar belayı gördüklerinde arkalarına bakmadan kaçtılar ama kaçmaları bir yarar sağlamadı. Sadece oradan uzaklaşan o peygamberle birlikte olan iman eden insanlardı. Lüt kavmine iman eden insanlardı. Nuh kavmine iman eden insanlardı. Bu şekilde Firavun ehlinden kaçan Hazreti Musa ve arkadaşlarıydı kurtulan insanlar. Buna benzer insanlar o azaptan kurtulmuşlardı. Yani Allah-u Teala'nın müsaade etmiş olduğu insanlar azaptan kurtuldular. O azabı hafife alan, vahiy hafife alan insanlar o azaptan asla kurtulamadılar diyor. Daha doğrusu onlara vaat edilen kıyamet saati asıl azaptır diyor. O saat kurtuluş olmayan daha korkunç bir bela ve daha büyük bir acıdır. Şu andaki acılar, belalar onlara verilmişler için söylüyor Allah-u Teala. Çok da öyle kıyamete nispeten çok büyük şeyler değil. Yok ediliş var. Esas büyük azap, esas büyük bela, esas büyük kıyamet kıyamette olacaktır, ahirette olacaktır. Buna Rahman dikkat çekiyor. Oradan kurtulması insanların mümkün değildir diyor. Aslında sosyolojik olarak insanların bir şeye toplumsal olarak yönelmesinin anlamsızlığına da bir dikkat çekiş var. Yani toplum bir şeye yöneliyorsa, o yöneldiği şey sonuçsuzsa o toplum toptan hata yapmıştır. Sonuçsuz bir şeye bir toplumu yöneliyorsa o toplum toptan hata yapmış demektir bu. Burada isterseniz yavaş yavaş noktalayalım. Vaktimizin de sonuna geldik. Bir ayet daha okuyup onun üzerinde birkaç şey söyleyip burada noktalayalım isterseniz. Aslında surenin de sonuna epeyce yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki hafta 55. ayete kadar devam ediyoruz zaten. Önümüzdeki hafta buradan itibaren sona kadar tamamlayıp Kamer suresinde bitirmiş olacağız. Hiç şüphesiz 47. ayet, hiç şüphesiz suçlu günahkarlar bir sapmışlık yani delalet ve çılgınlık içerisindeydiler. Bunu niye söylüyor Allah-u Teala? Şunun için söylüyor. Hem psikolojik olarak hem de sosyolojik olarak insanlar yani toplumlar bir şeyi hak etmeden Allah onlarla ilgili belayı halk etmez yani yaratmaz. Mutlaka fertler ve toplumlar hak etmişlerdir. Allah da halk eder, yaratır. Onların akıbetlerini yaratır. Aslında bizde buradan şu sonuç çıkar. Şu ayetle beraber düşünelim bunu ama. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır diyor Rahman. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır. Bu hem fert olarak hem de toplumsal olarak yani sosyolojik olarak bu böyledir. İnsanların ve toplumların başına gelen şeylerin hepsini bu kapsar. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya sunmuş olduğumuz davranışlara yani eylemlere çok dikkat etmeye ihtiyacımız var. Bozuk eylemler bize bozuk olarak geri döner. İyi eylemler de bize iyi olarak geri döner. İşte önceki kavimlerin başına gelen musibetler önceki sunumlarının musibet olmalarındandı. Bela olmalarındandı. Allah'a bela sunanlara Allah da bela sundu. Allah'a kim güzellik sunarsa Allah da onlara güzellik sunar. Burada noktalayalım isterseniz. Önümüzdeki hafta kalan bölümden itibaren devam edeceğiz inşallah. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun ve onu hiç unutmayın. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman. Güzel FM 103.2. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Yani
1: Özel FM 103.2
2: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmuk ve teâlâ ceddük ve la ilahe gayruk amma bat. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden aile ile ilgili bölümünü kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim okunanları anlamayı, anladıklarımıza da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizi şirkten ve tağuttan muhafaza buyursun inşallah. Hocamıza gelen 327. mektubun konusu kız isteme ve nişan muamelesinin hükmü. Sorusu ise fıkıh kitaplarında ve Türkçe ilmihallerde kız isteme merasimi ve nişan muamelesi ile ilgili kalbimi mutmain edecek bilgiye rastlamadım. Sadece merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in Hoca Efendi'nin Hukuku İslamiye ve İstilahi Fıkhiye Kamusu isimli eserinde nişanlanmanın tarafları kız ve erkek hukuken evlenmeye mecbur kılan bir muamele olmadığını, evlenme vaadi hükmünde olduğu için tarafları dini ve ahlaki bakımdan ilzam edeceği ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de evlenme vaadi ve kız isteme ile ilgili herhangi bir hüküm var mıdır? Peygamberimizin sünnetinde kız isteme ve nişanlanma konusuna açıklık getiren bir hadis-i şerif var mıdır? Çünkü kız isteme esnasında Allah'ın emri ve peygamberimizin kavline uyarak kızınızı oğlumuza istiyoruz cümlesi kullanılmaktadır. Tanıdığım nişanlı olan kız ile erkek ailelerinden izin almadan dini nikah kıymaya karar vermişler. Benim nikah şahidi olmamı fakat bu nikahı gizli tutmamı istediler. Onları kıramadım fakat vicdanen rahatsız oldum. Nişanlıların ailelerinin izni olmadan dini nikah kıymaları doğru mudur? İslam fıkhında nişan muamelesinin hukuki neticeleri nedir diyorsunuz? Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Muteber fıkıh kitaplarında evlenmenin başlangıcı kabul edilen kız isteme ve nişanlanma müstakil bir mesele, yani bab olarak yer almamıştır. Elbette bu durum kız isteme ve nişan muamelesi ile ilgili hükümlerden bahsedilmediği manasına gelmez. Mesela Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evlenmek için bir kıza talip olmaya hazırlanan sahabesine şu tavsiyede bulunmuştur: sen bir kadına talip olduğun zaman o kadını mutlaka gör. Çünkü görmek ikiniz için daha uygundur. Nişanlanma ile ilgili hükümler ilk defa 1917 tarihli Hukuku Aile kararnamesinde müstakil bir başlık altında incelenmiştir. Bu tespitten sonra sualinize geçebiliriz. Arapçada bekar olan erkeğin evlenme niyetiyle bir kıza ya da kadına talip olması manasına gelen hitbe kelimesiyle Anadolu'nun örfi kültüründe önemli yeri olan kız isteme terkibi birbirinin muradifidir. Kur'an-ı Kerim'de evlenme teklifini ifade eden hitbe kelimesi iki ayette yer almıştır. Birincisi, iddet bekleyen kadınlara bu sure içerisinde sarih olarak evlenme teklifinde bulunmanın caiz olmadığını beyan eden ayeti kerimede hitbe kelimesi kullanılmıştır. Talak-ı bain ile boşanmış veya kocası ölmüş kadına iddetini beklediği süre

verildiği malumdur. Muteber sünnet mecmualarında evlenme öncesi adaylarda aranacak vasıflar, evlenme öncesi erkek ve kadınların görüşmeleri gibi nişanlılık ile ilgili meseleleri vuzuha kavuşturan hadis-i şeriflere yer verilmiştir. Peygamber Efendimizin Hazreti Aişe validemizi Mekke döneminde hicretten önce bir rivayete göre 9, bir rivayete göre 10 yaşındayken babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan istemiş ve nişanlanmıştır. Medine'ye hicretten sonra yine babası Hazreti Ebubekir'in izniyle nikahları akdedilmiştir. Bazı İslam alimleri nikah asabeden olan veliye aittir hadis-i şerifinin çocuklar için icbar velayetinin delili olduğunu ifade etmişlerdir. Zira ebeveyn durumunda olan kimseler çocuklarına şefkatli ve merhametlidirler. Dünya hayatında çocuklarının iyiliğini ve saadetini arzu etmeleri onların fıtratında mevcut olan bir duygudur. Muteber sünnet mecmualarında hem peygamberimizin hem de kızlarının nişanlanması ile ilgili sahih haberlere yer verilmiştir. İslam fıkhı açısından kimler kimlerle nişanlanabilir meselesi tamamen nikahı helal ve haram olanlarla ilgilidir. Kız isteme safhası ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin kardeşlerinizin talip olduğu kıza sakın sakın siz de talip olmayınız buyurmuştur. Ve kıyamete kadar devam edecek olan ahlaki ilkeyi tebliğ etmiştir. Muhakkak ki başkasının talip olduğu bir kıza veya kadına talip olmak İslami ahlak ve fazilet noktasında kabul edilebilecek bir hadise değildir. Türkçe'de nişan terimi tarafların evlenmek için birbirlerine verdikleri sözü ve kız isteme safhasından sonra yapılan yüzük takma merasimi için kullanılan bir terimdir. Nişanlılık ise kız ve erkeğin alamet olarak yüzük takmaları ile başlayan ve evliliğe kadar devam eden süreci ifade eder. Bu vasfı ile nişanlanma, sevgili, yavuklu, sözlü, arkadaş olma, birlikte çıkma ve flört etme kelimelerinden farklı bir keyfiyete haizdir. Tek kelime ile nişanlanma, söz kesme ile evlilik arasındaki ara dönemi ifade için kullanılır. Diğer bir vasfı ile nişanlanma, evlilik öncesi süreci tanımladığı için nikah bölümünde de değildir. Nişanlılık halinin ahlaki, dini ve hukuki boyutlarını da dikkate almak gerekir. Nişanlanma ile ilgili fıkhi hükümleri şöyle ifade etmek mümkündür. Nişan, evlenme vaadi hükmündedir. Hiçbir şekilde taraflar arasında mahremiyeti ortadan kaldırmaz ve kızın yahut kadının mehir alması için sebep teşkil etmez. Ayrıca nişanlanma muamelesi keyfiyeti gereği geçici olamayacağı gibi ebedi de olamaz. Bu yüzden nişan ile evlilik arasındaki münasebeti hukuki ve ahlaki olmak üzere ikili tasnife tabi tutmak mümkündür. Dört mezhebe göre nişanlanma nikah akdi olmayıp sadece evlenme vaadinden ibarettir. Yani nişanlanma hukuken bir sözleşme akit değil, ahlaken karşılıklı söz verme hükmündedir. Çünkü hukuken nişan nikah değildir. Nikahın herhangi bir rüknü ve şartı da değildir. Ayrıca hukuken nişan nikahın doğurduğu neticeleri doğurmaz. Nişanlanma muamelesi tarafları hukuken evlenmeye mecbur bırakan bir muamele değildir. Nişan meselesini ahlaki ve örfi açıdan değerlendirdiğimiz zaman

0: taraflara sadakati ve evlenme mükellefiyetini gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de emir kipiyle İsra suresi 34. ayetinde verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir, hükmü beyan buyurulmuştur. Bu emrin dışında müminlerin vasfı sayılırken üzerlerindeki emanetleri gözetirler, muhafaza ederler, verdikleri sözleri tam olarak tutarlar. Hükmü yer almıştır. Ayetteki ahit ifadesi hem kendi aralarındaki akitleri hem de Allah'a verdikleri ahdi içine alan bir keyfiyete haizdir. Bu muhkem naslar müminlerin dini ve ahlaki mesuliyetlerini ifade etmektedir. Evliliğe mani herhangi bir hadise yaşanmadıkça nişanlanma ile verilen evlenme vaadinin yerine getirilmesi gerekir. Tarafların birbirlerini soruşturma, inceleme, huy ve karakter uyumlarını gözlemleme safhasını nişan öncesinde yapmaları ve bir karar vermeleri gerekir. Bu safhada içtimai ve hukuki keyfiyete haiz olan kefaet yani nikahın lüzum şartı meselesinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Zira evlenme vaadi olan nişan ahlaki ve dini sorumlulukları beraberinde getirir. Bu yüzden her ne kadar nişanlanma taraflara hukuken evlenme mecburiyeti yüklemese bile meşru bir sebep olmadan ayrılmaları yani nişanı bozmaları dini ve ahlaki bakımdan caiz değildir. Yani hukuken olmasa bile mağduriyete vesile olması açısından kul hukukunun ihlalini beraberinde getirir. Haksız olan tarafın böyle bir yola tevessül etmesi örfi, ahlaki yükümlülüğünü ve Allah katındaki sorumluluğunu kaldırmaz. Belki bunun tek istisnası müteakip dönemlerdeki olumsuzlukların artması ihtimaliyle boşanmalarına nispeten daha ehven olmasıdır. Nişan muamelesinin fıkhi neticesini iki maddede özetlemek mümkündür. Birincisi, nişan mahremiyeti ortadan kaldırmaz. Nişanlanma taraflara birbirinin eşi statüsü kazandırmaz, dinen taraflara evliliğin verdiği beraber yaşama hakkını ve yetkisini vermez. Dolayısıyla evliliğe kadar nişanlılar ileriye matuf iyi niyetli beklentilerine rağmen mahremiyet bakımından adeta iki yabancı gibidirler. Bu sebeple tarafların mahremiyet sınırlarına dikkat etmeleri gerekir. Yani nişanlılık döneminde taraflar arasında örtünme, halvet hali yasağı ve bunun gibi dini yükümlülükler aynen devam eder. Burada dikkat edilmesi gereken husus, mahremiyet sınırına riayet edilmesi, halvet halinin bulunmaması ve İslami adaba uygun olmasıdır. Elbette kız veya erkeğin yakınları gibi başka insanların da bulunduğu ortamlarda halvet hali gerçekleşmez. Bunlar dini hükümlülüklerdir. Dini hükümlülükler içtimai şartların değişmesiyle değişmez. Nişanlılık döneminde dini hükümlere riayet etmeyenler elbette fiillerinin dünyevi riskine ve uhrevi vebaline de katlanır. İslam fıkhında mükellefin hakları ve hürriyetleri esas olmakla beraber bunlar sınırsız değildir. Kişi başkalarının hakkını ihlal edemeyeceği gibi kendi bedenini de gayri meşru bir şekilde kullanamaz. Aksi uygulamaların dinen ve hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü İslam alimleri insanın bedeninin kendisine emanet edildiğini esas almışlardır. Aydınlanma felsefesini yani modernizmi savunan kimselerin dediği gibi, bedenimin sahibi benim, kimse karışamaz, İstediğim gibi kullanırım diyemeyeceği gibi, bedenini gayri meşru bir şekilde başkasının kullanmasına da izin veremez. Bazı şehirlerde ve beldelerde nişanlılık döneminde daha ziyade nişanlılar arasında mahremiyet hükümlerinin meşrulaştırılmasına matuf olarak İslami nikah kıyıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi nikah akdi birçok dini ve hukuki hükümleri içerisinde barındıran genel bir akit hükmündedir. Elbette dini hükmünün bir sonucu olarak mahremiyet sınırları kalkar. Bunun yanı sıra nikah akdiyle mehir tabiatıyla kadının hakkı olarak tahakkuk eder. Ayrıca nikah, hısımlık, nafaka ve miras gibi dini ve hukuki hükümleri de beraberinde getirir. Bu dini ve hukuki hükümler parçalanmaz bir bütündür. Dolayısıyla çocuklar rahat gezebilsinler, aralarındaki mahremiyet kalksın ama hukuki hiçbir yükümlülük olmasın gerekçesine dayanan bir nikah akdini düşünmek caiz değildir. Zaten İslam fıkhı açısından nikah akdi yapıldıktan sonra tarafların birbirini nişanlı kabul etmelerine dinen ve hukuken imkan yoktur. Tarafların kız ve erkek kendi ailelerinden bile gizlemek suretiyle İslami nikahı kendi aralarında kıymaları, kafa dengi iki şahidi hazır bulundurmaları fakat nikahı ilan etmemeleri maalesef değişik bir fesadı ön plana çıkarmaktadır. Nişanlıların aile büyüklerinden ve insanlardan gizledikleri nikah İslami nikah hükmünde değildir. İmam-ı Semerkandi Et-Tuhfe isimli eserinde insanlardan gizli olarak iki şahit bulunsa ve şahitlere nikahı gizlemeleri şart koşulsa nikah inikat etmez diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Bu hüküm üçüncü şahısların bilip bilmemesi açısından ifade edilmiştir. Ailelerinden bile gizli nikah kıyılması ise evveliyetle bu hükme dahildir. Bu noktada dini nikah ve resmi nikah ayrımına işaret etmekte de fayda vardır. İslam fıkhına göre nikah belli rükünleri ve rükünlere bağlı olarak belli şartları olan bir akittir. Bunun dini veya resmi olanı diye bir ayrımdan bahsetmek mümkün değildir. Buna göre evlenen çift veya vekilleri iki erkek şahit ve irade beyanı yani icap ve kabul nikahın rükünleri arasındadır. Mehir miktarının konuşulmaması Hanefi mezhebinde akdin sıhhatine mani değildir. Bu durumda mehri misil gerekir. İkincisi, nişan mehir ve nafakaya hak kazandırmaz. Nişanın genellikle evlenme ile sona ermesi arzu edilir. Taraflardan birinin ölümü nişanının sona ermesine sebep olduğu malumdur. Bazen de tarafların karşılıklı anlaşmaları ile çoğu zaman tek tarafın tercihiyle nişanın bozulduğu da görülmektedir. Nişan esnasında karşılıklı verilen hediyeler, elbise, takı ve bunun gibi taraflar arasında ruhi kaynaşmaya vesile olur. Nişanın evlilikle neticelenmesi halinde hediyeler ile ilgili bir problem söz konusu olmaz. Fakat nişanın çift taraflı veya tek taraflı bozulması durumunda ise hediyeler meselesinin hukuki sonuçlarının bilinmesi gerekir. İslam hukukuna göre nişanlılık döneminde tarafların birbirlerine verdikleri elbise, takı ve bunun gibi hediye hükmündedir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. Hocamıza gelen 328. mektubun konusu nişanın bozulmasının hükmü ve neticeleri. Sorusunda ise ben Lisede İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Aile çevremin Türkiye'deki laik düzenin dayattığı standartlara uygun bir hayat yaşadığını söyleyebilirim. Bundan 4 yıl önce bir tarikata mensup güzel sözlü kimselerle tanıştım ve İslam'ı yaşamaya başladım. Geçtiğimiz yıl evlenmeye karar verdim. İslami yaşama arzusunda olan bir kıza talip oldum. Aileler arasında nişan yapıldı ve karşılıklı hediyeler verildi. Vazife yaptığım Giresun ile memleketim olan Bursa arasında gelip gitmeye başladım. Bazı sebeplerden dolayı nişanı bozmaya karar verdim. Kızın babası nişanı benim bozduğumu ileri sürerek takıları ve nişan hediyelerini geri vermiyor. Bunun şer'i hükmü nedir? Nişanı bozmamı annem ve babam da kabullenmek istemediler ve kızı kendin buldun ve talip oldun, şimdi ne diye nişandan vazgeçiyorsun diye itiraz ettiler. Babam nişanda hazır bulunmuş ve daha sonra işçi olarak çalıştığı Almanya'ya dönmüştü. Durumu öğrenince zehir zemberek bir mektup yazmış ve nişanı bozmamamı adeta emretmiş. Şimdi şu suallere cevap arıyorum. İslam fıkhında nişan hediyelerinin hükmü nedir? Hibe olarak değerlendirilebilir mi? İslam'da nikah hususunda ferdin duyguları, sevmesi ve beğenmesi hiç önemli değil midir? Babanın şart koşması, oğlunu istemediği bir gelin adayı ile nikahlamaya zorlaması caiz midir diyorsunuz? Cevaben İslam uleması hangi durumda olursa olsun bulunduğu halde meydana gelen işlerle ilgili ilimleri öğrenmek her Müslümana farzdır hükmünde ittifak etmiştir. Türkçe'de nişan olarak isimlendirilen hadise tarafların ailelerinin de rızasıyla evlenmeye karar vermelerini ifade eder. Örf olarak da hafife alınamayacak bir hadisedir. Arapça'da kıza talip olma ve nişanlanma manasına gelen hitbe kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir kelimedir. İlgili ayette iddet süresi içerisinde kadına evlenme teklifinde bulunmanın hitbenin hükmü Bakara suresi 235. ayetinde ifade edilmiştir. Hadis mecmualarında evlenme öncesi adaylarda bulunacak vasıflar evlenecek erkek ve kadınların görüşmeleri gibi muameleler haber verilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerinizin talip olduğu kişiye siz de talip olmayınız buyurduğu ve ahlaki bir hükmü tebliğ ettiği malumdur. Bu tespitten sonra İslam fıkhında nişan hediyelerinin hükmü nedir? Hibe olarak değerlendirilebilir mi? Sualinize geçebiliriz. Türkiye'de yaygın olarak örfe göre nişan esnasında taraflar birbirlerine hediye verirler. Buna karşılıklı olan verilen hediyeler, takılar, elbiseler bunun gibi kaynaşmayı beraberinde getirir ve daha ziyade evlenme ahdini tekit etmeyi sağlamlaştırmayı gaye edinir. Nişanın evlilikte neticelenmesi durumunda hediyeler ile ilgili herhangi bir tartışma yaşanmaz. Fakat nişanın çift taraflı veya tek taraflı bozulması durumunda ise hediyeler meselesinin hukuki sonuçlarının bilinmesi gerekmektedir. İslam fıkhına göre nişanlık döneminde tarafların birbirlerine verdikleri eşyalar hediye hükmünde değerlendirilir. İslam alimleri arasında iki tarafın birbirlerine verdikleri hediyelerin geri alınıp alınamayacağı hususunda ihtilaf vardır. Hanefi fukahasına göre hediyeler hakkında hibe hükümleri uygulanır. Elbette hibe hükümleri ile ilgili hükümleri de ahlaken ve hukuken olmak üzere iki ayrı noktadan değerlendirilmesi gerekir. Ahlaki bir prensip olarak verilen hediyeler geri istenmez. Ancak hukuken verilen hediyeler karşı tarafın elinde aynen mevcutsa, yani tüketilmemiş, başkasına devredilmemiş veya değişikliğe uğramamışsa geri alınabilir. Sadece iadesi mümkün olmayacak bir şekilde hükmen ve vasfen bir değişikliğe uğramışsa hediyeler geri alınamaz. Şafii fukahasına göre hediyeler her halükarda geri talep edilebilir. Hediye edilen eşya karşı tarafın elinde aynen mevcutsa, aynen tüketilmişse, kıymetli ise geri istenir. Maliki mezhebine göre ise bu konuda nişanı kimin bozduğu dikkate alınır ve ona göre hüküm verilir. Eğer nişanı bozan erkek ise kadın tarafından hiçbir şey talep edemez. Kadın tarafına verilen hediyeler aynen mevcut olsa da olmasa da hüküm değişmez. Nişanı bozan kız ise erkek tarafı verdiği hediyeleri geri alabilir. Eğer tüketilmiş ise kıymetini talep edebilir. Diğer meseleye gelince İslam dini nikahta karşılıklı rızayı esas aldığı gibi meşru hudutları aşmamak şartıyla evlenecek kimselerin birbirlerini görmelerini de esas almıştır. Peygamber Efendimizin bir sahabesine şu tavsiyede bulunduğu malumdur. Sen bir kadınla evlenmek istediğin zaman o kadını mutlaka gör. Çünkü görmek ikinizin kaynaşmasına daha uygundur. Bir kimse bir kadını nikahlamak isterse her ne kadar görüşme esnasında şehvet duymaktan korksa da o kadınla görüşmesi caiz olur. Evlenecek kimselerin bir aile meclisinde birbirlerini görmeleri sünnete uygundur. Mektubunuzdan anlaşılan nişandan önce birbirinizi görmüşsünüz ve evlenmeye karar vermişsiniz. Türkiye'de kız görme şeklinde ifade edilen hadise tahakkuk etmiş ve taraflar nişan ile birlikte ilk adımı atmışlar. Bu gelişmelerden sonra meşru bir mazeret söz konusu olmadığı müddetçe tarafların nişanı bozmaları caiz değildir. Mektubunuzda bir gencin babası şart koşarak oğlunu bir gelin adayı ile nikahlamaya zorlayabilir mi diyorsunuz. Bu sualin mücerret cevabı icap ve kabul dikkate alındığı zaman zorlayamaz şeklindedir. Fakat sizin hadisenizde durum farklıdır. İslami şuur sahibi şeklinde ifade ettiğiniz gelin adayını tespit eden ve ailenize bununla evlenmek istediğinizi söyleyen sizsiniz. Dolayısıyla nişanı bozamazsın. Eğer bozarsan sana hakkımı helal etmem diyen babanız ahde vefayı ön plana çıkardığı için ısrarında haklıdır. Zira meşru bir sebep olmadığı müddetçe nişanı bozmak bir zulümdür. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. Hocamıza gelen 329. mektubun konusu nişan esnasında kıyılan nikahın değeri. Sorusu ise dayımın oğlu İmam Hatip Lisesi mezunu olan bir kızla nişanlandı. Aile arasında yapılan nişan merasiminden sonra rahat görüşebilmelerini sağlamak için nikah kıyıldı. Nişan ve nikahtan sonra dayımın oğlu askere gitti. Bir arsa meselesinden dolayı dayım ile kızın babası birbirine girdiler. Aralarındaki bu ihtilafı bahane ettiler ve çocuklarının nişanını bozdular. Dayım nişan masraflarını ve kıza takılan hediye bilezikleri geri istedi. Kız tarafı nikahı kıyan caminin imamını araya koydu. Hediye olarak takılan bilezikleri geri gönderdi. Kızın nişanda giydiği elbiseleri örfe uygun olmadığı gerekçesiyle geri vermediler. Aralarındaki ihtilaf devam ediyor. Örf ve adet delil midir? Delil ise bu ihtilaf nasıl çözülebilir? Karşılaştığımız bu ihtilaf aklıma bazı meselelerin takılmasına sebep oldu. Ben 10 yıl önce evlendim. Nikahımızı kıyan hoca efendi karıma ne kadar mehir vereceğimi sormadı. Ben de söylemeyi unuttum. Nikah esnasında mehir miktarının tespit edilmemesi bu akdi ifsat eder mi? Mehrin asgari miktarı nedir? Peygamberimizin evlenirken veya kızlarını evlendirirken ne kadar mehir tespit etmiştir? Bazı kaynaklarda nikah anında mehir tespit edilmezse kadına mehri misil verileceği belirtilmektedir. Bunun miktarı nedir diyorsunuz? Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Kız isteme, hitbe merasimi veya nişan esnasında tarafların rahat görüşebilmelerini sağlamak için şer'i nikahın kıyılması bazı musibetlere, ihtilaflara vesile olabilir. Bilindiği gibi nikah muamelesi birçok dini ve hukuki hükümleri içerisinde barındıran genel bir muameledir. Elbette dini hükmünün bir sonucu olarak mahremiyet sınırları değişir. Bunun yanı sıra nikah akdi ile mehir kadının hakkı olarak tahakkuk eder. Tediye edilmesi gerekir. Ayrıca nikah akdine bağlı olarak hısımlık, nafaka, miras, talak, iddet ve bunun gibi hukuki hükümlerin gündeme girmesi söz konusu olur. Dahası nafaka, sıhriyet, velayet gibi hususların temelini de nikah akdi oluşturur. Bu dini ve hukuki hükümler parçalanmaz bir bütündür. Başka bir anlatımla, dinen mahremiyet kalksın ama hukuki hiçbir yükümlülük olmasın gibi bir nikah akdi düşünülemez. Zaten İslam hukuku açısından nikah akdi yapıldıktan sonra tarafların birbirini nişanlı kabul etmelerine dinen ve hukuken imkan yoktur. Nişanlılık halinin uzun sürdüğü durumlarda çeşitli mağduriyetler gündeme girmektedir. Pratikte mağdur olan tarafta genellikle kadınlar olmaktadır. Meselenin diğer bir boyutu da şudur. İslam fıkhında nikah hem imana taalluk eder hem ibadet ve muamelat keyfine haizdir. Dürr-ül Muhtar'da nikah ile iman Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze, günümüzden cennete kadar devam edecektir. Cennette birçok ibadet kalkılacağı halde nikah ile iman orada devam edecektir. Hükmü kayıtlıdır. Sahabe-i kiram nikahsız olarak öbür dünyaya gitmekten o kadar korkmuştur ki hasta yatağında iken bile nikahlanmaya gayret etmiştir. İslami nikahı gayet önemsiz bir vaka imiş gibi kabul etmek insanı itikadi tehlikeye sürükler. Nişan merasimi sırasında nikah kıyan kimselerin İslami nikah muamelesini hafife aldıklarını söylemek istemiyorum. Ancak nişan herhangi bir sebeple bozulduğunda erkek ben şer'en boşamıyorum derse ve o kız bir başkasıyla evlenirse durum ne olacaktır? Hatta hiçbir şey olmamış olsa bile nişan bozulduğu zaman erkek şer'i şerife uygun bir şekilde boşarsa iddet nafakası ve mehir tediyesi gibi meseleler gündeme girer. Erkek nişan bozuldu, ben de talak-ı bain verdim, nikahın hükümleri de ne oluyormuş derse işin içinden kim çıkacak? Bunlar ilk çırpıda akla gelen sorular. Üzerinde iyi düşünülürse daha birçok husus zikredilebilir. Belediye evlenme akdi, bazıları buna medeni nikah da diyor. Bu hususta ailelerin gösterdiği titizlerin binde biri İslami nikah için gösterilmiyorsa nişanlılar rahat etsinler gibi gayri meşru bir gerekçe ile yola çıkabilirler mi? Bu tespitten sonra diğer suallerinize geçebiliriz. Aile büyüklerinin nişanı bozmaları nişan esnasında kıyılan nikahın hükümlerini ortadan kaldırmaz. Dayınızın oğlu babasının tasarrufunu doğru buluyorsa sünnete uygun bir şekilde boşaması gerekir. halveti sahiha ve cim'a tahakkuk etmeden talak, boşama vuku bulduğu için iddet nafakası ve mehir değil, kadına mut'a, hediye verilir. Verilecek hediyenin miktarı beldelerin örfüne göre değişebilir. Fetevai Hindiyye'de mut'a başörtüsü elbise ve çarşaftan ibaret üç parça elbisedir. Bu onların örfüdür. Bize göre bizim örfümüz muteberdir. Hükmü kayıtlıdır. İslam'a aykırı olmayan ve selim akıl sahipleri tarafından güzel kabul edilen uygulamalara sahih örf denilmiştir. Sahih örf aynı uygulamayı benimseyenler için delil hükmündedir. İbn-i Abidin örf ve adetin delil olarak kabul edilmesi onu örf olarak benimseyen ve kabul edenlere göredir. Nas'ın delil olması ise bütün insanlara göredir. Bunun için de nas örften daha kuvvetlidir diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Şer'en ve aklen müstahsen olmayan örf ve adetler fasit kavramıyla ifade edilmiştir. Fukaha fasit örf delil değildir hükmünde ittifak etmiştir. Dayınızın tarafından nişan esnasında kızın giymesi için alınan elbiseler hediye hükmündedir. Bu uygulama Anadolu'da yaygın olan bir örftür. Eğer Adana'da da aynı örf geçerliyse dayınızın bunları talep etmemesi gerekir. Sizin zihninize takılan suallere gelince, mehir nikahın rüknü ve şartı değildir. Zira Kur'an-ı Kerim'de kendileriyle temas etmediğiniz yahut kendilerine mehir tespit etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Onları zengin olanlarınızın kudretince, darda olanlarınız da halince maruf bir fayda ile faydalandırınız. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur. Hükmü Bakara suresi 236. ayetinde beyan buyurulmuştur. Bu nas'ı esas alan Molla Hüsrev, boşamak, talak ancak şer'i nikah üzerine terettüp eder. Bu ayette mehir konulmaksızın nikahın sahih olduğu belirtilmiştir. Zira kendilerine mehir tespit etmediğiniz hükmünün zaruri sonucu budur diyerek meseleyi izah etmiştir. Hanefi fukahası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin 10 dirhemden daha az mehir olmaz hadisini esas alarak mehrin en azının 10 dirhem gümüş olacağı hususunda ittifak etmiştir. Asr-ı Saadet'te 10 dirhem gümüş ile 2 koyun satın alınabilmektedir. Mehrin azami miktarı yoktur. Peygamber Efendimizin hanımlarına 12 ukiye mehir verdiği ve kızları için de buna yakın bir mehir talep ettiği hadis mecmualarında kayıtlıdır. Bu da yaklaşık olarak 400 dirhem gümüştür. Bununla o dönemde 80 koyun satın alınabilmektedir. Bu miktar tavsiye edilebilir. Ancak azami sınır değildir. Nikah esnasında mehrin miktarı tespit edilmemişse kadına mehri misil verilir. Kadının mehri misli babası tarafından akrabaları olan kızların, amcasının veya halasının kızları mehri esas alarak tespit edebilir. Hanefi fukahası Hazreti Abdullah İbni Mesud'un kadın için kendi akrabası olan kadınların mehri kadar mehir vardır. Ondan ne noksanlık olur ne fazlalık şeklindeki içtihadı esas almıştır. Hanımınızla müzakere ederek mehrin miktarını ve ödeme şeklini tespit etmeniz mümkündür. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserini bir sonraki programımızda okumaya devam edeceğiz biiznillah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Dua ederiz, dua bekleriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der. Daha olmadı, şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, "Bak, Rabbim seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı" deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Âl-i İmrân suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun" buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık" buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilli ise daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım" demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi, "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir" buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda,
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Samimiyet yetmezliği. Yeryüzünde Müslümanca bir hayat yaşamanın önündeki en büyük engellerden birisi de samimiyet yetmezliğidir. Müslüman fert için samimiyet yetmezliği, kalp yetmezliği kadar tehlikelidir. Samimiyet yetmezliği, yarım imanın imansızlığa dönüşmesidir. Şurası bir hakikattir ki, yarım iman imansızlığı doğurur. Bu noktada bakıldığında görülecektir ki, samimiyet yetmezliği, din yetmezliğine davetiyedir. Bu nedenle diyoruz ki, kendi dinlerini kendileri belirlemeye kalkışanlar, Allah'ın gönderdiği dine karşı samimiyetleri kalmayanlardır. Allah yolunda kişinin yüreksizliği, yürüyüşünü engelliyorsa, samimiyet yetmezliği var demektir. Samimiyet yetmezliği, yürüyen peygamberin, oturan ümmeti olmaktır. Allahü Teala buyuruyor, ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denildiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Tevbe suresi 38. ayet-i kerime. Günümüz Müslümanlar arasında tevilden tahrife uzanan yaklaşımlar, hile-i şer'iye manevraları tamamen samimiyet yetmezliğinin tezahürleridir. Şunu bilelim ki, samimiyetin tükenişi dinin tükenişini zorunlu kılar. Samimiyet yetmezliği zaaflar sınıfında kalmaktır. Samimiyet iddiasında bulunan bir kimse kendi nefsine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın girdiği zaaflar sınavında ben olsaydım gömleğim arkadan mı yoksa önden mi yırtılırdı sualini sormalı ve peşinde koşan Züleyha'lara kesin bir karar olarak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın şu cevabını vermelidir. Rabbim, benim için zindan, bunların beni çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Yusuf Suresi 33. ayet-i kerime. Dünyada ihlasına tanık tutabilen herkes samimidir ama sözdeki ihlasını ameliyle yalanlayan ise gayri samimidir. Samimiyet saadetin garantisidir. Samimiyeti olmayanın saadeti de olmaz. Bu nedenle diyoruz ki, meşru münasebetlerin dili sade ve samimi olmaktır. Sadeliği ve samimiyeti kaybedenler meşru münasebetler meydanında kaybolmaya mahkumdurlar. Samimiyet yetmezliği idarecilerin ücretini Allahü Teala'nın ecrine tercih etmektir. Samimiyet yetmezliği İslam devletini devlet İslamı ile engellemektir. Samimiyet yetmezliğinin Kur'an'daki resmi Yahudileşen İsrailoğullarıdır. Mazeretlere tutunarak şahıs perestlik yaparak sorumluluktan kaçmak samimiyet yetmezliğinin bir sonucudur. Dini hassasiyetlerdeki çözülmenin ve dökülmenin ismi samimiyetsizliktir. Cahiliyenin kuşatması altındaki beldelerde İslam'ı temsil iddiasının Allah yolunda yürüme gayretinin sonuçsuz kalması samimiyet yetmezliğindendir. Müminler için samimiyet yetmezliği hezimetin garantisidir. Davayı İslamiyenin geleceği adına yola çıkıp yumuşak koltuklarda tükenen devletlü muhlislerin derdi samimiyet yetmezliğidir. Zorba güçler karşısında Müslüman insanın direncinin kırılması, iradesinin çökmesi, bilincinin körelmesi samimiyet yetmezliğindendir. Kişi samimiyetten kopunca izzetten de kopar. Çünkü izzet samimiyetsiz olmaz. Samimiyet yetmezliği kişinin yüzünün yöneldiği kıbleyi, kalbinin ilgisini çeken kıblelerin çarpışmasıdır. Makam koltuğuna oturmak için günlük cirolarını katlayarak büyütmek için, şöhret rüzgarını arkalarına almak için dinlerini, dinlerinden kaynaklanan değerlerini askıya alanlar da samimiyet ne gezer? Samimiyet, vefa ve sadakatle yüreklere uzanmaktır. Yeni yürekleri kazanmak için Müslüman hayatına da mal olsa Rabbani değerlere tutunmasıdır. Müslüman zor zamanların sözleşmesine imza atan insandır. O canından vazgeçer, imanından vazgeçmez. Bu ondaki samimiyetin bir gereğidir. Kendi dininden, dininden kaynaklanan çağlar üstü değerlerinden vazgeçenler, samimiyetleri tükenmiş olanlardır. Dinini dünyasından daha çok sevenin dinine karşı herhangi bir samimiyet olamaz. Samimiyet, Allah yolundaki mücadelede ihtiyaç hissedilen maddi ve manevi ihtiyaçların özüdür. Samimiyet olmazsa Allah yolunda ne tüketilecek, güç ne harcanacak, mal ve ne de feda edilecek mesai bulunur. Hayatlarında her şey zaman ve imkan buldukları halde sıra İslami hizmetlere geldiğinde imkanları ve zamanları tükenenler samimiyet yetmezliğine sahip olanlardır. İslam dinine hizmet hususunda zamanları ve imkanları tükenmiş olanlar samimiyeti tüketmiş olanlardır. Birçok Müslümanla İslami hizmetleri başlatabilirsiniz, sürdürebilirsiniz ve hatta hedefinize de ulaşabilirsiniz ama biri var ki onunla hiçbir şey yapamazsınız. O da samimiyet yetmezliğine sahip olanlardır. Samimiyet yetmezliğinin birçok manaları vardır. Bunlardan birisi de kişinin kendisini zamanıyla ve imkanlarıyla birlikte nefsi emmare ve şeytan adına İslam dininden çıkmasıdır. Veyahut da kasten nefsi emmare ve şeytana kendisini çaldırtmasıdır. Kendilerini İslam dininden çalanlar ile şeytana ve nefsi emmarelerine kendilerini çaldırtanların Allah'ın dininde ve bu dine hizmet etmede nasipleri yoktur. Sonuç olarak Allah yolunda başlatılmış hizmetleri hezimete dönüştüren belanın adı samimiyet yetmezliğidir. Bizler en gizlilerimizin bir görenin olduğunu, en ince hesaplarımızı bir bilenin olduğunu, en mahrem kulislerimizin bir işitenin olduğunu unuttuğumuz an samimiyet yetmezliği ile karşı karşıyayız demektir. Kısacası samimiyet yetmezliği Allah'ı unutarak yaşama serüvenidir. Allah ile güçlenmek yerine Allah'ın dışındakilerden güç beklemektir. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, ve akulu afdikum, ve ahdikum diya'ini, ve dif'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde Radyo ile Arapça dersleri programında temel düzey derslerde son programdayız. Final programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, sevgili öğrenciler, temel düzey derslerin final programında derslerimizde esas aldığımız Medine İslam Üniversitesi yayınlarından olan Durusul Lügatil Arabiyye Li Gayrin Natıkine Biha adlı ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri diye tercüme ettiğimiz bir ismi taşıyan ders kitabımızın birinci cildinde sayfa 121'deyiz efendim. Bu sayfada sayfanın ortasında İkra Vektub başlığı var. Oku ve yaz anlamında. Burayı size programımızın bir önceki bölümünde ödev olarak tevdi etmiştim. Umarım siz burayı okudunuz ve not defterlerinize yazdınız. Şimdi hemen vakit geçirmeden burayı okuyalım. Burayı okurken burada yer alan cümlelerde neye dikkat edeceğiz? Gayri munsarif olan isimlerin tenvin kabul etmediklerine ve cer alametlerinin kesra yerine fetha olduğuna buna dikkat edeceğiz. Gayri munsarif olan bir isim 1. tenvin almaz. 2. efendim bir de cer alameti kesra yerine fethadır. Birinci cümle: Hazel kitabu li Muhammedin ve zalika li Zeynep. Bu kitap Muhammed'indir, o Zeynep'indir anlamındaki cümlede Zeynep kelimesi gayri munsarif olduğu için li Zeynep'in şeklinde okumadık. Muhammed kelimesini li Muhammed'in şeklinde okuduğumuz gibi okumadık Zeynep'i. Nasıl okuduk? Li Zeynep'e şeklinde okuduk. İkinci cümle: Zehebe Halidun ila Ahmed'e, Halit Ahmed'e gitti anlamında bir cümle. Ahmed kelimesi gayri munsarif. Üçüncü cümle: Zehebe ebi ila Mekke'te ve zehebe ammi ila Cudde'te. Zehebe ebi ila Mekke'te, babam Mekke'ye gitti ve zehebe ammi ila Cudde'te, amcam da Cidde'ye gitti. Dördüncü cümle: Uhtu Mervane Meridatun, Mervan'ın kız kardeşi hastadır. Şu ana kadar okuduğumuz üç cümlede Zeynep, Ahmet, Mekke, Cidde kelimeleri kendilerinin öncesinde, kendilerinden önce gelen li ve ila harfi cerleriyle mecrur oldular. Cer alametleri kesra yerine fetha oldu. Son okuduğum Uhtu Mervane Meridatun cümlesinde yer alan Mervan kelimesi ise kendisinden önce gelen uht kelimesiyle isim tamlaması, izafet terkibi ilişkisi içerisinde bulunduğundan uht kelimesi hem isim cümlesinin müptedası hem de kendisinden sonra gelen Mervan kelimesinin mudafı. O halde Mervan mudafun ileyhtir, mecrurdur, cer alameti kesra yerine fethadır deriz. Mervan'ın kız kardeşi hastadır anlamında bir cümle. Gramatik açıdan yapacağım açıklamalar hususunda bu kadarıyla yetinmek istiyorum. Çünkü programlarımızın önceki bölümlerinde gayri munsarif ismin kullanılışına dair epeyce detaylı çalışma yaptık. Şimdi cümleleri sadece okuyacağım, tercüme edeceğim. gayrimunsarif isimlere işaret edip geçeceğim. Beşinci cümle: Eyne zavcu Hatice'te? Hatice'nin eşi, kocası nerede? Huve fi London'a. O Londra'dadır. Okuduğumuz cümlede Hatice ve London kelimeleri gayrimunsarif. Cümle 6: Seyyaratu Hamid'in cedidetun ve seyyaratu İbrahim'e kadimetun. Hamid'in arabası yeni, İbrahim'in arabası ise eskidir anlamında bir cümle. Okuduğumuz bu cümlede İbrahim kelimesi gayrimunsarif. Cümle 7: Beytu Halid'in kebirun ve beytu Usame'te sagirun. Halid'in evi büyük, Usame'nin evi küçüktür. Okuduğumuz bu cümlede Usame kelimesi gayrimunsarif. Peki bir sonraki sayfaya, sayfa 122'ye geçiyorum. 8. cümle: Eyne zehebe ebuki ya Leyla? Leyla, baban nereye gitti? Zehebe ila Bağdade, Bağdat'a gitti. Şimdi gayrimunsarif isimleri tek tek söyleyeyim mi? Cümleleri okuyalım, daha sonra sayfa başına döner. Şu cümlede şu isim, şu cümlede şu isim gayrimunsariftir diye işaret ederiz. Leyla, baban nereye gitti? Bağdat'a gitti anlamındaki cümleyi okuduk, 8 numaralı cümleyi. Şimdi 9 numaralı cümleye geçelim. Fi İstanbul'e mesacidu kethiratun. İstanbul'da çok cami vardır. Cümle 10: İndi khamsetu mefatiha. Benim 5 anahtarım var. Cümle 11: El Kabetu fi Mekke'te. Kabe Mekke'dedir. 12. cümle: Fi hâze şâri'i selâsetu mesâcide. Bu caddede 3 cami vardır. Bu caddede 3 cami vardır. 13. cümle: Hâze tabibus muhu William'u ve huve min Londone ve zâlike smuhu Louis ve huve min Paris'e. Peki, bu doktorun adı William'dır. O Londralıdır. Ve zâlike smuhu Louis'u. Onun adı da Louis'tir. Ve huve min Paris'e. O Parislidir. Cümle 14: Seyyarati levnuha ahdaru. Arabamın rengi yeşildir. Cümle 15: Indi kalemun ahmeru. Benim kırmızı bir kalemim var. 16. cümle: El beytul ebyadu fi Washington'e. Beyaz saray Washington'dadır. 17. cümle: Zehebe Ahmedu ila Muhammedin. Ahmet Muhammed'e gitti. Cümle 18: Zehebe Muhammedun ila Ahmed'e. Muhammed Ahmed'e gitti. 19. cümle: E ente min Mekke'te yahut e enti min Mekke'te. Sen Mekkeli misin? Cevabı: La ene minet taifi. Hayır, ben taifliyim. 20. cümle: Uhtu Fatime'te talibetun. Fatıma'nın kız kardeşi öğrencidir anlamında. Efendim, yukarıdan aşağıya okumuş olduğumuz bu cümlelerde 8. cümlede Bağdat kelimesi gayrimunsarif. Cümle 9'da İstanbul ve mesacit. Bunların altını çizebilirsiniz ben okudukça. 10. cümlede mefatih. Cümle 11'de Mekke. 12. cümlede mesacit. Cümle 13'te William, London, Louis ve Paris. Bunlar gayrimunsarif. Sonra 14. cümlede ahdaru. Cümle 15'te ahmeru. 16. cümle Washington. Cümle 17 Ahmet. 18'de yine Ahmet. 17'de Ahmedu. 18'de Ahmede. Cümle 19 Mekke. Ve 20. cümlede Fatıma. Bunların altlarını çizelim, bunların gayrimunsarifi olduğunu tespit etmiş olalım. Sayfa 122'de 3. alıştırmadayız. İkra'il kelimatil atiyete ve ktubha me'adabti evahiriha. Aşağıdaki kelimeleri oku ve sonlarını vurgulayarak yaz anlamında bir talimat var. Sonlarını harekeleyerek yaz. Peki, aminetu diye ilk kelimeden başlayalım okumaya. Aminetu min aminete li ahmede ahmedu Osmanu min Pakistan'a ve Pakistan'u. Birinci satırda yer alan kelimeleri okuduk. Şimdi ikinci satırda yer alan kelimelere geçelim. Li Hadicete Londonu ila Bağdade İstanbul'u Mekke'tu fi Mekke'te ve Cüddetu. Evet efendim, aynı alışmanın devamı sayfa 123'te. Artık ders kitabınızın birinci cildinin son sayfasındayız. Sayfa başında mesacidu kelimesiyle başlayan bir satır görüyoruz. Mesacidu fi medarise Yakubu li ishaqa muaviyetu ve min muaviyete. Peki devamında yer alan kelimeler şöyle sıralanmış. Li aişete aişetu Muhammedun Halidun min Abbasin Nu'manu ve Hamidun. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi sevgili öğrencilerim? Bu okumuş olduğumuz isimlerin tamamı gayrimunsarif değil. Yani burada gayrimunsariflerin tenvin almadıkları, cer alametlerinin kesra yerine fetha oluşu örneklendirilmiş. Buna dair yine bir pekiştirme alıştırması yer alıyor. Bu amaçla bu alışma buraya konulmuş. Ve fakat bunlar içerisinde, yani gayrimunsarif isimler içinde gayrimunsarif olmayan Muhammedun, Halidun, Abbas ve yani Abbasun ve Hamidun gibi isimler okuduk. Abbas kelimesinin önüne hatta min harfi cere getirilerek onun cer alametinin fetha değil gayrimunsarif olmayışı nedeniyle kesra oluşu da örneklendirilmiş. Peki şimdi sayfa 123'te dördüncü alıştırmaya geçelim. Uktubil a'dade min thalâfe ila aşara vec'al kullen minel kelimâtil âtiye ma'duden leha. Evet, sayıları 3'ten 10'a kadar yaz ve aşağıdaki kelimelerden her birini yazacağın sayıların ma'dudu yap. Bir diğer ifadeyle temyizi yap anlamında bir ifade. Burada verilen kelimeler mescidun, fundukun, mindilun, sonra miftahun, sadikun, zemilun, kursiyun, medrasetun ve dakikatun. Madem bunlar 3 ile 10 arasındaki sayıların madudu olacak, o halde bunların her birinin çoğullarını bilmek durumundayız. Çünkü 3 ile 10 arası sayıların madutlarının, bir diğer ifadeyle temyizlerinin canım formülü uyarınca cem, nekira, mecrur gelmesi gerektiğini biliyorsunuz. Öyleyse mescid kelimesinin çoğulunun mesacidu, funduk kelimesinin çoğulunun fenadiku, mindil kelimesinin çoğulunun menadilü oluşunu hatırlayalım. Devamında miftah kelimesinin çoğulu mefatihu, sadik kelimesinin çoğulu estikau, zemilin çoğulu zumelau ve kursiyon kelimesinin çoğulu kerasiyyu. Son iki kelime medrese ve dakika kelimeleri var. Medrese kelimesinin çoğulu medarisu ve dakika kelimesinin çoğulu ise dakaiku. Peki ne yapacakmışsınız? Bunları 3 ile 10 arası sayıların mağdudu yapacakmışsınız. Göreviniz buymuş. Peki bir örnek yapayım ben. Bir örnek vereyim. Siz benim vereceğim örneğe göre diğerlerini oluşturursunuz. Hadi zaten de burası programımızın bir önceki bölümünde size ev ödevi olarak tevdi ettiğimiz bir bölümdü. Dikkat edeceğimiz şu sevgili öğrencilerim. Burada verilen isimlerin madutlarını cem olarak kullanacağız. Nekire olarak kullanacağız. Mecrur olarak kullanacağız. Fakat bunların çoğullarının mesacidu, fenadiku, menadilu, mefatihu şeklinde biraz önce sıraladığımız çoğulların gayri munsarif oluşlarından hareketle bunları tenvinsiz ve kesrasız okuyacağız. Yani tenvin kullanmayacağız. Bu bir. İkincisi, kesra kullanmayacağız. Mesela 3 erkek öğrenci demek istediğimizde ne diyorduk? Selasetu tullabin. tullabin diyorduk. Yani tullab kelimesini cem nekira mecur kullanıyorduk. Ancak örneğin mescit kelimesinin çoğul olan mesacit gayrimunsarif olduğu için üç cami diyeceğimizde selasetu mesacidin diyemeyiz. Selasetu mesacidin dersek yanlış yapmış oluruz. O halde bir, temin kullanmayacağız. İki, kesra kullanmayacağız. Cer alameti kesra yerine fetha olacak. Öyleyse artık denilmesi gereken doğru söz ortaya çıktı zannediyorum. Ne demeliyiz? Selasetu mesacide, selasetu mesacide, erbaatu mesacide, hamsetu mesacide, sittetu mesacide, seb'atu mesacide, femaniyetu mesacide, tis'atu mesacide ve aşeratu mesacide diyeceğiz. Peki medaris ve efendim, yani medresenin çoğul olan medarisi ve dakikanın çoğul olan dakika'yı ben örnek olarak vereyim. Diğerlerini artık size havale etmiş olayım. Mesela 3 okuldan 10 okula kadar şöyle sayarız. Selasu medarise. Hocam burada niye selasetu demediniz de selasu dediniz? Burada şuna dikkat etmelisiniz. Mescit kelimesinin müfredi müzekker olduğu için adedi, yani sayı selasetu şeklinde müennes kullandım. Hani adetle mağdud arasında zıtlık esastır demiştik ya 3 ila 10 arası sayılarda. Ve bunu tespit ve tayin ederken de mağdudun müfredine bakarız demiştik. Öyleyse medrese kelimesinin müfredinin müennes oluşundan hareketle ne yaparız? Selasetu medarise demeyiz. Medresenin müennes oluşundan

Ayet-i Enes'ten anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Soru soran kişinin mutlu bir hayat yaşayacağını, yani yaşlılık sıkıntıları çekmeyeceği müjdesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermişti. Hem müjdedir hem uyarıdır. Eğer sevdikleriniz hayırlı kimselerse, salih kimselerse, iyi kimselerse onlarla beraber olacaksınız. Eğer sevdikleriniz kötü kimselerse, hayırsız kimselerse onlarla beraber olacaksınız. Çizginiz iyiyse bu sizin için bir müjdedir. Hayat çizginiz, hayat anlayışınız eğer kötüyse bu sizin için bir uyarı, bir tehdit niteliğindedir. Peki en çok kimi seviyoruz? En çok kiminle konuşuyorsak, en çok kiminle beraber oluyorsak, en çok kimi arıyorsak, şöyle bir telefon defterimize bakalım, onu seviyoruz demektir. En çok kimi anıyorsak, kimi takdirle yad ediyorsak, onu seviyoruz demektir. İnsanoğlu sevmek mecburiyetinde. Herkes ama herkes sever. Herkes ama herkes üzülür. Herkes ama herkes öfkelenir. Dolayısıyla sevgimiz, öfkemiz, üzüntümüz, sevincimiz ölçülü olmalı ve cennette beraber olacağımız kişileri seçmeli, sevmeliyiz ki dünyamız da ahiretimiz de bu manada anlamlı olsun. Bab-ı alameti hubbin fillahi celle celaluhu. Allah için sevmenin alameti babında müellifimiz benzeri hadis-i şerifleri zikrediyor. Likavlihi teala in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ey Resulüm de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Bu ayeti kerimeyi başlık olarak koyuyor. Gönlünde Allah sevgisi olanların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma, onun sünnetine, onun yoluna uyma mecburiyeti olduğunu başlık olarak ifade ediyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Kale İmamül Bukhari rahimahullah haddesene Bişr ibn Halid kale haddesene Muhammed ibn Cafer an Şu'be an Süleyman an Ebi Vailin an Abdillahi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Masum kardeşim, Abdullah kelimesi hadis-i şerifte geçiyorsa Abdullah bin Mesud demektir. Sahabe-i kiram arasında 200'den fazla Abdullah vardı. Ama hadis, fıkıh, tefsir, kıraat ilimlerinde zirve şahsiyetlerden biri Abdullah ibni Mesud ismi geçince hadis alimleri Abdullah demekle yetiniyorlar. Tabii bu hadis-i şerifte Süleyman ibni Mihran ile Ameş, Ebu Vail Şakik ibni Seleme, Abdullah ibni Mesud, tabii bu Küfeli muhaddisler gerçekten hadis ricali bakımından çok seçkin hadis-i şeriflerden biri. Abdullah bin Mesud diyor ki el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifi naklediyor. Bu hadis-i şerifi ezberleyelim. El mer'u ma'a men ahabbe. El mer'u ma'a men ahabbe. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis-i şerifi açıklama sadedinde Abdullah bin Mesud diyor ki لَوْ عَبَدَ الْمَرْءُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْمَقَامِ سَبْعِينَ سَنَةً لَمْ يَحْشُرْهُ اللّٰهُ اِلَّا مَعَ مَنْ اَحَبَّ. Bir kimse makam-ı İbrahim ile Hacer-i Esved arasında mültezem denilen yerde
Kâbe-i

0: Namaz zamanın kapısı ile Hacer-i Esved arasında 70 sene sürekli ibadet etmiş olsa, Allah onu yine sevdikleriyle beraber haşedecektir. Sevgide hassasiyet. Kimleri seviyoruz? Kimlerle beraberiz? Kimlerle beraber yemek yiyoruz? Kimlerle beraber oturuyoruz? Kimlerin hatırasını paylaşıyoruz? Dolayısıyla biz bu manada sevgimizi kontrol etmek durumundayız. 70 yıl Kabe kapısının altında, Kabe-i Muazzama'nın kapısıyla Hacer-i Esved arasında mültezem diyoruz. Mültezem denilen yer, yani duaların en çok kabul edildiği yerde dua etsek, yalvarsak, yakarsak, namaz kılsak, Allah yine bizi sevdiklerimizle beraber haşredecek. Yani kıyamet gününde, mahşer gününde, cennette bizi sevdiklerimizle beraber kılacaktır. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Bu defa Abdullah ibn Mesud'un ismi veriliyor. Ca raculun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam peygamberimize geldi. Fekale ve şöyle bir soru sordu. Ya Resulallah, keyfe tekulu fi raculin ehabbe kavmen ve lem yelhak bihim. Bir adam var, bir cemaati seviyor ama o cemaatten değil. İlim erbabını seviyor ama kendisi ilim erbabı değil. İrfan erbabını seviyor, irfan erbabı değil. Allah'ı çok çok zikredenleri seviyor ama kendisi Allah'ı çok zikretmiyor. Hayırlı kimseleri seviyor, cemaat, ikram sever insanları seviyor ama kendisi böyle değil. Bunun durumu nedir? Sevdiğiniz her kişinin vasfını, özelliğini almanız da mümkün değil. Soru bu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Gerçekten güzel bir soru. Sevgi var ama bir türlü onlarla beraber olamıyor. Ya imkanı olmadığı için, ya fırsatı olmadığı için, yahut o seviyede olmadığı için. Sadece seviyor. İnsanımız hafızları sever. Şöyle doya doya dinlemek ister. Kur'an ziyafeti programında Kayseri'de 2000'li yıllarda stadyumu 80 bin kişi doldurmuş. Kayserililer diyor ki hiçbir konserde 80 bin kişi bir araya gelmedi. Kur'an denince insanımız bir araya geliyor. Kur'an eksenli, Kur'an odaklı her yerde insanımız var. Bir Kur'an ziyafeti değil. Hangi vakıf, hangi cemaat, hangi dernek, hangi müftülük yaparsa yapsın, hangi camide olursa olsun, İster yerli hafızlar, ister yabancı hafızlar olsun, İnsanımız Kur'an dinler, gözü yaşarır. Mısırlılar gibi Allah Allah demezler. Mısırlılar dinlerken böyle, Kur'an-ı Kerim dinlerken coşar bir takım kelimelerle, Allah, ya Allah falan der. Bizimkiler öyle değil. Sessiz, sakin ama o gözyaşları dökülerek Kur'an-ı Kerim'i dinler. Kur'an-ı Kerim'i seviyor adam ama hafız değil. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevgi o kadar çok. İslam sevgi dini. İslam medeniyeti sevgi medeniyeti. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, Mekke sevgisi, Medine sevgisi, ilim sevgisi, alim sevgisi, anne baba sevgisi, kardeş sevgisi, akraba sevgisi, komşu sevgisi, vatan sevgisi. O kadar çok var ki. Sevmediklerimize çok. Şeytanı sevmiyoruz. Şeytanın askerlerini sevmiyoruz. Zalimleri sevmiyoruz. Tağutu sevmiyoruz. İslam düşmanlarını sevmiyoruz. Kafirleri, münafıkları, Yahudileri, Hristiyan sevmiyoruz. Çünkü birbirine zıt iki sevgi, melekle şeytanın sevgisi aynı kalpte birleşmez. Dolayısıyla kişi sevdiğiyle beraberdir veya kişi sevdikleriyle beraberdir. Her iki tercüme de doğru. Biz seviyoruz. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına baktı. Hâzâ cebelun yuhibbuna ve nuhibbu. Bu öyle bir dağdır ki bu dağ bizi seviyor, biz onu seviyoruz. Dağ taş aleyhissalatü vesselam Efendimiz seviyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu sevgiyi her fırsatta haykırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinden dökülen değerler arasında en önemli iki değer nedir diye soracak olursak, biri sevgi, diğeri rahmettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her fırsatla sevgiyi aşılıyor. Asır cahiliyet asır. Dönem cahiliye dönemi. Çağ bilgisizlik çağı. Böyle bir çağda aleyhissalatü vesselam Efendimiz rahmet peygamberi olarak geliyor. Ene nebiyyur rahme. Ben rahmet peygamberiyim. Hani ben hadis-i şerif ezberlemek istiyorum diyen dinleyicilerimiz var ya. Ene nebiyyur rahme. Ben rahmet peygamberiyim hadisini ezberlemelerini tavsiye ediyoruz. Ene nebiyyur rahme. Ben rahmet peygamberiyim. Bunun manası nedir? Rahmet peygamberin yolunda olan sevgi ve rahmet dolu olacak. Rahmet peygamberin yolunda olan sürekli ailesinde, iş yerinde, okulunda, çevresinde sevgi ve rahmet mesajları verecek. Esselamu aleyküm dedikten sonra ne diyoruz? Ve rahmetullahi ve bereket. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun diyoruz. Tabahu Cerir ibn Hazim, Süleyman ibn Karm ve Ebu Avani anil Ameş an Ebi Vailin an Abdillah yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin mütabi dediğimiz destekleyici bir rivayetinde naklediyor. Çok farklı kanallarla gelen anlamlı, kısa, özlü bir hadis-i şerif. Haddesene Ebu Nuaym, kal haddesene Süfyan, kal haddesene Ameş an Ebi Vail, an Ebi Musa, kal kıyle lin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, er-racülü yuhibbul kavme ve lemmâ yelhak bihim. Kişi bir toplumu seviyor ama onlara henüz katılmamış. Onların içinden değil. Bunun durumu nedir diye soruldu. Kal el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Tabi'ahu Ebu Muaviye Muhammed ve Muhammed ibn Ubeyd. Yine bu hadis-i şerifin farklı bir tarikini müellifimiz bize zikretmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinden müminlerin birbirlerini sevmeleri konusuna çok yerde işaret ediyor. Birçok hadis-i şerif bu konuda mümin kardeşlerimizi sevmeyi emrediyor. Dostluk, insanlık, kardeşlik önemli. Mesela bunlardan biri hadis-i kutsi, Cenab-ı Hak mahşer yerinde şöyle buyuracak. Eynel mütehabbune li celali el yevm. Benim rızam için birbirlerini sevenler nerede? El yevme uzilluhum fi zilli yevme la zille illa zilli. Bugün arşımın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün de ben onları arşımın gölgesinde özel olarak gölgelendirecek ve onlara özel olarak ikramda bulunacağım. Birbirimizi sevmek Cenab-ı Hakk'ın emri, Cenab-ı Bekir Peygamber'in tavsiyesidir. Sevmek demek, derdiyle ilgilenmek demek. Sevmek demek, sorunları paylaşmak demek. Sevmek demek, sözünü dinlemek demek. Sevmek, itaat etmek demek. Sevmek, beraber olmak demektir. Ona yakın olmak demektir. Yani sadece kuru kuruya seni seviyorum demek yeterli değil. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse sana seni seviyorum derse sen de ona ehabbekallahu'llezî ahbebteni min eclih, beni niçin sevmişsen Allah da seni onun için sevsin diye dua et. Sevdiğinizi ortaya koyun. Sevgi ziyaretleşmeyle, sevgi hediyeyle, sevgi ikramla, sevgi cömertlikle, sevgi bir araya gelmekle ancak meydana gelebilir. Sadece kelime değil, tavır ve davranışlarımız da sevgimizi göstermelidir. Biz sizi seviyoruz. Niçin? Arkadaşlar, sizin vesilenizle sevap kazanıyoruz. Dinleyicileri seviyoruz. Bunu dinleyen, bu programı dinleyen kardeşlerimiz elbette hadis-i şerif dinlediği için sevap kazanıyor. Biz de anlattığımız için sevap kazanıyoruz. Bu programı çeken kameramanlar da aynı zamanda sevap kazanıyor. Bu programda hissesi olan herkes, ama herkes sevap kazanıyor. Dolayısıyla sevgi dalga dalga yayıldığı zaman, işte o zaman gerçek İslam yaşanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminleri tarif ederken şöyle mübarek elleri birbirine geçirdi. Müselsel hadis diyoruz. Hani teknik olarak bazı kardeşlerimiz soruyor. Zincirleme. Peygamber Efendimiz mübarek ellerini birbirine geçirdi. Onu gören sahabi de bunu anlatırken ellerini birbirine geçirdi ve nedir hadis-i şerif? El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir. Binanın tuğlaları nasıl harçla birbirine iyice betonla yapışmış, iç içe girmişse, mümin de mümin kardeşiyle bu derece beraber olmalı. Şunu diyoruz, yani muhacir Suriyeli kardeşlerimizi sevelim. Önce kendimizi, ailemizi, yakınlarımızı, annemizi, babamızı, hocalarımızı, dalga dalga komşularımızı, mahallemizi, İslam dünyasını dalga dalga sevgiler dalgası halinde sevmek mecburiyetindeyiz. Sevginin sonu yok. Sevgi umman. Bu manada İslam sevgi dinidir. Müslümanın kalbinde nefrete, kine, kıskançlığa asla yer yok. Bu konuda son hadis-i şerifi okuyoruz. Haddeten abdan kal akbarana ebi an şubete an amr ibni murra an salim ibni bilcad an enes ibni malikin radiyallahu anh. Dikkat edin, Enes bin Malik, Abdullah bin Mesud, Ebu Said el-Hudri. Hep bu hadis-i şerifte rivayet edenler. Enne racülen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Metes sa'atu ya Resulallah. Bir adam Peygamber Efendimiz'e kıyamet ne zaman diye sordu. Kal ma adette leha. Sen kıyamet için ne hazırladın dedi. Kal ma adettu leha min kesir salatin ve la savmin ve la sadaka. Ne çok nafile namazım var, ne çok nafile orucum var, ne çok nafile sadakam var. Velakinni uhibbullaha ve rasule. Fakat ben Allah'ı ve Resulü seviyorum. Var mı nafile orucunuz çok? Yani farz Ramazan orucundan başka. Mesela Aşura orucu, pazartesi perşembe orucu gibi. Var mı? Oruçlarımız az. Peki nafile namazlar, kuşluk namazı, şırak namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, hacet namazı, istihare namazı. Nafile namazlarımız da az. Peki nafile sadaka, yaptığımız hayırlar, vakıflar vesaire veriyor muyuz? Az. Sahabe-i kirama göre baktığımız zaman çok çok az. Benim fazla namazım yok. Fazla orucum yok. Fazla zekatım, sadakam yok. Farz olanları yapıyorum da artı olarak nafile ne demek? Artı. Artı olarak yaptığım ibadetler az. Fakat ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum. Kal ente ma'a men ahbebte. Sen sevdiklerinle berabersin. Sanki Said kardeşim de bunu diyor gibi. Yani benim çok namazım yok diyor. Çok orucum da yok. Tabii Ramazan orucu var. Farzlar var da artı olarak fazla yok diyor. Ama ben seviyorum arkadaş diyor ya. Ben Allah'ı seviyorum, Resulullah, müminleri seviyorum. Filistinli bir Müslümanı seviyorum diyor. Yani Myanmarlı bir Müslüman kardeşim ızdırap görüyorsa, Doğu Türkistanlı bir kardeşim ızdırap çekiyorsa, Iraklı bir kardeşim eza, cefa çekiyorsa, ben dayanamıyorum diyor. Televizyonda kapatıyorum diyor arkadaş. Dayanamıyorum, ben seviyorum arkadaş diyor. E şimdi bu sevginin karşılığı boş mu kalacak? Diğeri de İçkiciyi, kumarcıyı, uyuşturucuyu ve benzeri kimseleri seviyor. Bununla bir fark olması lazım arasında. İşte biz elhamdülillah seviyoruz. Allah bu sevgimize şahittir. Müslüman kardeşlerimiz bu sevgimize şahit. Ha, sevgimizin gereğini ne kadar yerine getiriyoruz? Bunu da yerine getirmemiz lazım. Kuru sevgi olmaz. Sevgi karşılıklı olmalı. Sevgi hayata yansımalı. Sevgi görünmeli ve sevgi yaşanmalıdır. Ve kalbimizden kini, intikamı, nefreti, kıskançlığı atmalıyız ki Allah'ın sevgili kulu olalım. En büyük hedefimiz Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak olsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine erişmek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlu

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim. Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel FM 103.2.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Hırs, azamet, kin, nefret, öfke, kavga. Dünyadaki kargaşanın nedeni olan bu olumsuz duygular ancak sevgi, sabır, hoşgörü, fedakarlık ve yardımlaşmayla aşılabilir. Tüm bu güzellikleri yaşayabilmenin kaynağı ise Kur'an ahlakıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmayız.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir payda ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hıcr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hıcr'da oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubbama yawaddu'llezine keferu lev kanu muslimin.
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: Zerhum ye'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesevfe ya'lemun.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonuç